0: Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinde toprağa gömülü bir odada 9 gümrük kaçağı, kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi, Tayvan süreci iyi yönetilmezse ABD ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrail işgalciler büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hamas baskına tepki gösterdi. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde milli takımımız Avrupa şampiyonasını genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya dışında Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe günü. Türkiye'de saatimiz şu anda 15.06'yı gösteriyor. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Teknik masada teknisyen arkadaşımızın ismi Melih Demir Ezer. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda da bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam bu haftada.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Türkiye'den Bakış programındasınız sayın dinleyenlerimiz. Hocam ilk olarak biraz İsrail'i konuşmak istiyoruz. İsrail, Irak'ın Necef çöllerinde Irak'ın da bilgisi olmadan bir üs kurmuş ve bir çobanın bunu fark etmesiyle de bölgeden ayrılmış. Sizce İsrail ne maksatla böyle bir şeyi yapmış olabilir? Size soralım.
1: Evet, çok enteresan bir konu gerçekten de Funda Hanım. Wall Street Journal 2 gün önce bu konuyu gündeme getirdi. Onun öncesinde de Irak'ın gözden uzak bölgesinde İsrail'in bir takım istihbarat faaliyetlerinde bulunabileceği konuşuluyordu ama ne olduğu bilinmiyordu. Irak'ın Necef çöllerinde kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgede, insan hayatının da olmadığı bir bölgede Irak bir toprak pist inşa ederek burada gizli bir üs oluşturmuş. Bu bir çoban tarafından İran Savaşı başladıktan sonra tespit ediliyor ve resmi yetkililere durum bildiriliyor. Resmi yetkililer buraya personel gönderdiklerinde bu da İsrail'in hava kuvvetleri tarafından bu personel öldürülüyor. Çobanlığın da ölenlerin arasında olduğu söyleniyor. Bunun üzerine orada ne varsa toplanılıyor ve ayrılıyor. Uydu görüntülerine baktığımızda da orada gerçekten bir toprak pist diyebileceğimiz, o piste iniş yapmaya elverişli uçakların inebileceğini burada gördük. Çünkü pisti görebiliyoruz uydu görüntülerinden. Ve Wall Street Journal'da çıkan habere göre İsrail burayı Irak hükümetine haber vermeden kullanıp lojistik faaliyetlerine destek sunmak maksadıyla kullandı. Şimdi tabi haber bu ama ne lojistik desteği sunacaksınız? Yani çölde su mu çıkıyor ki su veresiniz ya da işte orada bir şey mi depolayıp İran'daki sahaya gönderebilirsiniz? Çok inandırıcı gelmiyor. İşin enteresan tarafı buradaki faaliyet ortaya çıkınca Iraklılar bunu Amerikalılar zannediyorlar. Kendi yetkililerini de Amerikan askerleri öldürdü diye düşünüyorlar. Halbuki İsrail uçakları tarafından bombardıman edilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik Irak resmi makamları bir protesto metni yayınlıyor. Yani sen benim ülkemde böyle bir üs açamazsın diye. Sonradan anlaşılıyor ki üs Amerika Birleşik Devletleri'ne ait değil, İsrail'e ait. Şimdi tabii bu konuyla alakalı saptırma haberleri hemen çıkmaya başladı. Ne olmuş olabilir? İşte oradan geçen uçaklara yönelik lojistik destek. Bu pek mümkün değil. Çünkü Irak'ın Necef çölleri diye nitelendirdiğimiz Suudi Arabistan-Irak sınırında İsrail'den savaşa katılan uçaklara yönelik verilebilecek çok fazla bir destek yok. Arama kurtarma demişler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı uçakları vuruldu İran üzerinde ve onlar acil iniş yaptılar. Nereye? Kuveyt'e, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ya da Bahreyn'e. Şimdi ABD'nin bölgede bu denli gelişmiş üsleri ve bölgeleri varken hasar alacak bir uçak ya da düşen bir uçaktan atlayan pilotun o bölgede işte paraşütünü açması ve düşmesi, sonrasında da arama kurtarma gibi bir şey için Necef'in çölünde böyle bir şey açmazsın. Düşen uçağın inmesi için de Amerika'nın zaten biraz önce saydığım ülkelerin içinde var olan pistlerine de iniş yaparsın. Ki nitekim orada vurulmuş B-16'lar falan oralara iniş yaptı. Peki o zaman İsrail burayı niye açtı? Şimdi hatırlayın, Türkiye'ye yönelik, Azerbaycan'a yönelik İran'dan gelen balistik füzeler vardı. Ve bu balistik füzelerin İranlı yetkililer ısrarla biz atmadık, nereden atıldıysa izini getirin gösterin falan diye söylüyorlardı. Bazıları da Irak'ın üzerinden geliyordu. Anlıyorduk ki biz o zaman Hürmüz Boğazı'ndaki körfezin üzerinden aşarak Irak'ın üzerinden Türkiye'ye doğru geliyor. Şimdi burada zincirin halkalarını artık birleştirmek lazım. 1600 kilometre uzakta İsrail ile İran birbirine. Lojistik anlamda uçakların çok fazla bir lojistik desteğe ihtiyacı yok. Havada kalma için zaten havada yakıt ikmaliyle oranın bir alakası yok. Olan şudur, tahminimi söylüyorum. Bu konuyla ilgili yapılmış çok değerli analizlerde de buna benzer şeyler söyleniyor. İsrail'e ait oraya inebilen uçaklar mobil fırlatma rampası dediğimiz bir kamyon kasasına benzeyen ve balistik füzeyi arkasından atabilen mobil fırlatma üniteleri var. Bu mobil fırlatma ünitelerinden oraya götürdü ve hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye hem de bilinmedik başka ülkelere de olabilir bir takım balistik füze saldırısı gerçekleştirerek bu saldırıyı İran yapmış gibi false flag dediğimiz sahte bayrak operasyonu icra etti. Sahte bayrak operasyonu bir ülkeye ya da karşınızdaki hasmınıza olayı yapanın gerçek kimliğini gizleyip suçu başkasının üzerine atacak ve onunla arasında husumet çıkartacak şekilde bir operasyon yapmak. Burada da olayı İran yapmış gibi gösterip o bölgeden Suudi Arabistan-Irak sınırındaki Necef bölgesindeki mobil fırlatma istasyonu üzerinden Türkiye'ye yönelik olarak bir takım saldırıların gerçekleştirilerek Türkiye provoke edilmeye çalışılmış olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Şimdi bu saldırılar başlayınca tabii çok enteresandır. Sadece saldırıyı yapsa ve bu saldırı NATO'nun savaş savunma sistemine takılıp etkisiz hale getirilse Türkiye'de konu bu kadar çok konuşulmayabilirdi. Türkiye'de daha bu saldırılar gerçekleştiği an transatlantikçi bazı isimlerin hemen İran'a neden saldırmıyorsunuz? Size balistik füze atıldı. İşte neden İran'a savaş ilan etmiyorsunuz gibi paldır küldür piyasaya döküldüler. Şimdi tabii ki bir ülkenin bize balistik füze atmış olması elbette karşılıksız bırakılmaması gereken bir husus ama merhum Kazım Karabekir'in de söylediği gibi öyle bir coğrafya ki şeytan bile Müslüman mintanıyla dolaşıyor. Şimdi böyle bir ortamda İran'a saldırsak İran'a İsrail adına bir cephede biz açmış olacağız ve İsrail'in ekmeğine yağ süreceğiz. Adam da zaten bu yüzden gitti oraya gizli bir askeri üs açtı. O yüzden unutmayacağız tabii böyle durumlarda ortaya dökülüp direkt hadi savaşalım İran'a savaşsanız ya diyenlerin aslında Tel Aviv'in konuşan ağzı, gören gözü, duyan kulağı olduğu.

0: konusunda ikna olmamız lazım. Çünkü açık bir şekilde ortada. Irak parlamentosunda şu an hainlikle suslanan bazı milletvekilleri var. Mossad'ın onlarla işbirliği içinde bulunduğu söyleniyor. Netanyahu da Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu açıklamada İsrail'in elinin her bir ülkeye uzanabileceğini söylüyordu. Şimdi tabii bu her bir ülke etkin ülkeler değil. Ama işte Irak gibi Saddam sonrası kendi içinde Sünniler, Şiiler, Kürtler, tarafsızlar gibi kendi içinde bölünmüş bir ülkede birlik ve beraberlik sağlanmayınca güvenlik de sağlanamıyor. Yani en nihayetinde sizin hava sahanızı kontrol edecek radar sistematiğiniz yoksa İsrail tarafından oraya gerçekleştirilen uçak iniş ve kalkışları da sizin gözünüzden kaçabiliyor. O yüzden günümüz artık dijital anlamda gözetleyen, gören, duyan, işiten radarların, AWACS gibi erken ihbar yapan uyarı uçaklarının son derece önemli hale geldiği bir dönemdeyiz. Türkiye hamdolsun bu döneme çok iyi hazırlanarak geldi. Türkiye'nin geliştirmiş olduğu radar sistemleri, hava savunma sistemleri, erken uyarı ihbar uçakları böyle bir hususun Türkiye'de yapılamayacağının garantisi elbette. Ama İsrail'in de bölgede niye titrek devletler istediği, niye parçalı devletler istediği, Lübnan niye dört parçaya bölündü, Irak niye dört parçaya bölündü, Suriye neden dört parçaya işte Dürzi devleti, Alevi devleti, Sünni devleti ve YPG devleti diye bölünmek istiyor. Bu resme baktığımızda daha iyi anlıyoruz. Çünkü kendi sahasını kontrol eden, kendi askeri unsurlarını kontrol eden ülkeler İsrail gibi bir devlet açısından istenir şeyler değil. Konu bu şekilde.
1: Hocam farklı bir konuyla devam etmek istiyoruz. Aslında biraz alakalı. İsrail demişken son zamanlarda İsrail'in hedef tespitinde AI destekli programlar kullandığı dile getiriliyor. Veri analiz şirketi Palantir'in geliştirdiği yapay zeka teknolojileri de bunlardan biri. Bu konuyu bizim için detaylandırabilir misiniz? Nedir?
0: Şimdi İsrail bir soykırıma imza attı, hala atmaya devam ediyor. Dünya buna karşı son derece sessiz. Özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in kendini koruma hakkı var demekten yoruldu, gına geldi. Oysa Uluslararası Ceza Mahkemesi açık bir şekilde İsrail'in başındaki başbakan ve ekibinin bazılarını savaş suçlusu olarak nitelendirdi ve görüldükleri yerde tutuklansın falan dendi. İşte biz bakıyoruz böyle bir tutuklama falan yok. Netanyahu çok rahat bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Giderken Yunanistan'ın, İtalya'nın ve Fransa'nın üstünden uçarak gidiyor. Ne Fransa, ne İtalya, ne de Yunanistan gibi soykırımcılarla her zaman yolu yan yana düşen devletler bu noktada Netanyahu'ya herhangi bir yaptırım uygulamıyorlar. Palantir'le ne alakası var canım? İşte bu soykırım Palantir gibi bazı sosyal medya üzerinden derlenen önemli bilgilerin de analiz edilmesiyle oluşturulmuş yapay zeka destekli bir hedef tespit programı. Sadece Palantir'i kullanmadı. İşte Dalia gibi bir program kullandı. HubSpora gibi bir program kullandı. Palantir'in geliştirmiş olduğu programları kullandı ve İsrail bu yapay zeka destekli programları soykırım suçuna alet edecek şekilde kullandı. Sevgili Selçuk Bayraktar'ın yapay zeka savunma ve insanla alakalı bir felsefeyi de ortaya koyan açıklamaları bu anlamda çok kıymetli. Yani sosyal medyada bizim ne olacak ki bu bilginin nesi var ki işte ben hafta sonu bir arkadaşımın düğününe gittim onu paylaştım ki işte falan mağazadan şunu aldım ki çocuğumu şu okula götürdüm ki gibi ona masum gelen birçok olay bu veri analiz şirketleri tarafından kullanılıyor ve buralardan birçok şey çıkartılıyor. Sadece hedef tespiti çıkartılmıyor. Sizin alışveriş alışkanlıklarınızdan tutun da sevdiğiniz, sevmediğiniz, arkadaş network'ünüz, Türkiye'de destek vermiş olduğunuz siyasi parti, bu siyasi partiye dair düşünceleriniz, nefretiniz, öfkeniz, muhabbetiniz bu şey üzerinden çıkartılabiliyor. O yüzden veri analiz şirketi diye bir şey gördüğünüzde 3 adım geriye çıkın ve bir dakika ne oluyor falan diye mutlaka sorun. O yüzden sosyal medya kullandığımız yazılım programları falan son derece dikkatli bir şekilde kullanılmalı. İleride adeta bir mermi gibi aleyhimize işleyebiliyor. Bununla alakalı da bir gözetim devleti oluşturdular. Ben de akşam gazetesinde kaleme aldığım bir gözetim devleti oluşturulması hususunu okuyucularımın dikkatine sundum. İşte Palantir de bunlardan bir tanesi. Palantir İsrail açısından birçok konuları değerlendiren ve bununla ilgili olarak da bir teknofaşizme imza atacak şekilde İsrail'e hedef tespitinde yardımcı olan bir yapay zeka nasıl kullanılıyor? Mesela İsrail bir bomba var elinde, attığında daha fazla Gazze'liyi öldürmesi lazım ve bu türden sistemler insan gibi düşünmediği için masumların canına da mal olur muyum diye değil, bir bombayla 16 kişiyi öldürme imkanınız varken 3 kişiyi öldürüyorsanız bomba boşa gidiyor diye düşünüyor. Yani tamamen bu kadar vahşi bir şekilde dizayn edilmiş. O zaman iki tane yan yana ev var. Bu iki tane yan yana evin hangisi sizin hedefiniz olacak? Bunu bilmeniz lazım. Peki nasıl bileceksiniz bunu? İşte bu Palantir gibi veri analiz şirketleri mesela diyor ki A ile işaretlenmiş evde 16 kişi yaşıyor. B ile yaşanmış ev aynı büyüklükte olmasına rağmen 4 kişi yaşıyor. Nereden biliyorum? Çünkü bu iki şirketin de su kullanım oranlarına baktım. Elektrik kullanım oranlarına baktım. Kapısının önündeki hareketliliği gözledim. Yani sizin su faturanız ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Mesela ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İBB'ye ait İSKİ verilerinin bir hard diske kopyalanması ile ilgili o dönemki başkan tarafından verilmiş talimatın tamamen hukuka aykırı olduğunu söylediğimde Ekşi Sözlük isimli rögar çukuru benimle ilgili bazı insanların şöyle yazmasına müsaade etti. Neymiş efendim, İBB'nin kullanmış olduğu su miktarları üzerinden veri toplayacaklarmış falan diye buraya da bir sürü troll aktı ve bu konuyla ilgili linçlemeye kalktılar. Tabii ki bu troll ordusu parayla bu işi yapıyor ve bunların dünyada olup bitenlerle alakası, haberdar falan değiller. Ve Ekşi Sözlük gibi bir çukur maalesef bu ülkede yasalar nezdinde hala açık bir şekilde kapatılmadan bizimle ilgili falan böyle birçok iftirayı burada yapabiliyorlar. Şimdi buradan baktığımızda da Palantir de bu veri analizini yapıyor. Teknofaşizmi bu şekilde kullanıyor. Veri temelli çalışan bir bu firma. Yapay zeka destekli askeri istihbarat çıkartıyor. İşte hangi evi bombalarsanız daha çok kişiyi öldürürsünüz diye. Bunu yaparken de büyük dil modelleri dediğimiz modelleri kullanıyor. Sizin serverdan yapmış olduğunuz mesajlaşma bilgilerini de çıkartabiliyor. Şimdi siz WhatsApp'tan işte akşam saat 18.30'da evdeyim diye sevdiğiniz insanlara bir mesaj attınız. Bu sizin için çok kıymetli değil. Ama o orada duruyor. Lazım olduğunda bu kullanılmak üzere hazır bekletiliyor. Lazım nasıl olur? Ha bir gün Funda Hanım birilerinin konfor alanını rahatsız edecek örneğin gazetede bir yazı yazsa kimmiş bu dediklerinde direkt oraya giriyorlar. Çünkü bu yazdığımız yazı bizim telefonda kalsa da silseniz de server'a giriyor bir kere. Server'ı nerede? Yani bu yazışmaların yapıldığı ana bilgisayar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla Google gibi, Amazon gibi, Nvidia gibi sosyal medya verilerini işleyen şirketlerde olduğu gibi şirketlerin birçok şeyini kullanıyor. Kullanarak da buradan askeri istihbarat çıkartıyor. Şimdi mesela diyorlar ki İsrail bu konuyu Lübnan'da kullandı, İran'da kullandı ve Filistin'de kullandı. Yarın İsrail'le karşı karşıya geldiğimizde Türkiye'de de kullanacak. Mesela İran'da suikastlere yol açan en büyük açık trafik kameraları ve ışıkları üzerinden sağlanmış. Bunu ben söylemiyorum. Anadolu Ajansı'ndan dünyanın en büyük medya platformlarına varıncaya kadar bu bilinen bir husus. Şimdi sizin ne yapmanız lazım o zaman? Kendi trafik ışıklarınızı falan kontrol altında tutmanız lazım. Trafik kameralarınızı. Bir bakıyorum haberlere, 1,5 sene önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir Amerikalı şirket 5 milyon dolar hibe kredisi imzalamışlar. Trafik optimizasyonu, sinyalizasyonu ve kameralarının kullanımına dair. Ne peki? Hibe. Peki Amerika Birleşik Devletleri İstanbul'da yaşayan insanların kara kaşını, kara gözünü, sarı saçını, sarı gözünü, mavi gözünü çok mu seviyor da 5 milyon avro veriyor? Tel Aviv verse sorun çıkacak bu ülkede. Dolayısıyla Amerika üzerinden geliyorlar ve üzücü bir şey söyleyeyim, yani hala o program İstanbul'da kullanılıyor. İşte İran'daki açık buradan çıkmış. İşte Palantir gibi teknofaşizme hizmet eden, Silikon Vadisi ile irtibatlı, yapay zekayı kullanan, aynı zamanda bize ait verileri büyük dil modelleriyle işleyen, kullanan firmalar birçok programlar yapıyorlar. Mesela Hapsora da bunlardan bir tanesiydi. Daha bu ve bunun gibi birçok doktrini ve yapay zeka destekli programı kullanıyor. İsrail. Mesela bunlardan bir tanesi Titan diye bir program var. Bir tane Army Vantage diye bir program var. ondan sonra.

0: bu ve bunun gibi birçok şeyi kullandığı için az eforla çok zayiat verdirmenin yollarını da açıyor. Bu önümüzdeki süreçlerde dünya çapında daha çok etik açısından tartışılacağı gibi dünyadaki devletleri de buraya sürükleyecektir. O yüzden yapay zeka ve veri analiz şirketleri yaşadığımız hayatı adeta bize zindan edecek şekilde bir gözetim devleti kurmaya çalışıyorlar. Türkiye bununla ilgili dijital veri kalkanı diye bir şey oluşturdu. Oluşturmadı daha doğrusu, manifestosunu yayınladı. İnşallah bu manifesto doğrultusunda dijital veri kalkanı ile alakalı korunması gereken hususlar gözetim altına alınırsa bizi dışarıdaki şerlerin nefretinden, intikamından, hasedinden, saldırganlığından da korumuş olurlar. Palantir konusu oldukça sıkıntılı. Artık Selçuk Bey'in de dediği gibi ordular sınırlarımızda sadece tankla beklemiyorlar. Cebimizde dolaşıyorlar, evimizde dolaşıyorlar. Alışveriş yaptığımız sitelerde dolaşıyorlar ve sürekli olarak 24 saat siz uyusanız bile onlar veri toplamaya devam ediyorlar. Bir insanın 100 yılda yapamayacağı şeyi 1 saatte yapıyorlar. Bu açıdan dijital kalkan tamam devletin manifestosuna yansıdı ama ailede anne babanın da manifestosuna yansımalı.
1: Kesinlikle hocam, anlattıkça korkuyoruz biz,
0: Evet.
1: gelecekte neler yaşayacağız acaba? Farklı bir konuyla devam edelim dilerseniz. Ermenistan'ı konuşalım biraz.
0: Evet.
1: Ermenistan Başbakanı Paşinyan çünkü art arda Türkiye ve Türklere dair açıklamalar yapıyor ve Ermenistan'da da kırılgan bir seçim var. Bu konudaki değerlendirmelerinizi merak ediyoruz.
0: Ya şöyle, eğer Türkiye 33 yıl sürmüş işgali Azerbaycan'la beraber ama özellikle de tabii ki kahraman Azerbaycan askeriyle beraber ortadan kaldırılmasaydı bu işgal, kahraman Azerbaycan askeri ve Türkiye'nin verdiği destekle Ermenistan bu noktaya gelmezdi. Ama 44 gün içinde o kahramanlar Azerbaycan'ın şanlı bayrağını işgal edilmiş bütün ata topraklarına dikmeyi başardılar. Bundan sonra Ermenistan için durumu kabullenmekten başka bir çıkar kalmadı. Çünkü Macron'a soruyorlar. Yani diyorlar Türkiye, Azerbaycan bak ne hallere düştük ne yapayım diyor. Yani ben Paris'ten nasıl size yardımcı olabilirim? Hayır yani yardımcı olmaya gücü yetse olacak. Halbuki ya bir dakika arkadaşlar ben Minsk grubunun üyesiyim. Bu sorunun çözümü için oluşturduk. Zaten oraları sizin işgal ettiğiniz yerler bile diyemediler yani. O yüzden öyle Minsk grubu falan hepsi havanda su dövdürmek ve orayı unutturmak maksadıyla kurulmuştu. Çok şükür orası güç yoluyla dengeler tekrardan kuruldu ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuyla aldığı 4 tane karar var. İşgalciler Ermenilerdir ve burayı boşaltsınlar diye. BM Güvenlik Konseyi'nin kararları uygulandı. Şimdi geldiğimiz noktada çok kritik bir seçime gidiyor Ermenistan. Ermenistan fillerin tepiştiği, yavruların arada kaldığı bir sahaya dönmüş durumda. Amerika'da bir Ermeni diasporası var. Türkiye'den intikam alın diyor, başka bir şey demiyor. Tamam alacak da Ermenistan'ın gücü yetmiyor işte işgal ettiği yerlere milyarlarca dolar harcadı. Günün sonunda oradan def edilmek durumunda kaldılar. Ve bugün Azerbaycan'ın bir santimetre kare bile toprağı Ermeni işgali altında değil. Ermeni işgali olmadığı gibi Rus askerleri de çekilmek durumunda kaldı. Şimdi bu ve bunun gibi birçok şey. İşte böyle bir aydınlanma geçiriyor şimdi. Ve Paşinyan'ın halkını ikna etmesi lazım. Neden? Paşinyan diyor ki beyler sizi Kaliforniya'daki Ermeni diasporası, Paris'teki Ermeni diasporası bu konularla ilgili kendi çıkarları doğrultusunda paraları da yiyerek fonluyorlar. Siz de gelip bana bunu söylüyorsunuz ama ben de size şunu söylüyorum diyor. Aynen bu cümleler ona aittir. Türkiye, Ermenistan'ın diyor batısında 90 milyon Türk var diyor. Doğusunda yani Azerbaycan'ı kastediyor 10 milyon Türk var diyor. Güneye baktığımızda da diyor İran'da 35 milyon İran Türk'ü var. Orada yaşayan, İran Azerbaycan'da yaşayan Türkler var. Dolayısıyla biz diyor 135-140 milyonluk diyor Türk'ün arasında 3 milyon Ermeni olarak yaşıyoruz. Ve yıllardır sınırlar kapalı. Kapalı olan bu sınırlardan mütevellit de fakirlik artık almış başını gitmiş. Sadece Türkiye'nin içerisinde 40-50 binin üzerinde Ermeni yaşıyor. İşte bunlar Türkiye'de kaçak yollarla da girseler bir yerlerde bir şekilde çalışıyorlar. Yani biz bu işleri artık bitirelim. Türkiye'ye de Batı Ermenistan'ı falan demeyelim. İnternet üzerinden devlet kurmuşlar Batı Ermenistan'ı diye. Başkentleri falan var Fundanım bunların. Başbakanları var, Dışişleri Bakanları var. İnternet üzerinde ama olsun. Diyor ki yani böyle diyor kendinizle diyor oyun oynamayın. Realist davranın, bu işin farkına varın. Azerbaycan ve Türkiye ile aramızdaki kapıları, sorunları çözüp açarsak bundan en çok Ermenistan faydalanacak diyor. İşte tam böyle bir ortamda Macron gitti, destek çıktı açıkçası. Kime? Bunu söyleyen Nikol Paşinyan'a değil, karşısındaki muhalefete. Çünkü sömüremeyecek öyle olursa. Hatta o gezide dedi ki ben yürüyerek Türkiye'ye geçeceğim. E sınır kapalı, nasıl geçeceksin? Olsun, ben Fransa Cumhurbaşkanıyım. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fransa gibi bir devletin Cumhurbaşkanı'na sınırımızda paranoyak bir şekilde oyun oynamasına, kendi PR'ını yapmasına müsaade eder mi? Dedi ki işine bak, bin uçağına git Fransa'ya. Öyle de yaptı yani nitekim. Diyecekti ki ben açtım sınırı falan. Küçük Napolyon. Ondan sonra şimdi Türkiye'de Paşinyan'a destek olsun ve bu modda ilişkiler gelişmeye devam etsin diye dedi ki ticari anlamda biz Azerbaycan ve Türkiye olarak Ermenistan'a olan blokajı kişi şahıs geçişlerine kapalı ama ticari geçişleri açık hale getireceğiz. Ne demek bu? Yani yıllardan bu yana kapalı olan ve en ufak bir malın bile girmesi için müsaade edilmeyen kapılar açıldığında Ermenistan açısından hem iş kaynağı hem de büyük bir bolluk anlamına gelir. Neden Türkiye bunu yapıyor? Çok açık, çünkü Paşinyan'ın muarızları, düşmanları kazanırlarsa bunlar yine oradan batıdan aldıkları destekle sinek vızırtısı gibi rahatsızlık vermeye devam edecekler. Gelinen nokta, yapılacak seçimlerde kim kazanacak hep birlikte göreceğiz. Ama kıldan ince bir köprüden geçiyor Ermenistan. Allah yardımcılar olsun.
1: Hocam son bir sorum olacak izninizle. Belçika Kraliçesi resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'deydi. Kraliçe Baykar tesislerini ziyaret etti. Bununla ilgili sorumuz, Belçika ile Türk savunma sanayisi arasında ilişkiler gelişiyor mu sizce? Yoksa konu bundan daha mı fazlası?
0: Yani konu bundan daha fazlası. Neden bunu direkt söylüyorum? Şimdi siz İtalya'dan dünyanın en büyük havacılık firmalarından birini satın almışsınız. Türk firması olarak Piaggio diyor. Yine Avrupa'nın ve dünyanın savunma sanayi başta olmak üzere en büyük firmalarından biri olan Leonardo'yla joint venture dediğimiz iş birlikteliğine gitmişsiniz. Yani dünyanın en büyük firmalarından birisi neden bir Türk firmasıyla iş birliği içerisine gitsin? Yani zayıf olsanız, hiçbir şey üretmeseniz, bir değer üretmeseniz adamın umurunda bile olmazsınız. Ama öyle değil. Dünya siyah pazarının %65'ini elinizde tutuyorsunuz. İnanılmaz şeyler üretiyorsunuz. İşte geçtiğimiz hafta bizzat anlattık Saha Expo'nun Türkiye'ye kazandırdıklarını. Öyle olunca Belçika diyor ki bir dakika, İtalya ile bu işbirlikleri var. Polonya'ya siyah satıyorlar. Ukrayna'ya hem siyah hem de gemi, savaş gemisi satıyorlar. İspanya'ya hürjet satıyorlar. Bunun dışında Avrupa'da olmayan Somali gibi, Azerbaycan gibi, Endonezya gibi, Katar gibi, Mısır gibi ülkelere inanılmaz devasa sistemler satıyorlar. İngiltere ile de oturmuşlar, bir de çerçeve anlaşması stratejik anlamda imzalamışlar. Belçika Kraliçesi de diyor ki biz niye bu gelişmelerin dışında kalalım? Almanya haber göndermişim, ben savunma sanayi alanında işbirliği yapmak istiyorum diye. Ya sen daha düne kadar en basit motoru bile ambargo uygulayıp vermeyen bir ülkeydin. Dolayısıyla Belçika bence Türkiye ile ilişki geliştirme yarışına katılan ülkeler kervanına girdi. Türkiye tabii insansız sistemlerde, hava savunma sistemlerinde, elektronik harp ile ilgili konularda ve savunma sanayinin dışındaki konularda da işbirliği yapılabilecek bir ülke haline geldi. Bu tabii Batı'nın desteğiyle olmadı. Batı'nın müdahaleleri ve engellemelerine rağmen oluştu. Batı'nın müdahale ve engellemeleri, hatta yer yer terör örgütünün safına geçip insan hakları söylemleriyle bu konuyu gündeme getirmeleri falan bizi güçlendirdi. Yani zorluklar insanları daha kaslı hale getirir. Yani mesela inşaatta çalışan işçilere baktığınızda hayatı toz pembe ofiste geçen insanlara göre daha kaslıdır. Çünkü o çalışmak zorundadır. Türkiye'de yıllarca, 40-50 yıl boyunca terörle mücadele verdi. Batı'nın silahları karşısında Mehmetçik kanını döktü, şehit oldu, gazi oldu ve bu ülke buralardan bir çıkış aradı ve karşı karşıya kaldığı her güçlü açtığında bir uzvu daha da güçlü hale geldi. Dolayısıyla şimdi karşılarında kendilerinin bu hale soktuğu dev gibi bir ülke var. Canavar değil, dev gibi bir ülke var. Bunun adı Türkiye. Tabii Türkiye insani anlamda olan

0: teknoloji ürünlerin ihracatı anlamında çok önemli fırsatlar yakalayabileceğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de Körfez'de, Dubai'de bombalanan, geçtiğimiz haftalarda da yorumladığımız, değerlendirdiğimiz İstanbul Finans Merkezi'nin çok önemli hale gelmesiyle ilgili bir husus yaşanıyor. Daha güzel günler göreceğiz inşallah.
1: İnşallah hocam diyelim. Bu haftada Türkiye'den bakışta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sayın dinleyenlerimiz. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da programı sizler için hazırladı. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: kendisine.
0: teşekkür ederim.
1: Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'den Bakış. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Haldun Taner'in ölümsüz eseri Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatrosunun epik türdeki başyapıtlarından biri olarak kabul edilen eser, ikinci meşrutiyet döneminden 1960'lı yıllara kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsar. Oyunun merkezinde Vicdani ve Efruz adlı iki zıt karakter yer alır. Vicdani her devrin dürüst, saf, kurallara bağlı ve boyun eğen vatandaşını temsil eder. Efruz ise sistemin boşluklarından yararlanan, kurnaz, çıkarcı ve her döneme ayak uyduran tipin simgesidir. Yazar bu iki figür üzerinden Türkiye'nin yakın tarihindeki toplumsal ve siyasal değişimleri de mizahi bir dille anlatır ve eleştirir. Oyun, bireyin devlet ve otorite karşısındaki konumunu sorgularken, vazife kavramının nasıl suistimal edilebildiğini de gözler önüne serer. Vicdani'nin trajikomik yaşam öyküsü, aslında dürüst insanın toplum içinde yalnızlaşmasını ve emeklerinin sömürülmesini anlatır. Haldun Taner, epik tiyatro tekniklerini kullanarak seyirciyi olaylara mesafeli durmaya ve anlatılanları düşünmeye davet eder. Metin içinde yer alan şarkılar, ara açıklamalar ve koro anlatımı zenginleştirerek toplumsal yerginin dozunu arttırır. Eser sadece bir dönem oyunu değil, aynı zamanda evrensel bir ahlak ve sistem eleştirisidir. Yalın ve kıvrak bir Türkçe ile yazılan oyun, sahnede yüksek bir tempo ve görsel çeşitlilik sunar. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, Türk insanının bürokrasiyle, otoriteyle ve zorlaşmış düzenle olan imtihanını çarpıcı biçimde belgeleyen ve bugün de klasik oyunlarımız arasında yer alan bir eserdir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Altay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Turkuaz.
1: Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir. Kahve içme adeti Yemen'den Arap Yarımadası'na, oradan Suriye, İran, Mısır ve Hindistan'a yayılır.

İstanbul'da ilk iki kahvehane Harep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat

0: kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültür haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Yarın. Hazırlayan Gülruh Güngör. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hafızalarda yer eden melodilerle yeniden sizlerle birlikteyiz. Gülruh Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar Rüzgarı programına hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların duygusal yoğunluğu yüksek şarkılarıyla aşkın farklı hallerine, ayrılıklara ve içsel yolculuklara eşlik ediyoruz. Her biri kendi atmosferini kuran bu eserler dönemin müzikal çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Programımızın açılışında Türk pop müziğinin iki güçlü yorumcusu Aşkın Nur Yengi ve Harun Kolçak'ı bir araya getiren özel bir düet var. 1990'lı yıllarda yayınlanan bu tür düetler iki farklı vokal renginin bir araya gelmesiyle zengin bir müzikal yapı oluşturuyordu. Harun Kolçak'ı 2017 yılında kaybetmenin üzüntüsünü de bir kez daha hatırlayalım ve mikrofonu Aşkın Nur Yengi ile Harun Kolçak'a bırakalım. Bile bile diyecekler.

Sırada güçlü sesi ve dramatik yorumuyla Türk pop müziğinde özel bir yere sahip olan Nilüfer var. Özellikle 90'lı yıllarda yeniden yorumladığı şarkılarda orkestra düzenlemeleri ve ön plana çıkan yayla altyapılarıyla daha derinleşen ifadeler kazanmıştı şarkıları Nilüfer'in. Şimdi böyle bir örnek dinleyelim. Böyle ayrılık olmaz diyecek Nilüfer.

90'lar rüzgarında yolculuğumuz kendine özgü sahne kimliği ve tarzıyla dikkat çeken bir isimle devam ediyor. Ben Deniz. 1993 yılında yayınlanan Ben Deniz 1 albümüyle çıkış yapan sanatçı, belirgin ritmik yapılarla dönemin pop müziğine farklı bir renk katmıştı. Ben Deniz'den iki eser sizlerle. Ağlayayım mı ve Günahlar.

Programımız iki farklı yorumcunun bir araya geldiği bir başka düetle devam ediyor. Ben Deniz ve Harun Kolçak'ın birlikte seslendirdiği bu eser, vokal geçişleri ve karşılıklı anlatımıyla dönemin düet anlayışını yansıtan örneklerden biri. Elimde değil diyor Ben Deniz ve Harun Kolçak.

Sırada 90'lı yılların melodik pop anlayışını temsil eden isimlerinden Ege var. Akustik gitar temelli düzenlemeleri ve sade armonik yapısıyla dinleyiciye daha sıcak ve doğal bir müzikal atmosfer sunmuştu Ege. Şimdi mikrofonu ona bırakalım ve Gül Bahçem desin Ege.

Şimdi Türk pop müziğinin en önemli besteci ve söz yazarlarından biriyle devam ediyoruz. Kayahan. 1991 yılında çıkardığı Son Şarkılarım albümü, yalın armoniler ve güçlü melodik yapıların birleşimiyle sanatçının duygusal anlatım gücünü en belirgin şekilde ortaya koyan çalışmalardan biri. Kayahan'ı 2015 yılında kaybetmiş olsak da şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor. Sabahlar uzak diyor Kayahan. Birlikte dinleyelim.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

90'lar rüzgarında yolculuğumuz, kendine özgü yorumu ve sahne duruşuyla dikkat çeken bir isimle devam ediyor. Onur Mete. Şarkılarında genellikle yoğun duygusal ifadeyi tercih eden sanatçı, 90'lı yılların karakteristik vokal anlayışını yansıtan isimlerden biri. Adaletsiz yer diyecek Onur Mete.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Türk pop müziğinde özel bir yere sahip olan Aşkın Nur Yengi'ye kulak veriyoruz. Kara Çiçeğim adlı albümüyle 90'lı yıllarda büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, duygusal yorumuyla dinleyicinin kalbinde iz bırakmıştı. Şimdi mikrofonu Aşkın Nur Yengi'ye bırakıyoruz.

Ve programımızın son bölümünde güçlü sesi ve yorumuyla Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan Demet Sağıroğlu var. 1994 yılında çıkardığı Kınalı Bebek albümüyle tanınan sanatçı, geniş vokal aralığı ve güçlü nefes kontrolüyle dikkat çekmiş, özellikle yüksek duygu yoğunluğu gerektiren eserlerde etkileyici bir performans ortaya koymuştur. Demet Sağıroğlu'ndan bir eserle programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir Vurgun Bu Sevda, Demet Sağıroğlu'ndan dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, 90'lı yılların duygusal izlerini taşıyan bu şarkılarla bir bölümün daha sonuna geldik. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar rüzgarında bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir başka programda müziğin farklı duygularında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaksi 19 uydularından ve internetten TRT

radyo.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev

0: Kayev'de bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev'de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Kısa adı yer olan İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sistemli olarak devletin 12.537.560 dolar zarara uğratıldığı tespitine yer verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinde toprağa gömülü bir odada 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi, Tayvan süreci iyi yönetilmezse ABD ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrail işgalciler, büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hamas baskına tepki gösterdi. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde, milli takımımız Avrupa şampiyonasını genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya dışında Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Paris'i Paris yapan filmlerden biri Paris'te Gece Yarısı'dır. Sinema tarihinin dahi yönetmenlerinden Woody Allen'ın 2001 yapımı Midnight in Paris, Paris'te Gece Yarısı adlı filmi bütün muhteşemliğiyle Paris'i anlatan bir başyapıt. Popüler bir soru olan hangi zamanda yaşamak isterdin sorusuna cevap arayan bir film Paris'te Gece Yarısı. Paris'te bir gece yarısı. Sokak aniden ıssızlaşıyor. Zaman birden değişiyor. Geçmişten gelen bir at arabası yaklaşıyor ve sizi alıp götürüyor. Neredeyse bir asır öncesine gidiyorsunuz. Paris'in sanatın kalbi olduğu zamanlara. 1920'li yıllardayız. Bir kafeye girip bir şeyler içmek istiyoruz. İçeride karşımıza bir deha çıkıyor. Amerikalı yazar Ernest Hemingway. İnanamıyoruz. Biraz sohbet ettikten sonra kafeden çıkıyoruz. Biri bize selam veriyor. O yöne bakınca bir başka dehayı, İspanyol ressam Salvador Dali'yi görüyoruz. Az sonra kafeden Amerikalı yazar Scott Fitzgerald çıkıyor ve Dali ile şakalaşıyorlar. Bir rüyadayız. Evet, kesinlikle bu bir rüya. Kendisini birden Paris'in 1920'li yıllarının sokaklarında bulan Jules, bu gerçeküstü seyahatten önce ürker. Ancak ertesi gece aynı şeyi yaşayınca bu kez zevk almaya başlar. Bu nostaljik gezide Ernest Hemingway, Salvador Dali gibi dönemin sanat ve edebiyat dehalarıyla tanışan Jules, Paris'e büyük bir hayranlık beslemeye başlar. İçindeki yazar olma isteği alevlenir ve gerçek hayatında yeni değişimler başlar. Woody Allen, Paris'i olabilecek en güzel manzaraları ve müzikleriyle karşımıza çıkarır. Filmin girişinde muhteşem Paris görüntülerini enfes bir müzik eşliğinde seyrederiz. J, bir sohbet esnasında Paris'in en çok hangi zamanında yaşamak isterdiniz sorusuna 1920'li yıllar cevabını verir. O gece Paris'in en sevdiği dönemlerinde gezintiye çıkar. Geçmişe ve bugüne gidiş gelişlerin çok iyi harmanlandığı filmde Woody Allen en az Paris kadar güzel bir mesaj verir izleyicisine. En iyi zaman yaşadığımız zamandır.

Fransız yazarlardan André Gide'in Dar Kapı'yı, Albert Camus'un Yabancı'yı, Jean-Paul Sartre'ın Bulantı'yı yazdığı zamanlara doğru ilerliyoruz. Albert Camus, muhteşem Paris şehri sakinlerine çok ciddi bir uyarıda bulunur. Yabancılaşıyoruz. Paris Belediye Başkanı Baron Hoffman'ın inşa ettirdiği bulvarlar sadece sokakları değil, insan ruhunu da değiştirmiştir. Ve Albert Camus bu değişimin getirdiği yabancılaşmaya baş kaldırır. Camus, Yabancı adlı romanını yayınladığında Paris, Jean-Paul Sartre'ın Bulantı romanını konuşuyordu. Varlık ve Hiçlik kitabıyla felsefi görüşlerini açıklayan Sartre, ileride 68 kuşağı olarak anılacak Paris gençliği üzerinde büyük etki yaratır. Öğrencilerin direniş eylemlerine katılır ve sürekli onları destekler. Paris'in 20. asra kazandırdığı büyük şahsiyetler, edebiyatın yanı sıra sinema dünyasında da ön plandadır. Sartre ve Camus'un rüzgar gibi estiği dönemlerde adını sinema tarihine yazdıracak yönetmenler de yetişecektir Paris'te. Jean-Claude Godard, François Truffaut, Claude Chabrol bu isimlerden öne çıkanlardır. Fransız yeni dalga akımının öncülerinden olan Jean-Luc Godard, bugün bile Paris'i anlatan en iyi film olarak anılan Serseri Aşıkları 1960'ta çeker. Sinema eleştirmeni Attila Dorsay bu film hakkında şu yorumu yapar. İşte belki de gerçek anlamda modern sinemanın başlangıcı. Doğallıkla madalyonun öbür yüzü olarak klasik sinemanın da bir anlamda ölümü. Yarattığı devrimle, neden olduğu tartışmalarla, açtığı kapılar ve yollarla gerçekten de sinemayı farklı yönlere çeken, sinema tarihinin en etkili olmuş filmlerinden biri olduğu da söylenebilir. Gelin o yıllara giderek Sartre'a bir vefa gösterelim. Onun çok sevdiği ve sesinde milyonlarca şiir var dediği bir şarkıcıyı dinleyelim. Juliette Gréco söylüyor, Le Feu Mort.

Kadın kadındır. Hayatı yaşamak, nefret, erkek dişi, Çinli kız gibi filmlerin Fransız yönetmeni Jean-Luc Godard, 20. asrın ortalarındaki Paris yaşamını görmek isteyenler için en uygun adrestir diyebiliriz. Godard'ın çağdaşı olan bir başka Fransız efsane yönetmen daha yetişir Paris'te. François Truffaut. İlk filmi 400 Darbe, sinemanın başyapıtları arasında gösterilen Truffaut'un filmleri de 20. asrın ortalarındaki 50 yıl önceki Paris'i seyretmek isteyenler için doğru bir tercihtir. 20. asrın ortalarında Paris'teki ve dünyadaki düzeni beğenmeyen bir gençlik yetişir Paris'te. Bu gençlik asi bir gençliktir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir kahraman gibi çıkan Fransa lideri De Gaulle'ün politikalarını beğenmeyen bir gençlik. Beatles, Bob Dylan gibi protest müzikleri dinleyen ve bütün geleneksel kalıplardan kurtulmak isteyen bir gençlik. Gerçekçi ol, imkansızı iste sloganıyla sokaklara dökülen bu gençlik, Paris'te meclisin feshedilmesini sağlayacak güce erişmiştir. 3 Mayıs 1968 tarihi, Paris'in hafızasında asla unutulmayacak bir yer edinmiştir. Her şehrin hayatında unutamadığı tarihler vardır. Şimdi soralım. Ne oldu 3 Mayıs 1968'de Paris'te? Bir gün önce 2 Mayıs'ta çıkan öğrenci ayaklanmaları sonucu Paris Üniversitesi kapatıldı. Ertesi gün Sorbonne Üniversitesi öğrencileri bu olayı protesto etmek için daha büyük bir eylem yaparak üniversiteyi ele geçirdiler. Ülkenin kötü yönetildiğini, kadınların ezildiğini, işçi haklarının çiğnendiğini, özgürlüklerin kısıtlandığını düşünen bu kuşak, De Gaulle'ün gitmesini istemektedir. De Gaulle'ün gitmesi sadece bir partinin değil, bir zihniyetin hayatlarından çıkması anlamına gelmektedir. 14 Mayıs'ta öğrencilerin eylemine fabrika işçileri de katılır. Hükümet milyonlarca insanın sokakları doldurmasına dayanamaz ve seçim ilan eder. Amerika'da Vietnam Savaşı'nı protesto ederek San Francisco'ya yürüyen ve Baby Boom kuşağı olarak anılan çiçek çocuklarının başlattığı hareket Paris'ten bütün dünyaya yayılır. Prag, Berlin, Londra, Meksiko City gibi şehirlerde alev topu gibi büyüyen bu gençlik hareketi Paris'in tarihine adını 68 kuşağı olarak yazdırır.

1940'lara kadar dünyanın kültür sanat başkenti olan Paris, bu tarihten itibaren tahtını New York'a kaptırmaya başlar. New York sadece Hollywood'la sinemada değil, Broadway'le tiyatro ve operada, Wall Street'le de ekonominin merkezi haline gelir. Yine de Paris, dünyanın göz bebeği olmaya devam eder. Paris'te aşk her yerdedir. Metroda, kafelerde, Eyfel Kulesi'nin altında, meydanlarda. Her renk insanın bir çiçek bahçesi gibi bir arada yaşadığı Paris'in kendine ait sorunları yok değildir. Vitrindeki Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ve meşhur meydanlarının aksine Paris'in arka sokaklarında olan biteni sergileyen ve şimdiden sinema tarihine adını yazdıran bir film çekilir 1995'te. La Haine, protesto filmi, siyah-beyaz ayrımına, sınıfsal ayrımcılığa göndermeler yapar. Fransız yönetmen Matthew Kassovitz'in yönettiği çok çarpıcı bir dille, Vincent Cassel'in başrol oynadığı film, Paris'in banliyölerinde çaresiz bir gençliğin yaşadığını çok çarpıcı bir dille önümüze sermektedir. 2002 yapımı Irreversible, Dönüş Yok filmi de modern hayatın Paris'e neler getirdiğini sorgular. Küresel ekonomik düzen, bina dikmek için yer ararken insanları yer altına itmektedir. Alt geçitler, banliyöler, metro tünelleri. Gecenin ilerleyen saatlerinde sizi ölümcül tehlikelerin beklediği yerlerdir bu mekanlar. Korunmasız ve çaresizsinizdir. Büyük markaların süslü vitrinleri bulvarları süslerken, son model araçlar yollarda rahatça ilerlerken, alt geçidi kullanmak zorunda kalan bir kadının başına gelenler,

ciddi sorular sormamızın vaktinin geldiğini gösterir. Nereye gidiyoruz? Bir gün yolunuz Paris'e düşerse, bu güzel şehri bugünlere getiren büyük şahsiyetleri unutmayın. Bir şehre kimliğini veren, o şehrin büyükleridir çünkü. Balzac'sız, Victor Hugo'suz, Baudelaire'siz, Sartre'sız bir Paris hayal edilebilir mi ki? Sen Nehri üzerine kurulu Paris, Notre Dame Katedrali, dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Louvre Müzesi ve Mona Lisa tablosu, Şanzelize Caddesi, Eyfel Kulesi, Montmartre Tepesi ve geniş meydanlarıyla sizi karşılayacaktır.

0: 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sıcak bir odaya sıkışıp kalmış 12 adamın ilginç hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Konumuz Sidney Lumet'in yönettiği 1957 tarihli o unutulmaz hukuk dramı 12 Öfkeli Adam. Film, cinayetle suçlanan bir gencin kaderini belirlemek üzere toplanan 12 jüri üyesinin bunaltıcı bir odada bir araya gelmesiyle başlar. Deliller suçluluğu işaret etmekte ve herkes kararı hızlıca verip gitmeyi arzulamaktadır. Ancak ilk oylamada 8 numaralı jüri üyesi tek başına suçsuz oyu kullanır. Onun bu kararı bir kesinlik değil, sadece mantıklı bir şüphe ilkesine dayanmaktadır. Bu hamleyle jüri odası insan doğasının ve vicdanının test edildiği laboratuvara dönüşür film boyunca. Yönetmen Lumet filmin neredeyse tamamını tek bir odada çekerek farklı bir teknik denemiştir. Başta geniş olan kamera açıları gerilim tırmandıkça yakınlaşır. Bu durum izleyicide ciddi bir gerginlik yaratır. Her bir jüri üyesi aslında toplumdaki belirli bir ön yargıyı temsil eder. Kişisel öfkesini sanığa yansıtanlar, ırkçı fanatikler veya bir an önce beyzbol maçına yetişmek isteyen kayıtsızlar. 8 numaralı jüri üyesinin sabırlı sorgulamaları zamanla diğer üyelerin bireysel duvarlarını da tek tek yıkmaya başlar. Her suçlu oyu suçsuza dönerken aslında bir kişinin fikrinden çok sanki koca bir toplumun vicdanı da değişmektedir. 12 Öfkeli Adam filmi bize bireyin sesinin çoğunluğun baskısına karşı ne kadar değerli olabileceğini de kanıtlar. Öyle ya, bazen doğru olanı yapmak için sadece tek bir kişinin ya da birkaç kişinin durun, bir daha düşünelim, daha etraflı düşünelim demesi çok önemlidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum. Bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum. Anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım. Sen bir şeyler ye, ben de bol sigara. Bir tek renkler değişsin. Sen gözlerime bakıyor gibi, ben kaçırıyor gibi. Ya da tam tersi. Ya suyun öte yanı, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler ki

ya her yer fırtına, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli, konuştum, konuştum, konuştum, konuştum, bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum, konuştum, çok konuştum, anladım ki hiçbir

0: şey anlatamamıştı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Bir rüya, bir masaldı sanki o günler. Seninle dop doluydu bütün saatler. Seninle dop doluydu bütün saatler.

bir özlem, bir boşluk senden arda kala. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten rt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni

0: köprüleri inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev'de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Kısa adı İAR olan İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi ve ilgili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sistemli olarak devletin 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığı tespitine yer verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi, Tayvan süreci iyi yönetilmezse ABD ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrail'li işgalciler büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hamas baskına tepki gösterdi. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde, milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan'ın ikinci durağı Türkistan olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi başkanlığındaki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikamet nettir sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Astana münasebetlerini gönül bağı olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında enerji alanındaki ilişkileri geliştirme vurgusunu yaptı.
2: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ata yurdunuza hoş geldiniz sözleriyle seslendi. Kasım Cömert Tokayev, bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında düzenlenen yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına da başkanlık etti. Toplantıda Türkiye ile Kazakistan arasında sanayi, eğitim, dışişleri, ulaşım, enerji, ekonomi, inşaat ve iletişim alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Erdoğan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dikkati çekti.
2: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırma

0: ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu belirtti. Kazakistan, 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız dedi. Ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki işbirliğinin daha da güçleneceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le birlikte katıldığı Türkiye Kazakistan İş Forumu'nda konuştu.
0: Toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Kazakistan 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz

0: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'de ziyaretin Ankara-Astana ilişkileri açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Sarsılmaz dostluk, karşılıklı güven, yapıcı diyalog ilişkilerimizin temeli mesajını veren Tokayev, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeye yaptığı büyük katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek isterim diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını, bunun en açık örneğinin ise Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Kazakistan'da yayın yapan bir haber ajansı için kaleme aldığı makalede konuyla ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın en köklü haber ajanslarından Kazinform'da yayımlanan "Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası" başlıklı makalesinde Türkiye'nin bölgesinde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi için sorumluluk almaktan kaçınmadığını vurguladı. Erdoğan, küresel barış ve refah adına yürüttüğümüz ilkeli diplomasimizin dünya çapında tebarüz ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun sadece bugünün krizlerine değil, geleceğin çok kutuplu dünyasına da güçlü bir perspektif sunduğunu ifade etti. Sosyal medyada açıklama yapan Duran, Türk dünyasının dayanışması, ortak tarih ve medeniyet bilinciyle büyürken, Türkiye barışın, hakkaniyetin ve ortak refahın öncüsü olmaya devam etmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Trump, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşlarıyla ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Xi Jinping'e övgü dolu sözler söyledi. Trump, "Sizlerle birlikte olmak benim için bir onur. Sizin dostunuz olmak benim için bir onur. Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak," dedi. Görüşmenin basına kapalı bölümünde ise Çin Devlet Başkanı Xi'nin Tayvan süreci iyi yönetilmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışabilecekleri uyarısında bulunduğu kaydedildi. Toplantının ardından Trump, gazetecilerin Tayvan konusundaki sorularını cevapsız bıraktı. Beyaz Saray'a göre görüşme olumlu geçti. Trump ve Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda anlaştı. İran'ın nükleer silaha sahip olamaması konusunda mutabık kaldı. Ancak Beyaz Saray açıklamasında Tayvan konusuna değinilmedi. İki lider daha sonra Trump için verilen resepsiyonda da bir araya geldi. Trump, Xi'yi 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti. Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada Xi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Çin Devlet Başkanı'nın kendisine İran'a askeri destek sağlamayacağı konusunda güven verdiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arz sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. "Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor," dedi. Cevdet Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıda konuştu.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte sadece doğal gaz ve petrol değil, gübre açısından da çok sıkıntılı bir tablonun oluştuğunu ifade etmek isterim.

0: savaşla birlikte özellikle amonyak tedariğinde ciddi sorunlar doğmuş durumda. Yine enerji maliyetlerinin artması mazot, sulama ve lojistik maliyetlerine yansıyor. Biz bu maliyetleri sınırlayıcı tedbirler aldık. Ülkemizde bir arz problemi yaşamıyoruz. Bundan sonra da süreci, bu savaşın gelişimini yakından izlemeye, özellikle bu maliyet boyutu itibariyle etkileri yakından takip etmeye ve sınırlayıcı tedbirler almaya devam edeceğiz. Gübreyle ilgili baktığımızda ülkemizde bir arz problemi yaşanmadığı gibi geçen yıla göre gübre kullanımının arttığını görüyoruz.
1: Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik risklerin etkisiyle dünyada artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyuran Karahan, bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı.
2: Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Bu doğrultuda ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükseltti. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni kurulan 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı yetki alanlarını belirledi. Resmi gazetede yayımlanan HSK kararına göre Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi Sandıklı'nın yanı sıra Hocalar ve Kızılören ilçelerinden sorumlu olacak. Serik Ağır Ceza Mahkemesi Serik ilçesini kapsayacak. Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Suşehri, Akıncılar, Gölova, İmran ve Koyulhisar ilçelerine bakacak. Ortaca Ağır Ceza Mahkemesi, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinin dosyalarını yürütecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni mahkemelerin adalete erişimi kolaylaştırmak amacıyla kurulduğuna dikkat çekti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu anda hantavirüsle ilgili salgın riski bulunmadığını söyledi. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, karantinadaki 5 kişinin durumunun takip edildiğini belirtti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ilk duruşması sürüyor. Silivri'de görülen davanın 38. oturumunda tutuklu sanık Murat Kapke savunma yaptı. Geçen yıl etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinden vazgeçtiğini belirten Kapke, hakkındaki iddiaları reddederek belediyeyi kâra geçirdiğini öne sürdü. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 31. duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıl hapis cezası talep edildi. Avcılar Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları içinse 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Davada tutuklu yargılanan aralarında Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da olduğu 4 sanık için tahliye, 7 sanık içinse tutukluluğun devamına karar verildi. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Yapılan açıklamada Irak'la işbirliğini yeni dönemde de her alanda ilerletme yönündeki kararlılık bir kez daha teyit edildi. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevo, Türkiye'nin NATO ve Avrupa için kilit bir aktör olduğunu vurguladı. Türkiye kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir dedi. Belçikalı bakan sosyal medya hesabından Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Belçikalı bakan mevcut

Gümrük Birliği çerçevesinin bugünün ticaret koşullarına uygun şekilde yenilenmesinin önem taşıdığını da vurguladı. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkes görüşmelerinin 3. turu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da başladı. Görüşmeler çerçevesinde taraflar kalıcı anlaşma için uzlaşma arıyor. Öte yandan ateşkese rağmen İsrail, Güney Lübnan ve başkent Beyrut'a saldırılarına ara vermedi. Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda meydana gelen can kaybı 2900'ü aştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan'ın ikinci durağı Türkistan olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi başkanlığındaki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor.

0: Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bugün oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaklaşan Dünya Kupası'nı TRT Spor'a değerlendirdi. Bakan Bak, bizim çocuklar başarılı bir şekilde Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiler. İnanıyoruz ki gruptan çıkıp daha da ileri noktalara gidecekler dedi. İNG Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom baş antrenör Erdem Can'la sözleşme yeniledi. İki sezondur mavi beyazlıları çalıştıran Can'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı duyuruldu. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde. Milli takımımız Avrupa şampiyonasını genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Ankara ve Eskişehir hariç olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimler 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı da tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle: Ankara ve Zonguldak 17, İstanbul ve Hatay 20, İzmir 26, Bursa ve Sakarya 22, Edirne ve Adana 24, Aydın 27, Antalya ve Şanlıurfa 23, Kayseri ve Erzurum 15, Samsun 16, Trabzon 18, Artvin 19, Bitlis 13 ve Batman 25 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Antalya Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Tokat Sivas yolunun 19'da 22. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. E, I gibi sesler olmasaydı ne okuyabilir ne de yazabilirdik. P, ç, t gibi yanında herhangi bir sesli harf olmadan anlaşılamayan harfleri okutan seslere ünlü harfler diyoruz. Bunlara sesli ya da vokal de denir. Ünlüler ağzımızdaki damak, diş ve dudak gibi herhangi bir engelle karşılaşmadan çıkan seslerdir. Ünlülere karşılık olarak Almanca'da vokal, Fransızca'da voyel, İngilizce'de vowel denir. Arapça'da ise hurufu lin derler. Ses biliminde ve konservatuvar derslerinde de vokal olarak adlandırılır. Vokal sesler, her biri birbirinin tersi iki kavramla nitelenen üç ayrı grupta inceleniyor. Kalınlık incelik, düzlük yuvarlaklık, darlık genişlik. Herkesin bildiği üzere Türkçe'de 8 ünlü var. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Herkesin bu sesleri çıkarırken aklımızda bıraktığı özel bir melodisi vardır ki buna tını diyoruz. Vokallerin özel tınısını da ağız boşluğunun biçimi oluşturur. Bu ise belli başlı 4 etkene bağlıdır. Dilin durumu, ağzın durumu, dudakların durumu ve sesin çıkış süresi. Dilin durumuna göre vokalleri şöyle anlatabilirim. Ünlüleri çıkarırken dilin ucu ağız boşluğunun ya önüne gelir ya da arkasında toplanır. Öne geldiği zaman dudaklarla dil arasındaki boşluk azalır. Ağzımızdan bir E sesi çıkardığımızda dilin dudaklarımıza doğru yaklaştığını fark ederiz. Dil arkada toplanırsa bu kez dudaklarla arasındaki boşluk büyür ve E'den farklı bir ses çıkarmış oluruz. Örneğin I sesini söylersek dilin E sesine göre daha geride kaldığını fark edeceğiz. Ünlüler ağız boşluğunun ön ve arka bölümünden çıkışına göre ya da dilin önde arkada bulunmasına göre ikiye ayrılır. Birincisi, dil ucunun ağzın ön bölümüne gelişiyle ön damakta oluşan ünlüler. E, I, Ö, Ü. Bunlara ince ünlüler denir. İkincisi, dilin geri çekilmesiyle alt damakta oluşan ünlüler. A, I, O, U. Bunlara da kalın ünlüler deniliyor. Ünlülerin ağzımızın ön ve arka tarafından çıkışını kendimiz hissederiz. Bir cümle içinde seslerin ağzımızın ön veya arka tarafından çıktığını şöyle bir cümlede fark edebiliriz. Eşini görünce ayı koştu. Ünlüler dilin alt çeneye ve damağa yakınlığına göre frekans değerleri yani ses yüksekliği bakımından ikiye ayrılıyor. Dilin alt çeneye yapışması sonucu çıkarılan ünlülere alçak ünlü, dilin damağa yaklaşık durumunda çıkan ünlülere de yüksek ünlü adı verilir. Alçak ünlüler A, E, O, Ö, yüksek ünlüler I, I, U, Ü'dür. Yapılan araştırmalara göre her ses birbirinden farklı frekans değerler ortaya koyuyor. Hiçbir ses diğeriyle eşit değildir. İlginçtir ki İ sesi A sesine göre daha yüksek bir frekans değerine sahiptir. Ahmet Erol derken sesimizin Ümit Uğur'a göre daha düşük frekansta çıktığı ispatlanmıştır. Ağzın durumuna göre de ünlüler ikiye ayrılıyor. A, E, I, İ düz, O, Ö, U, Ü ise yuvarlak ünlüdür. Ayrıca ağız açıklığı genişken A, E, O, Ö seslerini çıkarırız ki bunlara da geniş ünlüler diyoruz. Ağız açıklığı darken I, İ, U, Ü seslerini çıkarırız. Bunlara da dar ünlüler adı verilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
3: Türk Dil Kurumu sundu.

Bu sabah uyanırken tam karşıma çıktın. Bu sabah uyanırken tam. Bu sabah uyanırken tam karşıma çıktın. Bu sabah uyanırken tam. Kara karaydı gözlerinin akları. Kara karaydı gözlerin. Dargın mıyız, dargın mıyız, dargın mıyız yoksa dargın mıyız?

yanına domatesli pilav yemedin. Dargın mıyız, dargın mıyız, dargın mıyız yoksa dargın mıyız?

konuşmak gelmez içimden. Ya da öf öf dışarı doğru, bilirim ki ellerim bağlı. Yaşamak berraklaşır.

artık hiç canım yanmaz. Çünkü kaptan denize açılmaz.

alacak karanlık. Uyan artık doğan güne karşı, okşayınca yüzünü usulca, gençlik resmi.

güzelim Açelya, yakışır o başka yarınlara. Çiçeklenir coşar ışık suyla, kırılgandır koyu karanlıkta. Açelyalar hep

açılmayınca, bu iş zor, çok zor yonca. Çünkü bizler istemeyince en çok bağlanan

çok zor yoldu. Çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur. İnsanlar görmeyince bu iş zor, çok zor yoldu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün dünyanın geri kalanının futbol dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise inatla soccer diye kenara ittiği o büyük spor dalını ve çatışmayı ele alacağız. Bu devasa spor ülkesi Amerika neden dünyanın en popüler branşını 10 yıllar boyunca reddetti? Pele bile olanca ışıltısına rağmen o kıvılcımı neden Amerika'da tam bir yangına dönüştüremedi? Gelin bugün Amerikan spor kültürünün o aşılmaz duvarlarını inceleyelim. 1970'lerin ortasında New York Cosmos bir rüya başlattı. Pele, Beckenbauer ve Carlos Alberto gibi futbolun üst düzey isimlerini tek tek Amerika'ya getirdi. Stadyumlar doldu ama bu sadece geçici bir karnavaldı. Çünkü Amerikan spor felsefesi, istatistik, reklam ve özellikle yüksek skor üzerine kuruluydu. Amerikan futbolunda oyun durur ve reklam girer. Basketbolda ise her saniye skor değişir. Futbolun akışkan, az skorlu ve mola vermeyen doğası o günün Amerikan izleyicisine ve televizyon yayıncılığına çok uzak gelmişti. Sonunda 90 dakikalık sabır hemen sonuç isteyen Amerikan kültürüyle çarpıştı ve oradan geri döndü. 1980'lerde dibe vuran futbol ateşi, 1994 Dünya Kupası ve ardından MLS'nin kurulmasıyla adeta küllerinden doğdu. Örneğin David Beckham'ın Amerika'ya gelişi bir pazarlama devrimiydi. Messi'nin bugünkü varlığı ise artık bir kabulleniş süreci. Fakat yine de bir engel hala yerinde duruyor Amerika'da. O da kolej sporları sistemi. Amerika'da bir gencin zengin ve ünlü olma yolu hala NFL veya NBA'dan geçiyor. Ancak 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan Amerika için futbol artık sadece bir hobi değil, belki de fethedilmesi gereken son ticari pazar. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte biri,

her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Kısa adı İAR olan İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sistemli olarak devletin 12.537.560 dolar zarara uğratıldığı tespit edildi.

ne yer verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin bugün kararını açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca belediye başkanı özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü bir odada 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. ABD Başkanı Çinli mevkidaşıyla görüşmek için Çin hükümetinin Pekin'deki merkez karargahına ulaştı. Trump, "Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptık," dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programın ardından akşam saatlerinde Çin'den ayrılması bekleniyor. İki liderin dünkü görüşmesine Tayvan krizi damga vurmuş. Görüşmenin basına kapalı bölümünde Xi'nin Trump'a "Tayvan meselesi iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir" dediği aktarılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrailli işgalciler, büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hamas baskına tepki gösterdi. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bugün oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde, milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay Yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Haberleri dinlediniz.

1789 Fransız devrimi sonrasında ortaya çıkan yeni kavramlar, 19. yüzyılda Avrupa'da sosyal ve siyasi hayatta değişikliklere zemin hazırlamıştı. Bunların başında milliyetçi ve demokratik talepler yer almaktaydı. Bu talepler ihtilalleri de beraberinde getirdi. 1848 yılında Avrupa'nın birçok ülkesinde meydana gelen ayaklanmalar bir sınıfsal mücadeleden kaynaklanmakla beraber Macaristan'da meydana gelenler daha çok milliyetçi bir ayaklanmaydı. Bu ayaklanmaya katılanların esas amacı tam bağımsız Macaristan hayalinin gerçekleşmesiydi. 1848-1849 yılları arasında Lehistan devrimcileri Sultan Abdülmecid'in aracılığıyla Osmanlı Devleti'ne kabul edilmekteydi. Bu devrimcilerin arasında aydın kimselerin bulunması 19. yüzyıl Avrupa milliyetçiliğinin Osmanlı'da kabul görmesine ve ulusalcı bir batılılaşmanın başlamasına önayak olmuştu. Şüphesiz Konstantin Bojanski bu şahıslar içerisinde en faal ve yetkin isimlerden biriydi.

Konstantin Bojanski, 6 çocuklu köklü bir ailenin ikinci çocuğu olarak 10 Nisan 1826'da Polonya'nın Sumiejice kasabasında doğar. Kökeni 1300'lü yıllara dayanan bu soylu aile, Lehistan Krallığı'nda hem askeri alanda hem de sivil yönetimde önemli roller üstlenen kişiler yetiştirmiştir. Daha çok küçükken ana dili Lehçe'nin dışında Rusça, Fransızca ve iyi düzeyde Latince ve Almanca konuşabilen Konstantin, 1844'te Piotrków'da tamamladığı lise tahsilinden sonra Varşova Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi almış, 1846 yılında Wosłodyk'ta Katolik Papaz Okulu'na girerek klasik ve dini eğitim görmüştür. O yıllarda Polonya'nın Avusturya, Rusya ve Prusya tarafından paylaşılmış olması birçok Polonyalı gibi Bojanski'nin de hoşuna gitmiyordur. 1848 ihtilal hareketleri genç Bojanski'yi de etkiler ve birkaç arkadaşıyla papaz okulundan kaçarak ihtilal girişimine katılır. Bu girişim Prusya tarafından kısa sürede bastırılınca Bojanski ile beraber birçok ihtilalci tutuklanır. Yaklaşık 3 hafta süren esaret hayatından sonra Prusya'dan sınır dışı edilir ve ardından Fransa'ya iltica ederek Paris'e gider. Amacı Fransız ordusunda subay olmaktır. Ancak Fransız ordusunun subay ihtiyacı bulunmaması nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremez. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, başta 1848 Macar Özgürlük Mücadelesi'ne liderlik eden Lajos Kossuth ve ona destek olanlara sığınma hakkı tanımış, Rusya'yla da bu yüzden karşı karşıya gelmiştir. Sultan Abdülmecid'in, "Tahtımdan vazgeçerim fakat zir-i himayeme iltica eden biçareleri düşmanlarına teslim edemem" cevabı, aralarında Konstantin Bojanski'nin de bulunduğu Leh mültecileri Osmanlı Devleti'ne sığınmaları için cesaretlendirmiştir. Leh mültecilerinin Osmanlı'ya sığınmalarını teşvik eden vasıtalardan birisi de Paris merkezi olarak faaliyet gösteren Otel Lambert'in Osmanlı Devleti'ndeki şubesi olan Doğu Ajansı'nın çalışmaları neticesinde 1842'de Polonyalı göçmenler tarafından İstanbul'da kurulan ve eski adı Adampol olan Polonezköy'ün varlığıdır. Ve Bojanski de Paris'ten ayrılarak 1949 yılında İstanbul'a gelir. O sırada Osmanlı ordusunda çok sayıda Polonyalı subay görev yapmaktadır. Bu subaylar vasıtasıyla başvurduğu Mektebi Harbiye'de birden fazla yabancı dil bilmesi ve harita çizimindeki yeteneğiyle dikkat çeken Konstantin Bojanski, Fransız subaylar tarafından imtihan edilerek Erkan-ı Harp sınıfına dahil edilir ve yüzbaşı rütbesiyle orduda görevlendirilir. 2 yıl sonra dönemin Şeyhülislam'ına giderek Müslüman olur ve kendisine Mustafa Celaleddin adı verilir. Orduya katıldıktan sonra 4 vatandaşıyla birlikte Doğu Anadolu'daki birliklerde görevlendirilir. Diyarbakır ve sonrasında Van'da görev yapan Mustafa Celaleddin, Avrupa'da yayınlanan askerlik ve mühendislik kitaplarını getirtip kendini yetiştirmeye çalışırken bir müstahkem mevki modeli hazırlayarak komutanına sunar. Yapılan müstahkem mevki büyük takdir toplar ve başlangıçta yapımına karşı çıkan komutanı Abdi Bey'in paşalığa terfi etmesine yardımcı olur. Kısa süre sonra da birlikte İstanbul'a dönerler. İstanbul'da Erkan-ı Harp komutanlarından biri olan Ömer Paşa'nın ilgisini çeker ve maiyetine katılır. Daha sonra bu ilgi artar ve büyük kızı Saffet Hanım'la evlenmesi kararlaştırılır. Bu evliliğin yanı sıra çalışkanlığı, cesur ve mert bir asker olması hızla yükselmesine yardımcı olur. 19. yüzyılda dünya tarihinin dönüm noktalarından birisi olarak kabul edilen ulusçuluk kavramının güçlenmesiyle başlayan milliyetçi dalgalar tüm imparatorlukları sarsmış ve bu durum Osmanlı İmparatorluğunu da etkilemiştir. Osmanlı

Devletine olan Balkan halklarında ve imparatorluğun farklı yerlerinde de ulusalcı isyanlar başlar. Mustafa Celaleddin Paşa da bu dönemde bir Osmanlı subayı olarak Karadağ, Kırım, Bağdat ve Girit'te görev alır. Batum'da kalan Osmanlı ordusuna komutanlık ederek yaptığı muharebelerde cesaret ve sadakatiyle takdir edilir. Bir dönem görev yaptığı Kırım Savaşı sırasında iki kez yaralanmasına rağmen görevine devam eder. Bu savaşlar sırasındaki davranışlarını değerlendiren ve kendisine takdir belgesini layık gören Müşir Ahmet Selim Paşa, Mustafa Celaleddin Bey her zaman emirlere, kanunlara ve sultanın buyruklarına uygun davranmıştır. Bu vesika, onun meziyet ve sadakatinin bir belgesidir, demiştir. Irak cephesinde de savaşan Mustafa Celaleddin Bey burada da Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın takdirine mazhar olur, Hicaz ve Irak'ta Sultan ordusunun komutanlığına tayin edilmiş olan Mustafa Celaleddin Bey, bütün savaşlar süresince cesaret ve fedakarlık göstermiştir. Çeşitli faziletlerini bilerek bu belge kendisine verilmiştir, der. Girit isyanı sırasında 1867 yılında Ömer Lütfi Paşa ile birlikte adaya giden Mustafa Celaleddin Bey, 41 yaşında Mirliva rütbesine yükseltilir. Ve 10 Ekim 1876 günü son görev yeri olan Sırbistan ve Karadağ'da bulunan ordunun komutanlığını yaparken, Hersek'te Mostar civarında Karadağlı isyancılarla çarpışırken boynundan ve karnından yaralanarak şehit olur. Polonya'nın Sulmiyecice şehrinde başlayan hayat serüveni, Osmanlı ordusunda 29 yıl süren görev sonrası Karadağ'ın bir köyünde son bulmuştur. Mustafa Celaleddin Paşa'nın kuşkusuz vatanı bildiği Osmanlı için askeri alanda yaptığı görev ve fedakarlıkları onu diğer göçmenlerden ayrı bir yere koymamızı sağlar. Ama Paşa ayrıca gerek siyasi gerekse Türkçülük üzerine yaptığı çalışmalarla da farklılık göstermiştir. Mustafa Celaleddin Paşa, 1869 yılında Fransızca olarak basılan ve Sultan Abdülaziz'e ithaf ettiği Eski ve Modern Türkler kitabında Türklerin ırk bakımından kökenleri üzerine son derece detaylı incelemelere yer vermiş, eserinin büyük bir kısmının ise modern Türklere yani Osmanlı İmparatorluğuna ayırmıştır. Eserindeki fikirleriyle zamanın çok ilerisinde son derece önemli konulara da eğilmiş olan Mustafa Celaleddin Paşa, Türklerin medeniyete sunmuş olduğu önemli katkılardan bahsederek Osmanlı Türklerinin Avrupa ülkelerinin ilerleyişinden geri kalmaması için bilim ve teknik alanlarındaki gelişmelere ayak uydurması gereğine vurgu yapmıştır. Paşa ayrıca kitabında Türk dilinin içerik açısından diğer Avrupa dillerinden herhangi bir eksikliğinin olmadığını ve Türk dilinin başka dillere muhtaç olmayacak kadar zengin olduğunu ortaya koymuş, böylece Cumhuriyet dönemi dil devrimine önemli bir etki yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bu kitabı Rumeli Kolordu Kumandanlığı'na atandığı zaman Celaleddin Paşa'nın oğlu Enver Celaleddin Paşa'dan alarak çok ayrıntılı bir şekilde incelemiş, önemli bulduğu yerlerin altını çizmiş ve üzerine notlar düşmüş, milliyetçilik fikrinin şekillenmesinde de bu kitaptan ilham almıştır. Mustafa Celaleddin Paşa, eserin ortaya çıkış düşüncesini şöyle izah eder. Türkiye'nin farklı yerlerinde geçirdiğim 20 yıl boyunca Osmanlı halkına, yaşamına, emeğine, fikirlerine gönülden bağlandığımdan onu tanımaya ve sevmeye zamanım oldu. Bugün bu millet bazı eğilimlerin, bazı sömürülerin ve bazı yanlış düşüncelerin yol açtığı sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğundan, yazarlık deneyimimin yetersizliğine rağmen kanaatlerimi sergilemek üzere yayımlamakta tereddüt etmiyorum. Bu işi Türkleri savunmak için olduğu kadar gönüllü olduğum için de üstleniyorum. Bu içten ve tarafsız denemenin, İkinci vatanımın insanlarının yazgısının düzelmesine katkıda bulunması dileğiyle. Konstantin Borjanski, yani Mustafa Celaleddin Paşa, aynı zamanda şair Nazım Hikmet'in de büyük dedesidir. Nazım Hikmet, Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığında, Polonyalı dedesinin ana vatanının vatandaşlığı,

suna geçmiştir. Bizler bugün doğduğu topraklardan çok uzakta, vatanım dediği Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan, kök salan ve çok değerli görevler üstlenen, bu topraklar için canını veren Mustafa Celaleddin Paşa'yı saygıyla ve minnetle anıyoruz.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Ben Hakan Aslan. Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Sualtı dünyası, karşılaşabileceğiniz en tuhaf, en ilginç, en gerçeküstü canlıların yaşam alanı. Bazıları şeffaf, bazıları ışıklı, bazıları ise adeta başka bir gezegenden çıkmış gibi. Hadi gelin inelim su altına, seyredelim alemi. Anlatacağımız karides öyle pek restoranda, tabakta tanışmak isteyeceğiniz biri değil. Zira kendisi hayvanlar aleminin en bıçkın, en sert, en hızlı yumruk atanı. Mantis karidesi. Denizlerin Muhammed Ali'si. Minik bir kabuklu ama hayvanlar aleminin en hızlı yumruğuna sahip. Pençesini öyle hızlı savurur ki vurduğu noktada suyu kaynatacak kadar enerji açığa çıkar. Bir anda Amerikalı efsane boksör Muhammed Ali'nin hayalet yumruğunu hatırlayıverdim nedense. Yıl 1965. Sonny Liston'la yaptığı rövanş maçının ilk raundunda Ali'nin attığı yumruk o kadar hızlıydı ki çoğu seyirci, hatta hakem bile yumruğu net olarak göremedi. Liston'un ani düşüşü yumruğa hayalet adının verilmesini sağladı. Öyle ki yavaş çekim görüntüleri bile yumruğun ne kadar süratli ve kısa bir açıdan atıldığını tam olarak gösteremedi. Muhammed Ali kariyerindeki 56 galibiyetin 37'sini nakavtla kazandı. Bu da yumruklarının sadece hızlı değil aynı zamanda güçlü olduğunu gösteriyor. Antrenörler ve spor analistleri Ali'nin yumruk hızının saatte 65 kilometre olduğunu tahmin ediyor. Tahmin ediyorlar zira yaşadığı dönemde böyle bir ölçüm tekniği yoktu. Bu hız döneminin üzerinde bir hızdı.

Öyle ki ortalama insan yorgunluğu hızı saatte 25 kilometredir. Profesyonel boksörlerse saatte 50 ila 70 kilometre arası hızlara çıkabiliyor. Filipinli sinek siklet boksör Manny Pacquiao 70 kilometre hıza çıkanlardan. En hızlı yumruk atma dünya rekoru saatte 72,4 kilometre hız kaydeden boksör Kid Little'a ait. Mantis kalidesi ise saatte tam tamına 80 kilometre hızla savuruyor yumruğu. En hızlı insandan daha hızlı. Üstelik sadece 10 santimetrelik boyuyla. Kollarıyla saatte 80 kilometre hızla 150 kilograma ulaşan kuvvetle vuruyor. Bu hız saniyede 22 metre demek. İnsan gözü için neredeyse görünmez sınırda bir hız. Mantis karidesinin yumruğu suda baloncuklar oluşturuyor. Bu baloncuklar patladığında ise 4000 santigrat derecelik ısı ve güneş yüzey basıncının iki katı bir şok yaratıyor. Yani yumruk ulaşmadan bile hedefe zarar veriyor. Ayrıca akvaryum camını bile kırabilecek bir güçten bahsediyoruz. Bu kuvvet 90 gram vücut ağırlığına sahip mantisin kendi vücut ağırlığının 2500 katına denk gelmesi demek. Kelebek gibi uçup arı gibi sokan bir deniz canlısı. Denizin Muhammed Ali'si. Mantis karidesleri aslında iki tip kola sahipler. İlki yumrukçular, yani Muhammed Ali'ler. İkincisi ise mızrakçılar. İğne benzeri kollarıyla yine çevik bir hareketle avlarını anında delip geçiyorlar. Her iki kolda yengeç, salyangoz ve midye gibi sert kabukluları tek darbede parçalayıp mideye indirmeye yarıyor. Bu arada son bir not. Mantis karidesinin bir türü Akdeniz ve Ege kıyılarımızda da yaşıyor. Haberiniz olsun. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan, ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağa Türkistan'a gitti. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir kez daha bir araya geldi. Trump, Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programının ardından öğle saatlerinde Çin'den ayrılması bekleniyor. İki liderin dünkü görüşmesine Tayvan krizi damga vurmuştu. Görüşmenin basına kapalı bölümünde Xi'nin Trump'a Tayvan meselesi iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir dediği aktarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la

Seçimler kazandıklarını kaydeden Trump tehditlerini de sürdürdü. Tahran'sa çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz dedi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca belediye başkanı özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü bir odada 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Ve spor. Türkiye tekvandoda üst üste 3. kez Avrupa'nın zirvesinde. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonada tekvando milli takımı ve Türkiye para tekvando milli takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Sanchez'den Yamal'a destek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğu kutlamalarında Barcelona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından eleştirilen Fas kökenli İspanyol milli takımı futbolcusu Lamine Yamal'a destek verdi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 16, İstanbul güneşli 21 derece. Yağmurlu olmak üzere Üsküp 23, Lefkoşa 24, Kerkük 34, Stockholm 14, Sofya 21. Yağmurlu olmak üzere Bern 9, Berlin 16, Brüksel ve Kopenhag 11. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 13, Tiran 22. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 14, Bakü 24, Viyana 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler, yeni bir sabahta birlikteyiz. 15 Mayıs 2026 Cuma'yı gösteriyor takvimler, Türkiye'de saatler 16 geçerken. Efendim biz yola çıkıyoruz, sizler de bizlere eşlik eder misiniz? Yeni bir yolculukta yol arkadaşlığınıza talibiz değerli dinleyenler. Haftanın son iş günü, ayın da ortasına gelmişiz efendim, yine jet gibi geçen değil mi? Bir zaman içerisindeyiz. Bahar geldi dedik ama bugün Ankara'da gri, yağışlı ve soğuk bir hava var değerli dinleyenler. Baharda böyledir değil mi? Sonbaharda, ilkbaharda böyle güneş bizlere oyun eder. Bugün o oyunlarından birini yapıyor. Sizlerin olduğu yerlerde havalar nasıl? Türkiye'den ve dünyadan nereden bizleri dinliyorsanız efendim, yurt içi ve yurt dışından sesimizin ulaştığı her yere selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Yolculuğumuz umarız ki sizleri bilgilendirir ve bugününüze ışık tutar. +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan +90 500

136-162-21-86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hatırlatmış olalım. TRT Memleket Tren ismiyle Facebook ve Instagram'dayız. Değerli dinleyenler, sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz radyo.trt.net.tr adresinden ve mobil cihazlarınıza indirdiğiniz TRT Dinle uygulamasından sesimiz sizlere ulaşıyor. Efendim, eski şarkıların yeniden düzenlemeleri, biliyorsunuz en sevdiklerimiz. Eski ama eskimeyen bir isim Nilüfer ve Kargo grubunu bakın bir araya getirmiş ve diyor ki yaşamak ne güzel şey.

Güne bir not köşemizde hayattaki basit şeylere şöyle bir göz atacağız efendim bugün. Basit şeyleri sevmeyi öğrenin. Sıcak çayı, sabah yürüyüşlerini, semt pazarını ve taze kesilmiş meyveleri sevmeyi öğrenin. Yavaş sakin geçen pazar günlerini ve boş hafta sonlarını. Yeni kitapları, temiz çarşafları sevmeyi öğrenin. Yeni yemekler denemeyi ve yeni yüzlerle tanışmayı sevmeyi öğrenin. Amaçsız küçük sohbetlerden keyif almayı, tebessüm etmeyi, bir başkasının sevinciyle sevinmeyi, sevindirmeyi öğrenin. Sessizliği, dinginliği sevmeyi öğrenin. Yoklukta, aradaki boşluklarda sevmeyi öğrenin. Çünkü bunlar da hayatla, kendinle ve mutlulukla bağ kurmanın en önemli parçalarından biri. Çünkü hayat büyük anlardan çok küçük ayrıntıların içinde saklı. İnsan en çok sade anlarda kendine yaklaşır. En gerçek huzuru gösterişsiz zamanlarda bulur. Kalabalıkların gürültüsünde değil, bir çayın buharında, bir gülümsemenin sıcaklığında iyileşir o kalp. Unutma, mutluluk çoğu zaman sessiz gelir. Onu fark edenler gerçekten yaşamayı öğrenenlerdir.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu haftayı da kültür sanat vakti köşemizde noktalayacağız. Birbirinden güzel haberler okuyacağız size ülkemizle ilgili özellikle ve ardından da Kış Uykusu filmi üzerine bir bağlantımız olacak. İletişim uzmanı Yelda Göktaş Arıkanoğlu'nu ağırlıyoruz. Yelda, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Gündür.
0: Yine böyle biz çok seviyoruz biliyorsun. İştah açıcı bir haberle başlıyor akışımız. Kapadokya Gastronomi Festivali.
1: Evet, genelde böyle başlayınca da bütün yayın boyunca yemekleri konuşuyoruz, değil mi? Öyle denk geliyor.
0: Her yer oraya çıkıyor nedense.
1: Aynen öyle, çünkü Türkiye bu konuda çok başarılı. Şimdi normalde Kapadokya'yı aslında biliyorsun, çok böyle gastronomiyle, mutfakla falan anmayız.
0: Bilmeyiz.
1: Evet, daha çok o sıcak balonlarla, o
0: Taş
1: görüntülerle,
0: evleriyle.
1: taş evlerle, aynen
0: Değil mi?
1: mağaranın içine oyulmuş taş evler, sonradan inşa edilmiş o güzel otellerle biliriz. Gastronomi biraz eksik kalmış demek ki bizde bilgi olarak. İşte o bilgiyi tamamlayalım diye birazcık daha bu konuya vakıf olduklarını göstermek için artık zannediyorum bir gastronomi festivali düzenlenmiş. Her anlamda çok iyiyiz, niye bu tarafımızı da göstermiyoruz demişler galiba. Şimdi yıldızlı sofralar temasıyla bir festival düzenleniyor. Dolayısıyla Kapadokya'nın da kadim mutfak kültürünü gözler önüne seren yerel üretim birikimini ve özellikle de Mustafa Paşa'nın eşsiz tarihi dokusunu gözler önüne serecek bir buluşma bu. Mustafa Paşa neresi hatırlarsın? 2021 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi turizm köyü seçilmişti. Hatırladın mı? Konuştuk
0: Evet.
1: aslında biz bunu. Müthiş bir yer, destinasyon. Türkiye'de bir üniversiteye de ev sahipliği yapıyor olması bakımından tek belde olma özelliğini taşıyor. Senin de söylediğin gibi tarihi taş konakları çok önemli. Yani binlerce yıllık medeniyetin izlerini bugün gittiğinde hala görebiliyorsun. Orada otelde kaldığında sıradan bir otelde kalmıyorsun. Benim kalma şansım olmuştu. Bildiğim mağaralara oyulmuş, inanılmaz güzel
0: Ne güzel,
1: odalarda ve
0: değil
1: çok
0: mi?
1: doğal, evet, atmosferde yaşıyorsun. Mutfak hafızası ve çok katmanlı kültürel yapısıyla Mustafa Paşa festival süresince bu anlamda da bir kültür anlamında buluşmanın merkezi haline gelecek. Şimdi bu festival için ciddi bir çalışma yürütülmeye başlanmış Kapadokya Üniversitesi tarafından. 2022 yılından bu yana çalışılan bir festival bu. 2023'te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ve hamileliğinde Türk Mutfağı Haftası'nın bir parçası olmuş. 2024'te de Kapadokya'da bahar sofraları temasıyla zenginleşmiş. 2025'te de Emine Erdoğan'ın katılımıyla geniş bir görünürlük elde etmiş. Kapadokya'ya hangi gerekçeyle bittiğini biliyoruz. Daha çok balon turizmi orada çok etkin. Düğünler için, fotoğraf çekimleri için oraya gidiliyor biliyorsun. Ama artık gastronomi konusunda da söz sahibi bir ilimiz Nevşehir Kapadokya. Dolayısıyla herkesi oraya gitmeye davet edelim biz de.
0: Hadi gidelim o zaman Yelda. Çünkü bugün ve yarınmış. Bugün başlıyor değerli dinleyenler. 15 ve 16 Mayıs'ta 2 gün düzenlenecek. Dediğin gibi Türkiye bir gastronomi cenneti zaten.
1: Evet.
0: Hani diyoruz ya Kapadokya burası aslında hiç öyle duyulmamıştı ama yani hiç duyulmayan yerinde bile çok güzel yemekler olduğuna eminim ben Türkiye'nin.
1: Kesinlikle öyle. Seninle bazen konuşuyoruz. Böyle çok küçük iller var. Çankırı gibi,
0: Evet.
1: Yozgat gibi,
0: Neler
1: Çorum
0: çıkıyor değil
1: gibi.
0: mi?
1: Neler çıkıyor? Çorum'dan balet çıkıyor. Çankırı'dan tuz mağaraları çıkıyor. 1 milyon turisti çekiyorlar
0: Evet,
1: yani
0: çok haklısın.
1: tren seferleriyle. O yüzden memleketin her köşesi cennet. Muhakkak şöyle bir didiklesek, uğraşsak acayip zenginlikler çıkacaktır altından.
0: Gerçekten
1: Ama
0: öyle.
1: 2 gün az, bunu da belirtmek lazım.
0: Evet,
1: Yani
0: ben de
1: iki
0: ona
1: gün.
0: şaşırdım aslında.
1: Evet, 15-16 Mayıs. Bugün başlayacak, yarın bitecek yani.
0: Hani önümüzde de şöyle 19 Mayıs var. Aslında Kapadokya'ya bence gidenlerin sayısı bu ara artmıştır, değil mi?
1: Evet,
0: Keşke daha
1: artmıştır.
0: uzun yapılsaydı.
1: Belki o birkaç günde izin alıp bağlayanlar olacaktır. Orada tatilini belki bir hafta
0: Bu
1: falan
0: hafta
1: uzatıp.
0: sonunu değerlendirecekler olacaktır diye düşünenlerdenim. Kapadokya zaten bence
1: Müthiş bir yer.
0: yılın 12 ayı yabancı ve yerli turistleri çok fazla çeken bir yer.
1: Evet.
0: Gastronomi festivali varmış efendim. Planında olanlar da varsa mutlaka göz atsınlar. Merak da ettim ben neler
1: Ben
0: pişecek,
1: orada
0: neler
1: testi kebabı
0: yenecek.
1: yedim.
0: Öyle
1: Testi
0: mi?
1: kebabı oranı mı bilmiyorum. Hatırlayamadım şimdi ama müthiş yapmışlardı. Gerçekten
0: Ege
1: iyiler.
0: tarafının diyebilirim
1: Testi
0: ben
1: kebabı.
0: testi kebabını ama doğru mu biliyorum bilmiyorum.
1: Evet, Hatice şimdi bize yardım eder ve bakar
0: Testi kebabı.
1: galiba hemen
0: Evet,
1: testi kebabını.
0: Denizli o tarafların diyebilirim testi kebabını ama Aydın Denizli bilemedim şimdi.
1: Kapadokya gelmiş bak. Temel olarak Kapadokya. Özellikle Nevşehir, Avanos ve Yozgat proje
0: Bak
1: yörelerine
0: Yozgat'ta da
1: özgü.
0: var.
1: Evet.
0: Şimdi tam
1: Orasındır.
0: da onu da diyecektim. Bir pide diyoruz. Hani hep seninle konuşuyoruz ya. 20 çeşit elimizde 20 çeşit pide yiyoruz ondan
1: Evet.
0: sonra.
1: Bir de Test Atlas'ta birinci falan oluyoruz. Bafra pidesi,
0: Evet.
1: Samsun pidesi biliyorsun. Bunlar hep dünya birincisi. Ekmek kategorisinde üstelik. Birinci oldu. Yani çok kolay değil öyle dünyanın tüm lezzetleri içinden birinci seçilmek. Gerçi biz hani memleket olarak kebabından peynirine her şeyde birinci çıkıyoruz
0: Evet, çok
1: neredeyse.
0: haklısın.
1: O yüzden çok da şaşırtıcı değil.
0: Ben kuyu kebabıyla karıştırdım. Hatırlayacaksın bak.
1: Ha evet.
0: Denizliler böyle kuyuya hani şu kuyunun
1: Evet
0: kenarına da
1: evet.
0: böyle pide yapıştırırlar şöyle
1: Evet.
0: sırtına.
1: Evet
0: Bilirsin
1: evet
0: değil mi?
1: biliyorum bilmez miyim?
0: Testi kebabı da şimdi yabancı turistler için de bence çok ilginç bir tecrübe değil mi? Testinin
1: Kesinlikle.
0: içinde kebap
1: Evet
0: yapılıyor.
1: evet gelip bir de kırıyorlar falan.
0: Evet, sunumu da
1: Kırarlarken
0: çok ilginç.
1: evet endişe ediyorsun acaba içine parçaları kaçacak mı diye ama tabii çok profesyoneller yani artık yıllardır yaptıkları için çok başarılıydı. O küçücük dar sokakları Mardin hissi veriyor böyle biraz.
0: Kapadokya değil mi?
1: Evet,
0: Evet
1: Mardin'e
0: doğru.
1: de gittim. Yani çok çok güzel illerimiz var, ilçelerimiz
0: Çok
1: var. Kesinlikle gidip
0: görmek
1: görmek
0: lazım.
1: lazım.
0: Şimdi o zaman devam edelim. Dünya sinemacılarına Türkiye'de film çekme daveti 79. Cannes Film Festivali'nde Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ki Sinema Genel Müdürlüğü'nü de sık sık konuşuyoruz Yelda seninle. Çok başarılı projeleri var. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde Türkiye Invites You resepsiyonu düzenlenecek. Ne kadar güzel bir proje.
1: Çok güzel proje. İşte az önce bahsettiğimiz şey, Türkiye'nin her bir yanı
0: Her yeri
1: cennet demiyor
0: zaten.
1: muyuz? Evet, hepsi
0: Bir
1: de
0: film platosu bence.
1: kesinlikle öyle. Şimdi bunların içinde de Kapadokya da var. Düşünsene
0: Evet.
1: o görseli, arkada o zengin şeyi, fonu. Şimdi Sinema Genel Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı tabii,
0: Oraya bağlı
1: oraya
0: bir
1: bağlı.
0: müdürlük.
1: Evet, şimdi Dünya Sinema Endüstrisi'ni bir araya getirmek için bir festival düzenliyor. Filmlerin yanı sıra güçlü sinema endüstrisi, uluslararası ortak yapım vizyonu ve sektör buluşmalarıyla da bu festival dikkati çekecek. Şimdi festival yöneticileri, satış ajansları, uluslararası sektör profesyonelleri, dünya sinema endüstrisi ve oyuncular Cannes'ta bir araya gelecekler. Bu konuda da açıklamalarına tabii yer verildi. Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yapılacak etkinliklerin tek amacının dünya sinemacılarını Türkiye'ye davet etmek olduğunu belirtti. Çünkü Türkiye çok avantajlı bir lokasyon onlar için. Bizim için de Türkiye'nin şehirlerini tanıtmak bakımından çok önemli bir proje bu. Son bir yıl içinde TGA için gerçekleştirdiğimiz mikro dramalar aslında Türkiye'nin eşsiz film lokasyonlarını anlatıyor demiş Birol Güven'de. Orada bu lokasyonları göstereceğiz. Cannes'a bu dramalarda rol alan ve alacak ünlü starlarımızla birlikte dünya sinemasının önde gelen isimlerini Türkiye'ye davet etmeye gidiyoruz demiş. Şimdi Türkiye pek çok ortak yapım düzenliyor biliyorsun. İşte Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da pek çok oyuncumuz da artık öne çıkmaya başladı.
0: Evet.
1: Ama özellikle sinema konusunda Türkiye'nin ne kadar uygun bir lokasyon olduğunu göstermekte bence yeterli değiliz. İşte bu açığı
0: Doğru.
1: kapatmak için James Bond filmi zannediyorum en son burada çekilmişti, değil mi?
0: İstanbul'da değil mi?
1: İstanbul'da evet, Kapalı Çarşı'nın üzerinde.
0: Ben de şimdi sen konuşurken düşünüyorum İstanbul'da çekilen var, başka var mı diye düşünüyorum. Zannediyorum Ege illerinde deniz kenarı ilçelerimizi tercih edenler oluyor ama
1: Halbuki müthiş yani
0: müthiş yani. Mesela
1: Türkiye'nin
0: bir
1: coğrafyası.
0: Karadeniz'de çekilmiş bir yabancı film var mı? Herhalde yok.
1: Yok ben de
0: Bildiğimiz kadarıyla.
1: hatırlamıyorum.
0: Dediğin gibi az önce Kapadokya mesela.
1: Müthiş evet. Yani bir tek ben de James Bond filmini hatırlıyorum o
0: Evet,
1: Kapalı
0: Kapalı
1: Çarşı'nın
0: Çarşı değil
1: üzerinde.
0: mi?
1: Hatta zarar verdiler mi vermediler mi
0: Çok
1: kiremitlere falan
0: konuşulmuştu.
1: tartışması olmuştu. Evet belki bir de bir Jackie Chan filmi olabilir. Böyle bir miktarda onu hatırlıyor gibiyim. Nihayetinde çekilebilecek çok fazla alan var
0: Evet,
1: Türkiye'de.
0: kesinlikle
1: Yani
0: öyle.
1: Kars'a da gitseniz orada film çekersiniz. Aynı arabelerinde örnek
0: Evet.
1: veriyorum. Trabzon'a gitseniz Sümele Manastırı
0: Evet.
1: var. Yani her yerde bir şey var.
0: Güneydoğu Anadolu
1: Tabii
0: zaten cennet
1: zaten
0: gibi.
1: kesin.

0: Öyle Urfa'sı, Hakkari, şu
1: Şimdi Göbekli
0: Diyarbakır'ı,
1: Tepemiz var.
0: tabii Göbektepe'miz var. Yani hem o ören yerleri, o kazı alanları, hem müzelerimiz, hem normal coğrafi özellikleri bakımından iller çok
1: Çok uygun.
0: uygun buna. Şimdi dolayısıyla diyorlar ki bu kadar güzelliği biz niye dünyanın gözler önünde sermiyoruz? Bu çünkü turist çekmek bakımından çok önemli
1: Çok
0: biliyorsun.
1: önemli,
0: Bizim dizilerle milyonlarca insan Türkiye'ye geliyor. Yani
1: evet.
0: sadece
1: Türkçe öğreniyorlar.
0: tabii Türkçe öğreniyorlar. Bakın mesela sosyal medya hesaplarına girip insanlar baksınlar Türk dizilerini izleyen yabancılar diye. İnanamazsınız. Türkçe öğrenmişler. Ben en son geçtiğimiz yaz tatile gittiğimde bir Sırp'la konuştum. Muhteşem Yüzyıl'dan bahsediyordu mesela.
1: Evet.
0: Yani oradaki isimlerden işte Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu sayede öğrenmiş Sırplar. Ve 7/24 özellikle annem diyor 7/24 Türk dizilerini izliyor. Biz dolayısıyla mesela Türk dizilerinde çok başarılıyız. Onun
1: Hı.
0: çok fazla etkisi var. Ama sinema da çok kuvvetli bir alan. Dolayısıyla oradan da insanları Türkiye'ye çekmemiz gerekiyor. Bu sadece Türkiye'ye çekmek için de değil. Bir film çekildiği zaman buraya gelen işte oyuncuların tek başına yaptığı tanıtım. İkincisi onların Türkiye'de yapacağı alışverişler yani ticari anlamda da Türkiye'ye çok katkı sağlayacaktır. O yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü de bunu amaçlamış. Çok da doğru yapmış. Bugün başlamış festival kapsamında düzenlenecek resepsiyon ve etkinlikler. 17 Mayıs'ta da sona erecek. Yani pazar günü bitiyor. Şimdi oraya da başarılı dizi ve sinema oyuncularını götürmüşler. Caner Cindoruk, Dilan Çiçekdeniz, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan gibi bayağı bir isim var. Şimdi bazı teşvik imkanları da var Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sunduğu. Onları da anlatacaklar. Konuklara bir de tam az önce bahsettiğimiz gibi Türk gastronomisinin zenginliğini vurgulayacak Türk yemeklerinden oluşan menüyü tattıracaklar Türk oyuncularla
1: Çok
0: birlikte.
1: güzel.
0: Orada Adana kebabı yiyip bir daha Türkiye'ye gelmek istemeyen oyuncu olabilir mi? Mesela bir yabancı oyuncu. Dolayısıyla bence çok doğru yerlerden vuruyoruz. Hem
1: Çok
0: mutfağımızdan, hem
1: doğru
0: coğrafyamızdan,
1: projeler.
0: hem evet insanımızdan. O yüzden ben çok başarılı buluyorum. Bir de bir stand açıyormuşuz bu arada. 12 Mayıs'ta açılmış, 20 Mayıs'a kadar ziyaretçileri ağırlayacakmış. Cannes Film Marketi bu konuda. İşte Türkiye'den satış ajansları, sektör temsilcileri olacak standta. Türk filmlerinin uluslararası dolaşımını da arttırmaya yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek. Yani sadece diziler değil, bizim çekilmiş, vizyona girmiş ve vizyondan kalkmış filmlerimizin de satışlarının yurt dışına yapılması konusunda da görüşmeler yapılacak. Çok başarılı bir etkinlik ve çalışma diye düşünüyorum.
1: Evet, gerçekten öyle. Ülkemizi çok seviyoruz. Bu bölümde de çok çok konuşuyoruz. O zaman en çok konuştuğumuz bir başka konu Türkiye Kültür Yolu Festivalleri. Şimdi nerede? Mersin.
0: Evet.
1: Esnafa özellikle can
0: Can
1: suyu
0: suyu
1: olmuş ki bunun
0: olmuş.
1: altı çok çiziliyor. Şehirlerin canlanması, esnafın işte bu şekilde bilinmesi, şehirlerin bilinmesi, tanıtılması, belki tekrar tekrar ziyaret edilmesinin sağlanması anlamında Kültür Yolu Festivalleri de herhalde son zamanların en iyi projelerinden birisi Mersin'de.
0: Kesinlikle öyle. Mersin zaten deniz kenarı bir ilimiz.
1: Evet.
0: Tantunisiyle bolca
1: Ben
0: bilinen.
1: gitmedim.
0: Tantunisiyle bolca bilinen işte turizmin
1: O da ne
0: merkezlerinden biri
1: güzeldir.
0: evet kesinlikle turizmin merkezlerinden ya yani özellikle yaz turizmi konusunda çok öne çıkan illerimizden biri
1: Hı.
0: ama biz genelde işte yemekleriyle biliyoruz Mersin'i deniziyle biliyoruz biraz Akdeniz mutfağına sahip olmasıyla biliyoruz ama yeterli değil tabii ki
1: Ben Cezerye'yi çok severim. Mersin'in değil mi? Cezerye.
0: Olabilir şimdi
1: O tarafın.
0: hatırlayamadım olabilir.
1: Hep boğazımızla ilgili şeyleri biliyoruz ama.
0: Ben birden Manisa mı acaba diye düşündüm
1: Yok
0: ama
1: yok.
0: Manisa macundu galiba
1: Mesir
0: değil mi?
1: macunu.
0: Evet Mesir macun. Şimdi kültür ve sanat konusunda Mersin çok öne çıkmıyor.
1: Evet.
0: Belki şu sebepledir işte yemekleri o kadar güzel ki mesela hep onlardan konuşuyoruz ya da sahil turizmi vesaire.
1: Lafını valla kesiyorum ama genelde bir de diğer ülkelerde de mutlaka bu vardır. Yakınında çok büyük şehirler olan iller biraz daha gölgede kalabiliyor. Şimdi Manisa dedim
0: Oluyor
1: mesela,
0: evet.
1: İzmir vardır çok yakınında. Şimdi Mersin deyince de ben biraz daha Antalya ve Adana'nın daha parlak olduğunu düşünüp Mersin'in biraz daha onun gölgesinde kaldım. Bence o yüzden zannediyorum.
0: Kesinlikle
1: Çok
0: katılıyorum.
1: bilemiyoruz.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Her bölgenin böyle öne çıkan illeri
1: İlleri
0: oluyor.
1: var.
0: Mesela
1: Ki
0: işte
1: bunlar çok yakın birbirine.
0: evet mesela Trabzon'la Rize Karadeniz
1: Evet.
0: bölgesinin en parlak iki ilidir yani. Halbuki başka iller yok mu? Bir
1: Tabii ki.
0: sürü var. Sinop var, Ordu var vesaire.

Giresun var ama iki il çok öne çıkıyor. Tam senin dediğin gibi burada da öyle bir durum var. Mersin biraz gölgede kaldı, diğer şehirlerin gölgesinde kaldı ama kalmaması lazım. İşte kalmasın diye de bu kültür festivallerini bu illerde yapıyorlar. Geçtiğimiz sene 20 ise bu sene 20.

0: Evet.
1: önemli. Diyoruz ya böyle işte sinema geliyor,
0: Hı
1: görsel
0: hı.
1: sanatlar geliyor, işte seramik çalışmaları oluyor, resim çalışmaları oluyor, sergiler açılıyor vesaire. Oradan yeni sanatçıların, çocuk sanatçıların büyüdüğünde o dünyalarını geliştiren, ufuklarını arttıran çalışmalar bunlar ve gelecekte de sanatçı olmalarına vesile olan yani ilk tohumların atıldığı festivaller bunlar. Ben çok kıymetli buluyorum. Sana anlatmıştım ya yıllar önce yani ben daha çocukken Bilecik'teyken bir şey açılmıştı. Panayır açılmıştı. O panayırın bile bende bıraktığı izi en küçük yani çocukluğumun belki de ilk anısıdır. O panayırdaki görüntüler ve ışıkları hiç unutmuyorum ve
0: Ne güzel.
1: benim dünyama acayip bir katkısı olmuştu. Hep bu yüzden festivalleri çok önemsiyorum. O çocukları o renkli görüntüleri gördüklerinde yıllar sonra hafızalarında o görüntüler kalmış olacak. O yüzden bence çok önemli. Şimdi Mersin'in sokak lezzetlerinden köklü mutfak geleneklerine uzanan gastronomi kültürü odakta olacak. Onu özellikle söyleyelim. 46 lezzet noktası belirlenmiş. Şimdi gastronomik anlamda da keşif imkanı sunacak ziyaretçilere ve oradaki yerel halka. Tabii gastronomi dediğimiz gibi kültürel deneyimin ayrılmaz bir parçası orada da. Yöresel tatlılar var, narenciye ürünleri var, Akdeniz özgü lezzetler var.
0: Evet.
1: Bunların hepsi özellikle festivale katılanların damak tadına hitap edecek ve önlerine getirilecek. Tantuni, yüksük çorbası, humus, kerebiç ve cezerye. Cezerye senin dediğin gibi
0: Evet.
1: doğru. Lezzet noktalarında yer alan restoranlarda en çok ilgi gören tatlar arasında yer almış. Kısa bir süre sonra bitecek onu söyleyelim. 9 Mayıs'ta başlamış festival ve 17 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yani 2 gün kalmış. Muhakkak gitsinler. Akdeniz'in canlı bir liman kenti Mersin. Sadece etkinlik alanında değil, Mersin'in dört bir yanında bu hareketliliği görme imkanı bulacaklar. Ne güzel orada yaşayanlar için diyelim.
0: Evet. Şimdi yine bir başka konuştuğumuz konu seninle sık sık kültür varlığı kaçakçılığı maalesef ki vardı geçmişte var ama günümüzde yine söylüyoruz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın canla başla mücadele ettiği hatta onları geri getirmek için çok uğraştığı devletimizin bir konu. Şimdi Galata Kulesi'nde kültür varlığı kaçakçılığına karşı bir ışık gösterisi gerçekleştirilmiş. Galata Kulesi de gerçekten Türkiye'nin simge mimarilerinden birisi.
1: Evet. Yani bu kaçakçılık konusunu nasıl önüne geç? Yani bence gerçekten büyük ölçüde zaten önüne geçilip de
0: Evet.
1: yine de tamamen bitirilemiyor maalesef. Bence bu gerçek bir vatan hainliğidir. Yani
0: Evet.
1: Türkiye'den bu eserlerin kaçırılması bunu yapan insanlar için vatan haini diyebiliriz. Hatta bence az bile kalır. Çünkü hepimizin zenginliği ve siz aslında hepimizin hakkına girmiş oluyorsunuz. Bu beni çok öfkelendiren bir şey. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler birlikte bir proje gerçekleştiriyor. O yüzden tarihi Galata Kulesi seçilmiş ve işte bu seçimin sonunda da büyüleyici bir ışık gösterisiyle etkinlik başlamış. Farkındalık mesajları kuleye yansıtılmış. Çok dikkat çekici. İstanbul zaten Türkiye'nin merkezi. Kendi bulunduğumuz bölgede de merkez şehir diyebiliriz. Şimdi hem Kültür Bakanlığı hem Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi işbirliğinde yürütülen Güneydoğu Avrupa'da kültürel mirasın korunmasının iyileştirilmesi ve kültür varlıklarının sınır aşan organize suç ve kara para aklama faaliyetlerinde kullanılmasının önlenmesi projesi bu. Bu kapsamda Galata Kulesi seçiliyor ve bu görsellerle de kültürel mirasımızın korunmasına yönelik farkındalık mesajları yayınlanmış oluyor. Şimdi bununla ilgili yapılan bir işbirliği ama yapılan da bir açıklama var. Çoğu zaman uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi sınır aşan organize suçlarla aynı ağlar üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekilmiş. Özellikle suç gelirlerinin kara para aklama faaliyetlerinde de kullanıldığını özellikle belirtmişler. Şimdi normalde her yıl 1.000 parça tarihi eserimizin yurt dışına kaçırıldığı açıklanıyor Kültür Bakanlığı tarafından. Bunun çoğunlukla da sikkelerden oluştuğu belirtiliyor. Yani hala yurdun belli köşelerinde
0: Onları kaçırmak da kolay, değil
1: evet
0: mi?
1: tabii küçük eşyalar eserler olduğu için valizine koyduğunda muhtemelen normal demir para görüntüsü veriyordur.
0: Evet.
1: X-ray cihazından geçerken kolayca çıkartıyorlar. Ama şu çok kötü bir şey. Jandarmada

0: jandarma bölgesinde ve polis bölgesinde ne kadar dikkat edilse de özellikle tarihi ören bölgelerinde çok ciddi bir şey oluyor biliyorsun. Koruma oluyor. Jandarmalar özellikle oraya sabitleniyor ve kaçak kazı olmasını önüne geçmeye çalışıyor. Ama yine de Türkiye'nin dört bir yanında insanlar ellerinde kürek, kepçe alıp gidip oraları
1: Evet,
0: kazabiliyorlar. Ya bu nasıl
1: maalesef.
0: bir şuursuzluk, nasıl bir
1: Gerçekten
0: cehalettir
1: öyle.
0: diye gerçekten çok öfkeleniyorum. Sonra uğraştır onları geri getirmek için. Kültür Bakanlığı kataloglar yayınlıyor. Yurt dışındaki o siteler araştırılıyor. Denkleşme var mı? Kum taneciğine kadar araştırma yapıyorlar. Bunlar bizim memleketten mi gitti diye. Çok ciddi çalışmalar bunlar ve çok maliyetli çalışmalar. Kimileri ceplerini dolduracak diye buradan alıp alıp gidiyorlar. Kapı götürmüşler ya yani bir vakitler
1: Evet.
0: gülünür. Devasa taş kapıları götürmüşler. Hadi o zaman hani 1950'li yıllar, 60'lı yıllar çok ciddi denetimler yoktu. İşte trenlere atıp yurt dışından Türkiye'ye gelen arkeologlar ya da çalışmacılar alıp alıp götürüyorlarmış. Bu dönemde bunun yapılması gerçekten çok
1: Çok iyi.
0: öfkelendiriyor insanı.
1: Evet.
0: Güvenlik güçlerimiz çok ciddi çaba harcıyorlar ama yine de önüne geçemiyorlar maalesef.
1: Gerçekten öyle. O yüzden ama dediğin gibi seninle zaman zaman burada konu ettik. Senin dışında da bağlantılarımız oldu Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla. Dediğin gibi ben çok şaşırmıştım. O bölgenin ait olduğu bölgenin toprağına kadar kimyasal analizler yapılıyor laboratuvarlarda ve biz artık bize ait olan bir şeyin bize ait olduğunu ispat etme çabasına giriyoruz.
0: Tabii tabii
1: Bu da çok
0: şeyle
1: zor bir şey.
0: New York savcılığıyla
1: Evet.
0: hatırlıyor musun? Bir hatta birlikteydik seninle yine yayında telefon bağlantısı yapmıştık. Çok ciddi hummalı bir çalışma yürüttük. O eserdeki toprak parçalarını Türkiye'de inceledik. Orada savcılığa başvurduk. Müze bize geri vermek istemedi dedi. New York Müzesi'ydi galiba. Ve o küçücük toprak parçasından ki yıllar geçmiş üzerinden defalarca
1: Evet.
0: restorasyon çalışması görmüş. Minicik bir toprak parçası bulup yapmışlar onu yani küçücük tırnağımızın ucu kadar.
1: Yani
0: O yüzden çok
1: parasal
0: kolay şeyler
1: olarak
0: değil bunlar.
1: maliyetini bir yana koyalım gerçekten büyük. Bir de bilim adına ciddi bir bilim var yani işin
0: Tabii.
1: içinde. Emek var. Yetişmiş insan personel gücü var. O da çok yani bunlar çok kolay işler değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı bu anlamda gerçekten tebrik etmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Şimdi Kış Uykusu filmini konuşacağız bugün Yelda.
0: Evet.
1: Kurtuluş Bey telefon attığında konuğumuz. TRT prodüktörü ve Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı'yı ağırlıyoruz yine. Kurtuluş Bey yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi günler
0: Merhaba.
2: diliyorum.
1: Ya,
2: Merhaba.
1: Yelda Hanım da bizimle birlikte.
2: Merhabalar.
1: Şimdi izlemeyenlerin bile ismini çokça duyduğu bir film değil mi? Kış Uykusu. Bize biraz anlatın istiyoruz.
2: Tabii birkaç gün önce Cannes Film Festivali başladı. Biliyorsunuz Avrupa'nın en prestijli festivallerinden biri Cannes Film Festivali. Bundan 12 yıl kadar önce de Kış Uykusu bu festivalde Altın Palmiye'yi yani en iyi film ödülünü kazandı. Nuri Bilge Ceylan sinemasına yakın olanlar, onu bilenler biraz daha iyi anlayacaktır Kış Uykusu'nu. Aslında bir olayı değil, durumu anlatan film. Yani karakterlerin iç dünyasını, karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlatan bir film. Tıpkı adından anlaşılacağı gibi
1: Evet.
2: Uykuda olduğumuz bir dönemi anlatan belki de bir film. Çünkü kışın geçiyor, hayat çok yavaş akıyor. Böyle olağanüstü olaylar olmuyor. Belki bizim alıştığımız o filmlerde görmeye alıştığımız bir olay döngüsü yok ama biz Aydın karakterine odaklanıyoruz. Eski bir tiyatrocu Aydın, Haluk Bilginer canlandırıyor. Bu eski tiyatrocu ailesinden kalan küçük bir oteli işletiyor Kapadokya'da. O otelde aynı zamanda kışı geçiriyor ve eşi, kız kardeşi de var. Haluk Bilginer'in yani Aydın'ın çevresiyle kurduğu ilişkiyi biz görüyoruz. Yani adının da biraz daha filmde tabii önemi var. Aslında gerçekten aydın olan ama tırnak içinde aydın olarak adlandırabileceğimiz pek çok şeyi aşmış gibi görünen ama film ilerledikçe hiç de öyle olmadığını anladığımız bir karakterin öyküsünü izliyoruz biz.
1: Evet. Şimdi biz sizden önce Kurtuluş Bey, Kapadokya'yı uzun uzun konuştuk Yelda'yla.
2: Öyle mi? Ne
1: Evet.
2: güzel.
1: Bakın, Kapadokya'nın kullanıldığı bir film Yelda.
0: Çok çok güzel bir filmdi gerçekten. Ben Nuri Bilge Ceylan filmlerinde özellikle hayata ne kadar yakın olduğuna bakarak, yani muhtemelen zaten film eleştirmenleri de aynı şeyi söyleyecektir. Ne kadar gerçek hayata uyuyorsa o kadar başarılı oluyor galiba bu tarz yönetmenlerin filmleri. Nuri Bilge Ceylan da o anlamda çok iyi, değil mi? Sanki bir hayata dışarıdan dahil oluyormuşuz ve izliyormuşuz gibi.
2: Evet, bu karakterleri iyi tanıyor Nuri Bilge Ceylan. İyi örüyor o karakteri ve bize çok güzel detaylar veriyor. Gerçekten de biz filmi izlerken Aydın'ın neler hissettiğini, neler yaşadığını anlıyoruz ve bize öyle güzel anlatıyor ki hiçbir zaman bizi Aydın'la özdeşleştirmiyor. Yani biz Aydın'ı açıkçası sevmiyoruz bu filmde. Yani sevmememiz için elinden geleni yapıyor Nuri Bilge Ceylan, ama bunu yaparken de kör göze parmak şeklinde yapmıyor. O küçük detaylarla yapıyor. Kurduğu diyaloglarla, işte bir çevresinde bulunan köylülerle kurduğu ilişki, küçük bir çocuğa yaklaşımı, aslında çok belki doğru gibi gelen ama ilerledikçe ne kadar yanlış olduğunu anladığımız ilişkileri. Dolayısıyla o karakter çözümlemesini çok iyi yaptığı için sanki Nuri Bilge Ceylan da o karakteri birebir yaşamış gibi hissettiriyor. Bence karakter çözümlemesi çok iyi olduğu için çok gerçek geliyor bize onun kurduğu karakterler. Kış Uykusu'nda da tabii öyle karakterler var ki hepsinden birer film çıkarabilirsiniz. Yani bir Aydın karakteri var, Haluk Bilginer'in canlandırdığı, ama onun yanında olan, onun yardımcısı olan Hidayet var. Albert Pekcan canlandırıyordu o karakteri. Bu usta sanatçıyı da birkaç yıl önce kaybettik ne yazık ki. Nejat İşler'in canlandırdığı bir İsmail karakteri var örneğin. Çok katı
0: Evet.
2: kurallara olan bir karakter gibi, ama mesela biz onunla da özdeşleşemiyoruz. Çünkü onun da defolarını bize sunuyor Nuri Bilge Ceylan. Kısacası çok iyi çizilmiş karakterlerin olduğu bir film olduğunu düşünüyorum. Diğer tüm Nuri Bilge Ceylan filmlerinde olduğu gibi.
1: Normalde birçok başrol diyebileceğimiz oyuncu da bir araya gelmiş. Kadro da değişik. Yani Haluk Bilginer diyorsunuz, bir yandan Nejat İşler diyorsunuz. Ben şimdi bakıyorum, Demet Akbağ var, Melisa Sözen var. Siz daha birçok isim saydınız.
2: İtamer Levent var, Nadir Sarıbacak
1: Değil mi?
2: var.
1: Normalde hani bu
2: Evet.
1: başroldür deriz. Diğerleri yan roldür genelde, ama bunlar normalde birçok filmde başrol oynayan isimler.
0: Evet.
1: Kadro
2: Evet.
1: da çok güzel bir şekilde bir araya getirilmiş. Şimdi Nuri Bilge Ceylan'a dönecek olursak Kurtuluş Bey, şimdi 2014 yılında bu filmle Altın Palmiye ödülünü kazanarak Türk sinema tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı diyoruz. Nuri Bilge Ceylan için de mi bu en önemli başarıdır? Hem sonrasını hem öncesini biraz bize detaylandırır mısın?

0: zirveye çıktığı film diyebiliriz Kış Uykusu için. Ama Nuri Bilge Ceylan önce de bir kere fotoğrafçıyken zaten
1: Değil mi?
0: Genç yaşlarda ödül kazanmaya başladı. Hatta sinemaya geç başladı. Yani yanılmıyorsam 40'lı yaşlarında ilk filmlerini çekmeye başladı. Sonra Cannes Film Festivali'nde iklimlerle en iyi yönetmen ödülünü aldı. Çektiği her film çok ses getirdi. Özellikle Avrupa'da. Biraz Avrupalıların sevdiği bir yönetmen. Belki Amerikan sinemasına çok uygun bir isim değil. Çünkü olaydan çok durumlara ağırlık veren, biraz önce de söylediğim gibi karakterlerin özlerine inmeyi seven bir yönetmen. Dolayısıyla çektiği her film özellikle Avrupa'da çok ilgi uyandırdı. Bir önceki filmi, yani Kış Uykusu'ndan sonraki filmi Kuru Otlar Üstüne de biliyorsunuz Merve Dizdar en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Dolayısıyla oyuncuları da iyi yöneten bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Sanırım tabii onun filmlerini biraz anlamaya çalışmak gerek. Yani böyle su gibi akan filmler çektiğini söyleyemeyiz Nuri Bilge Ceylan'ın. Hatta Kış Uykusu en hareketli filmlerinden biri belki de. Daha
1: sakin.
0: Gerçeğe yaklaşmak için. Biz biliyorsunuz sinemada her şeyin bir anda olup bitmesini bekliyoruz. Çünkü sinema kurulduğundan itibaren hareketle özdeşleştirilen bir sanat dalı. Yani resim ve fotoğraf nasıl durağan sanatlarsa sinema hareketle özdeşleştirilmiş. Dolayısıyla biz sinemada her şeyin olup bitmesini bekleriz. Ama gerçeğe yaklaşmak istiyorsanız olayları biraz daha ağırdan almanız gerekebiliyor. Örneğin otobüs bekleyen bir kişinin yaşadığı sıkıntıyı anlatmak istiyorsanız biraz siz de otobüsü bekleyen kişiyle birlikte beklersiniz.
1: Çok haklısınız.
0: O yüzden yani gerçek hayatta çünkü bekleriz biz 10 dakika diyelim otobüs. Sinemada da bunu belki 10 dakika değil ama o sıkıntıyı vermek için kullanıyor yönetmenler. Nuri Bilge Ceylan da böyle isimlerden biri. Durumları anlatmak için, karakterlerin daha fazla içine girmek için, onları anlamamızı sağlamak için daha ağır filmler, yavaş filmler çekiyor. Ama Kış Uykusu ile birlikte biraz daha hızlandığını söyleyebiliriz Nuri Bilge Ceylan'ın da.
1: Evet, siz önemli bir cümle kurdunuz. Ben bazen okuduğum kitaplarda onu çok hissederim ki çok etkilenirim. Her karakterin ayrı bir filmi çekilebilir. Bu çok önemli bir şey. Yani ben biraz daha kitap okumaya daha yakın bir insan olduğum için oradan örnek vereceğim. Kitap bittiğinde şöyle olurum. Yani yanda mesela bir çocuğu vardı, bir eşi vardı, bir komşusu vardı. Onun da bir hikayesi var aslında. Keşke onun üstüne de bir kitap ya. Onu merak ederim. O yüzden Kış Uykusu'nun da demek ki böyle bir sizin söylediğiniz bu yönü bence çok önemli. Her karakterin ayrı bir filmi yapılabilir.
2: Kesinlikle.
0: Tabii, sadece Kış Uykusu değil, Nuri Bilge Ceylan'ın pek çok filmi için bunu söyleyebiliriz. Örneğin son filmi Kuru Otlar Üstüne de biz uzun bir süre Merve Dizdar'ı görmeyiz.
1: Evet, yani gerçekten öyle değildir. Bir film. Evet.
0: Sonradan ortaya çıkar ama bir anda biz onun hikayesine odaklanmış oluruz. Dolayısıyla bu konuda çok başarılı bir yönetmen olduğunu düşünüyorum Nuri Bilge Ceylan'ın.
1: Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz Kurtuluş Bey. Renk kattınız yayınımıza.
2: Sağ olun.
1: Görüşmek dileğiyle haftaya.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Kış Uykusu'nu sen izlemiştin zannediyorum.
2: İzledim. Çok da keyifli buldum. Tabii Nuri Bilge Ceylan tam Kurtuluş Bey'in bahsettiği gibi böyle
1: biraz
2: çok izlenebilir.
1: Esprilere de konu olur Nuri Bilge Ceylan filmi gibi diye bir espri de vardır aslında değil mi?
2: Evet, çünkü çok sıkıcı bulunur genelde.
1: Yavaş,
2: yavaş bulunur. Evet, yani çok kolay değil gerçekten Nuri Bilge Ceylan filmleri
1: anlamak
2: izlemek.
1: Anlamak zannediyorum.
2: Anlamakta çünkü biraz kafa yormak gerekiyor izlerken.
1: Hani bu dünya klasiklerinde vardır değil mi?
2: Kesinlikle. Yani
1: kitaptan örnek vereceğim ama yani biraz 100 sayfa okursunuz hala bir şey olmamıştır.
2: Orhan Pamuk'un şeyi için, Masumiyet Müzesi için de aynı şeyi söylerler. Yani uzadıkça uzadık
1: kitap. Bunlar büyük eserler.
2: Tabii, kesinlikle öyle. Yani çok yavaş ama keyif alan da çok keyif alarak izliyor. Ben çok keyif alarak izlemiştim ama Patlamış Mısır'la izleyebileceğiniz filmlerden değil yani.
1: Onu Kurtuluş Bey'e de söyledi. Evet, yine diyeceğim. Yani mesela bazı kitaplarım

0: masaya oturup gözlüğünüzü takıp ciddi ciddi okumanız gerekiyor.
1: Tabii,
0: Bazılarını
1: notlar
0: yatakta
1: tutup,
0: böyle serile
1: aynen.
0: serile okursunuz. Sanki filmler de aslında böyle, çok haklısın. Hani sinema deyince biraz daha popüler kültüre hizmet ediyor. Kurtuluş Bey'in dediği gibi de daha hızlı, daha birazcık sanattan uzak olabilir. Hani tiyatro daha öyledir, saygı duyarız gibi hissederiz. Daha böyle eğlenceli vakit geçirmek için diye düşünüyoruz ama hayır. Tabii ki bu sanat filmleri çok kıymetli ki zaten ödüllendiriliyor. Kış Uykusu da Kurtuluş Bey'in dediğinin altını çizeyim, en hareketli filmlerinden birisi dedi.
1: Evet, yani yönetmenler hangi kitleye hitap ediyorsa ona
0: Tabii
1: göre
0: ki.
1: film çekiyor. Yani Hollywood
0: Gerçekten öyle.
1: sineması ortalama zekaya hitap ediyor. Avrupa sineması genelde bu bahsettiğimiz isimler ya da işte Rus sinemasındaki Tarkovski gibi isimler. Onlar birazcık daha değil hatta ciddi ciddi sinemayla ilgilenen kültürel hendekler diyoruz ya, kültürel engeller. Bunu dert eden, bunu anlatma derdi olan ve bunu da
0: İnsanlara hitap
1: evet
0: ediyor.
1: izlemek isteyen, onun da böyle derdi olan kitle için, izleyici için. O
0: Evet.
1: yüzden kült filmler, prestij filmler diyoruz bunlara da.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: Yelda.
1: teşekkür ederim
0: Harika bir
1: Gülnur.
0: yayın oldu. Kültürle donandık. Hafta sonunuz çok iyi geçsin efendim. Bir bahar türküsüyle veda ediyoruz. Yelda Göktağ Arıkanoğlu bizlerle birlikteydi. Pazartesi günü yeni bir yolculukta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde fikirde işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan'a gitti. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir kez daha bir araya geldi. Trump, Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programın ardından öğle saatlerinde Çin'den ayrılması bekleniyor. İki liderin dünkü görüşmesine Tayvan krizi damga vurmuştu. Görüşmenin basına kapalı bölümünde Xi'nin Trump'a Tayvan meselesi iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir dediği aktarılmıştı.

0: ABD Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz dedi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca belediye başkanı özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü bir odada 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakım yapılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,12 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Ve spor. Türkiye Tekvando'da üst üste 3. kez Avrupa'nın zirvesinde, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonada Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Sanchez'den Yamal'a destek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğunu kutlamalarında Barcelona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından eleştirilen Fas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 16, İstanbul güneşli 21 derece. Yağmurlu olmak üzere Üsküp 23, Lefkoşa 24, Kerkük 34, Stockholm 14, Sofya 21. Yağmurlu olmak üzere Bern 9, Berlin 16, Brüksel ve Kopenhag 11. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 13, Tiran 22. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 14, Bakü 24, Viyana 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. Türkiye'de saatler 11.50 gösterene kadar yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Türk gazeteleriyle başlayacağız yayınımıza. Ardından dış basın öne çıkan haberleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. ABD ve İran savaşındaki son durumu öğrenmek üzere iki telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisine ve TRT Washington muhabirine bağlanacağız. Bugün stüdyo konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte olacak. Gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Hürriyet gazetesiyle başladık turumuza. Kazakistan'la 13 anlaşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü. İki ülke heyetlerinin toplantısına katıldı ve Kazakistan'la yapılan 13 anlaşmayı imzaladı. Yeni köprüler kuracağız. Heyetler arası görüşmeden sonra iki lider ortak açıklama yaptı. İlk sözü alan Tokayev, "Sizin dünya beşten büyüktür teziniz herkesçe bilinmektedir. Bu eşitsizliğe yönelik söylenen cesur bir hitaptır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız. Coğrafyamızda, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa edeceğiz diye konuştu. Kızıl Elma'dan çok etkilendim. Anıtkabir'de yine yaparım. Kraliçe Matilde eşlik eden Belçika Savunma Bakanı Frank'ın Anıtkabir'de neden diz çöktüğünü ve Türk savunma sanayisindeki değişimi anlattı. Atatürk'ün laiklik ve kadın hakları konusunda ileri görüşlü biri olduğunu belirten Frank'ın, "Ben savunma bakanıyım, güçlü savaşçıları severim. Atatürk güçlü bir lider ve çok güçlü bir subaydı. Tekrar diz çökerim." dedi. Türkiye'nin savunma sanayisinde devrim niteliğinde adımlar attığını belirten Frank'ın, "En etkileyici bulduğum şey Kızıl Elma'ydı." diye konuştu. Karsu artık şövalye. Hollanda Büyükelçisi Antalya'da düzenlenen Kral Günü etkinliğinde başarılı müzisyen Karsu Dönmez'e kraliyet nişanını takdim etti. Böylece Türk asıllı Hollandalı Karsu şövalye unvanının sahibi oldu. Akşam gazetesiyle turumuza devam edeceğiz. Enerjinin rotası Türkiye. Başkan Erdoğan daha fazla Kazak petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı istediklerini söyledi. Astana'da Tokayev'le görüşen Erdoğan, Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunu Kazakistan ve diğer ortaklarımızla enerji kaynaklarının batıya taşınması için teşvik edeceğiz diye konuştu. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan coğrafyada dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmekte kararlıyız. Bu kapsamda Türkiye Maarif Vakfı Astana ve Almatı'da birer okul açacak. TİKA'dan sıfır atık merkezi TİKA, Kazakistan'da sıfır atık eğitim laboratuvarı kurdu. Açılışını Emine Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan, laboratuvarın sıfır atık ve sürdürülebilir tarım alanında önemli çalışmalar yapacağına yürekten inanıyorum dedi. Tayvan için çatışırız Trump'ın yüzüne söyledi ABD Başkanı. Trump yaklaşık 9 yıl sonra yeniden Çin'i ziyaret etti. Trump'la görüşen Çin lideri Xi, Tayvan sorunu ile ilgili sert ifadeler kullandı. Şii-Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmamasının Çin-ABD ilişkilerini tehlikeli bir noktaya sürükleyebileceğini, hatta ülkesinin ABD ile çatışabileceğini söyledi. Trump ise işbirliğini güçlendirmek ve ikili ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi düzeye çıkarmak istediğini, birlikte büyük ve iyi şeyler başarabileceklerini kaydetti.

Yeni Şafak Gazetesi ile devam edeceğiz. Mavi Vatan Yasası eksiklikleri giderecek, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik adımlar doğrultusunda hazırladığı Mavi Vatan Kanunu için ilgili kurumlar çalışıyor. MSB kanun için denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğinde açıklamasında bulundu. Merkez Bankası enflasyon tahminini 8 puan artırdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimleri ve maliyet artışları gerekçesiyle enflasyonda 2026 yılı ara hedefini 8 puan artışla %16'dan %24'e çıkardıklarını açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahminini de %26 yükseltti. Pekin'de tatlı sert görüşme, Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in Pekin zirvesinde bir taraftan sıcak mesajlar, diğer taraftan uyarılar vardı. Jinping, rekabet yerine ortaklık vurgusu yaparken Tayvan meselesinin iyi yönetilmemesi halinde iki ülkenin çatışabileceğini söyledi. ABD, Çin'in İran'a nükleer silaha sahip olmasını

0: kapanmaması ve Hürmüz'ün açık kalması konusunda da anlaştığı iddia edildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Sabah gazetesine geçtik. Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'e ilk kez verilen Hoca Ahmet Yesevi nişanını takdim etti. Başkan Erdoğan'a övgü yandırdı. Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması Sayın Erdoğan'ın ileri görüşlü liderliğiyle özverili çalışmalarının bir sonucudur, dedi. Sumut, Gazze için yola çıktı. İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Sumut filosu 54 teknelik yeni konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye hareket etti. Filoda küresel Sumut filosu yönetim kurulu üyeleriyle 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer alıyor. Ve spor dünyasından bir haberle devam edelim. Elif Sude Akgül, Avrupa şampiyonu. Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden sporcumuz Elif Sude Akgül altın madalya kazandı. Finalde Sırp rakibiyle karşılaşan 20 yaşındaki Elif, 2-1 kazanarak kariyerindeki ilk büyükler Avrupa şampiyonunu elde etti. Milli tekvandocu geçen yılda dünya ikincisi olmuştu.

0: Milliyet gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. İsrail Körfezi karıştırdı. İran Savaşı sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdiği İsrail tarafından doğrulandı. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi ise görüşmeyi yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, "Bölünme tohumları ekenler hesap verecek." dedi. Piyon adı gururumuz Arya Su, Türk piyonist. Arya Su Gülenç, Almanya'daki Young Stars Förderpress 2026 yarışmasında birinci oldu. Gülenç önümüzdeki günlerde Münih'te düzenlenecek 60 piyanistin yer alacağı Jugend Musikert finallerine de katılacak. Yunanistan zeybeğimize göz dikti. Yunanistan binlerce kişilik katılımlı zeybek dansının benzeri olan Zeybekiko'dan dansıyla Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedefliyor. Yunan kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla organize edildiği duyurulan etkinlik zeybeği çalmaya mı çalışıyorlar endişesiyle Türkiye'de yankı buldu. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu As Başkanı Soner Satı da Horon'da da aynısını yaptılar. Karşı taraf manipülasyon denemesi için de açıklamalarında bulundu.
1: Dış basın.
2: Rusya'nın Sputnik Ajansı, Donald Trump'la Xi Jinping arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklamalar geldiğini aktarıyor. Beyaz Saray yetkilisi yaptığı açıklamada Trump'la Xi arasındaki görüşmenin iyi geçtiğini söyledi. Yetkili, iki liderin İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda mutabık kaldığını ileri sürdü. Yetkili ayrıca tarafların Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının küresel ekonomi ve enerji güvenliği açısından kritik önemde olduğu konusunda da görüş birliğine vardığını söyledi. Sputnik bir başka haberinde İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın savaşı yeniden başlatma yönündeki tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamaya yer veriyor. Arakçı, Hindistan'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Washington'ın askeri baskıyla sonuç alamayacağını belirterek şunları söyledi. "Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerde tehditlerini tekrarlıyorlar. Ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklar." Çin ziyareti sırasında Fox News'e demeç veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile birçok konuyu görüştüğünü ve hepsinin iyi geçtiğini ifade etti. Trump, İran hakkında daha fazla sabırlı olamayacağını belirterek, "İran bir anlaşma yapmalı. Çin Devlet Başkanı Xi'nin İran'ı etkileme yeteneği olabilir. Xi, İran'la bir anlaşmaya varmak istiyor ve bu konuda yardım teklifinde bulundu." dedi. Trump, Çin'in ABD petrolü alacağını da söyledi.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
2: Çin Devlet Televizyonu CCTV'ye göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin'e yaptığı ziyarette Tayvan'ın statüsüyle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. İkili görüşmede Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'a Tayvan meselesinin yanlış ele alınması halinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in çatışmaya girebileceğini söyledi. Xi, "Tayvan sorunu Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli meseledir. Yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışabilir. Tüm Çin-ABD ilişkisini son derece tehlikeli bir duruma sokabilir" ifadelerini kullandı. İngiltere'nin Reuters haber ajansı bir kaynağa dayanarak Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin İran Savaşı sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun emirliğe gizli bir ziyaret düzenlediği açıklamasını yalanladığını aktarıyor. Emirlik, İsrail Başbakanı'yla herhangi bir İsrail askeri heyetinin ülkeye kabul edildiğine ilişkin haberlerin yalanlandığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, İsrail ile ilişkilerin şeffaf bir şekilde İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde yürütüldüğünü de savundu. Netanyahu'nun ofisinden yapılan resmi açıklamada, bu ziyaret İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası olduğu ifadesi yer almıştı. Netanyahu ile Muhammed bin Zayed arasındaki görüşmenin Umman sınırına yakın El Ayn'de gerçekleştiği ve birkaç saat sürdüğü bildirilmişti. Almanya'nın Deutsche Welle ajansına göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Mladenov, İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'nin yeniden inşası için önce Hamas'ın silah bırakması gerekeceğini söyledi. Mladenov, Kudüs'te yaptığı açıklamada Gazze'de kırılgan ateşkesin günlük ihlallere rağmen sürdüğünü belirterek, "Bir ateşkesimiz var, işliyor. Mükemmel olmaktan çok uzak, her gün ihlaller oluyor ve bunların bazıları çok ciddi" diye konuştu. Özel temsilci Mladenov, Hamas'a işaret ederek, "Şimdi Gazze'yi yönetenlerin siyasi liderlerinden artık çekilmelerini istiyoruz" dedi. Bunun Trump'ın 20 maddelik planının bir gereği olduğunu vurguladı. Mladenov, anlaşmanın uygulanmasında aylarca ilerleme sağlanamamasının ne İsrail'in ne de Filistinlilerin yararına olduğunu söylerken, sürecin Hamas'ın henüz silah bırakmaması nedeniyle tıkandığını, oysa bunun pazarlık konusu edilemeyeceğini aktardı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: Suudi Arabistan yayın organı Şarkul Avsat'ın haberine göre, Uluslararası Af Örgütü, Beşar Esad'ın rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki sivil konutları yıkmasının savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini belirtti. Örgüt tarafından yayımlanan bildiride ayrıca İsrail uluslararası insancıl hukukun bu ağır ihlalleri için tazminat ödemekle yükümlüdür ifadelerine de yer verildi. Kırım Haber Ajansı, Birleşmiş Milletler'in Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu'nun 13 Mayıs tarihinde yayımladığı raporla savaşın sivil halk üzerindeki ağır bilançosunu gözler önüne serdiğini duyuruyor. Veriler, 2026 yılının ilk 4 ayındaki sivil kayıpların geniş çaplı işgalin başlangıcından bu yana geçen son 3 yılın aynı dönemlerine oranla çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre Rusya saldırıları sonucu Ukrayna'da Nisan 2026'da en az 238 sivil hayatını kaybetti, 1404 sivil ise yaralandı. Bu verilerle birlikte 2026'nın ilk 4 ayındaki sivil kayıp sayısı geçen yıla göre %21 artarak 815 ölü ve 4174 yaralı oldu. 2024 yılının aynı dönemine oranla ise kayıplarda %93 gibi devasa bir artış kaydedildi. İngiltere'nin BBC yayın organı Küba Enerji Bakanı'nın Amerika Birleşik Devletleri avukası nedeniyle ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadığını söylediğini aktarıyor. Küba Enerji ve Madenler Bakanı Dela Olevi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 30 Ocak'taki kararnamesinden bu yana Küba'ya uygulanan petrol avlukasının tedarik akışını zorlaması nedeniyle Küba'nın enerji sisteminin kritik durumda olduğunu dile getirdi.

0: ham petrol, benzin ve motorin stoklarının tamamen bittiğini ifade etti. Bakan Della Olevi, ellerinde sadece ülkedeki kuyulardan elde ettikleri doğal gazın kaldığını söyleyerek, enerji krizi nedeniyle başkent Havana'nın bazı bölgelerinde 22 saate ulaşan elektrik kesintileri olduğunu da kaydetti.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, bir telefon bağlantısıyla Sabah Ajansı'na devam ediyoruz. İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte ve İran'daki son durumu dinleyeceğiz.
1: Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor. İşin doğrusu Çin'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Çin Başkanı'nın görüşmelerinin sonucunda çıkan neticeler çokça merak ediliyordu. İki genel madde çıktı İran'la ilgili. Birincisi, İran hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olamayacak. İkincisi, Hürmüz Boğazı açılacak dendi. Bu bağlamda aslında İran'ın itirazı yok işin gerçeğinde. Çünkü sadece ayrıntılarda itiraz var. Mesela İran'ın nükleer noktada silah sahibi olma meselesi. İran zaten biz atom bombası üretmeyeceğiz. Biz barışçıl amaçlarla bu enerjiden yararlanacağız diyor. %60 ve biraz üzeri olan bu oranı %20'ye belki de daha düşeye çekebiliriz diyorlar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve onunla ilintili İsrail, İran'ın tamamen nükleer çalışmalardan vazgeçmesini istiyor. Esas problem burada görüşmeler, arka kapı diplomasisi de aslında bu bağlamda bunun için de yapılıyor. Öte taraftan Hürmüz Boğazı açılacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı vermiş olduğu demeçte, Hürmüz Boğazı bizim açımızdan dedi açıktır. Ancak İran Deniz Kuvvetleri yani devrim muhafızları ordusuyla iletişime geçmeleri, gerekli bilgileri vermeleri ve istişareli bir şekilde koordineli açıdan oradan geçecek şekilde bir eylemde bulunurlarsa bizim için problem yok. Düşman gemileri dışında bütün ticari gemilere burası açıktır dedi. Ve öte taraftan İran özellikle bundan sonraki süreçte Hürmüz üzerinde bir yönetim iddiası içerisinde. Yani İran diyor ki ben bundan sonraki süreçte Hürmüz Boğazı'nı kendim idare edeceğim. Benimle beraber Umman'da yer alabilir diyor. Amerika Birleşik Devletleri bu bağlamda etki sahibi olamaz. Amerika Birleşik Devletleri Körfez'den bütün üslerini ve askerlerini çekerek gitmelidir diyor. Bütün sıkıntı aslında burada. Bakalım Trump'ın Çin gezisinin tamamen neticelenmesinden ve karşılıklı veya ortak bildiriler yayınlandıktan sonra alacağı tavır çok önemli. Yani İran'ın tavrı işin doğrusu bu. Hatta İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garib Abadi dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği 14 maddelik teklife biz çok olumlu cevaplar verdik. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bizi tamamen teslim almak istediği için bizim makul olan önerilerimizi kabul etmedi. Makul olan bu öneriler neydi? Savaşın her cephede sona ermesi. Sadece İran değil, İsrail'in Lübnan'da ve başka yerlerde yürüttüğü saldırılara da son verilmesi. Bir daha Amerika ve İsrail'in kesinlikle İran'a saldırmaması. Öte tarafta İran'ın 47 yıllık süreç içerisinde dışarıda olan mal varlıklarının iadesi ve uluslararası ambargonun kaldırılması. Hürmüz Boğazı'nın karşılıklı olarak yeniden açılarak ticari gemilere serbest hale getirilmesi. Yani bu mudur diyorlar makul olmayan. Trump diyordu ya makul talepler değil bunlar. Bizim taleplerimiz bunlar. Dolayısıyla biz bunda diretiyoruz diyorlardı. Nükleer noktada ise daha sonraki süreçte konuşmayı yeğliyorlardı. Bakalım bütün bunlar neye yol açacak? Trump ve ekibi neye karar verecek? Önemli olan aslında bir noktada da o. Ancak İran Meclis

0: Başkanı da dedi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bizimle barış yapmak istiyorsa barış, savaş yapmak istiyorsa da savaştan kaçınmayız. Bakalım durum nereye evrilecek? Bundan sonra yine olabilecek gelişmelerle Tahran'dan sizlerle olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikteydi. Aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de TRT Washington muhabiri Tuna Şahan'la bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Washington'dan merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: ABD cephesindeki gelişmeleri öğrenmek isteriz.
2: Elbette. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem, Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de yaptığı görüşme. Şu an hatırlatalım dinleyicilerimize, yaklaşık 1,5 saat önce Amerikan heyetinin uçağı havalandı, Washington'a dönüyorlar. Dolayısıyla 2 gün süren bu Amerika-Çin zirvesi de sona ermiş oldu. Peki ne doğurdu bu zirve? Bu zirve büyük bir anlaşma doğurmadı ki böyle bir beklenti içinde değildik hiçbirimiz. Ama en azından gerginliğin, yani Amerika-Çin arasında teknoloji, ticaret ve diğer Tayvan üzerindeki gerginliğin büyümesinin önlenmiş oldu. Bu ziyaretle birlikte karşılıklı verilen olumlu mesajlar en azından iki ülke arasındaki bu gerginliğin bir krize dönüşmesini önlemiş oldu. Ama büyük bir sonuç doğurdu mu? Hayır, doğurmadı. Amerika Birleşik Devletleri teknoloji firmaları başta olmak üzere birçok firmanın imzaladığı anlaşmalar var. İki ülke arasında bir ticaret savaşına başlamaması için karşılıklı anlayışa varıldığını görüyoruz. Ama onun dışında Çin'in Tayvan konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ettiği ortaya çıktı. Ve özellikle Çin tarafından yapılan açıklamaya baktığımız zaman Tayvan'la ilgili süreç doğru yönetilemezse Amerika ve Çin arasında çatışma yaşanabilir ifadesi kullanıldığını görüyoruz. Bu son derece önemli. Amerikan basını da buna dikkat çekiyor. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı bir başka önemli konuydu ki dinleyicilerimizi hatırlatalım. Hürmüz Boğazı Çin'in petrol tedariğinin neredeyse yarısını karşıladığı bir boğaz. Dolayısıyla Çin'i de etkileyen bir durum söz konusu Amerika-İran savaşı bu boyutuyla. Amerika Birleşik Devletleri Çin'den Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a baskı yapmasını istiyor. Ama Çin'in elinde de nadir toprak elementleri kartı var. Amerikan teknoloji şirketleri çip ve diğer teknoloji bileşenlerini üretebilmek için Çin'in rafine ettiği nadir toprak elementlerine hayati derecede ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Amerika'nın elinde Hürmüz Boğazı kartı var. Çin'in elinde de nadir toprak elementleri kartı var. Taraflar bu kartları masaya koydu. Şu ana kadar Pekin'den gelen haberler Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında Hürmüz Boğazı ve nadir toprak elementlerinde karşılıklı bir takım tavizler verilmesi yönünde bir anlaşmaya varıldığını ortaya koymuyor. Ama az önce de belirttiğim gibi Amerikan heyeti ayrılalı 1,5 saat oldu Pekin'den. Eğer bilhassa da nadir toprak elementlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatına yönelik kısıtlamalar Çin tarafından gevşetildiyse veya kaldırıldıysa bunun karşılığında da Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı hafifletmesi ve bu savaşı biraz daha düşük vitese alıp İran'ın da Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaları kaldırması ile sonuçlanacak bir adım atabilir. Dolayısıyla bütün bunlar aslında önümüzdeki günlerde netleşecek. Özetle Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu Amerika-Çin zirvesini olumlu mesajların verildiği ama Tayvan ve Hürmüz Boğazı konusunda hiçbir ilerlemenin sağlanamadığı bir zirve olarak tanımlıyor. Önümüzdeki günler çok kritik olacak bu noktada. İran demişken, İran Savaşı demişken Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukası devam edecek ve Amerikan yönetimi İran'ı özellikle haftalar ve belki de daha uzun bir süre ekonomik ve askeri olarak köşeye sıkıştırmaya devam ederek masada taviz verdirmeye çalışacak. Bunda ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Çünkü diğer taraftan Çin'in de İran'ı desteklediğini biliyoruz. Çin ile İran arasında 25 yıllık bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Bu açıdan baktığımızda Hürmüz Boğazı bir jeopolitik satranç tahtası ve masanın bir tarafında Amerika, diğer tarafında Çin oturuyor. Önümüzdeki günler ve haftalar yine dikkatler Hürmüz Boğazı'nda olacak.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi çalışmalar dileriz. Kolay
2: Rica ederim. İyi
1: gelsin.
2: yayınlar. Kolay gelsin.
1: TRT Washington muhabiri Tuna Şahan'la bizlerle birlikteydi. Amerika'nın gündemini dinledik ve şimdi de stüdyomuzda gazeteci Yeşim Eraslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Eraslan.
3: Merhabalar, hoş buldum.
1: Efendim küresel gündem bir hayli hızlı haftanın başından beri. Biz öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan

0: Kazakistan ziyaretine ilişkin detaylarla başlamak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı Kazakistan-Türkiye İş Forumu töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ve ticaretine değinildi. Dünyanın çeşitli sınamalardan geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Dilerseniz bu satır başlarına dair detayları öğrenerek başlayalım gündemi yorumlamaya.
1: Evet, önemli bir zirve için öncesinde Kazakistan, şimdi de Türkmenistan'daydı. Yayına başladığımız saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Türkmenistan'a indi. Türkmenistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi yapılacak. Onun öncesinde de sizin söylediğiniz gibi Kazakistan'daydı. Önemli bir ziyaretti Kazakistan. Kazakistan'ın ilk Ahmet Yesevi nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Önümüzdeki dönemin Türk dünyasının 100 yılı yapılacağız mesajını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kazakistan'la 13 farklı anlaşmaya imza attı Türkiye. Yıl sonu itibariyle ticaret hacmi Türkiye ile Kazakistan arasında 10 milyar dolar. Bunun 15 milyar dolara çıkarılması için çabalarımızı sürdürüyoruz dedi. Onun yanı sıra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı da Kazakistan'da gerçekleşmiş oldu. Verilen mesajlar oldukça önemliydi. Türkiye olarak özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi Orta Koridor'un ihyası tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak üzere enerji arz güvenliğinin temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var mesajı verdi. Neden önemli petrolün taşınması? Hürmüz Boğazı'nda 28 Şubat itibariyle başlayan savaş gösterdi ki tek bir noktaya bağlı kalmak, tek bir noktanın özellikle tüm dünyanın enerji güvenliği açısından oldukça sıkıntı. Bu noktada Türkiye Orta Koridor olması, özellikle Türk Cumhuriyetler açısından petrolün Avrupa'ya taşınması ya da Asya ülkelerinin taşınması noktasında Türkiye önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Bunun hayata geçirilmesi hem Türkiye hem de Türk Cumhuriyetleri açısından oldukça önemli. Dünyanın enerjiye ulaşıp hayatına devam, çünkü şu an Hürmüz'de yaşanan sıkıntı nedeniyle birçok ülke iflas noktasına gelmiş durumda. Ticaret işleyemiyor. Normal gündelik hayat bile durma noktasına gelmiş durumda diyebiliriz. Bugün Türkmenistan'da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi var. Oranın gündemine hemen bir bakalım. Türk dünyasının manevi şehri ilan edilen Türkistan'ın önemli merkezleri ve caddeleri zirveye katılacaklar için güzel bir şekilde düzenlenmiş. Zirvenin gündeminde neler var diyecek olursak, açıkçası yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla bugün gerçekleştirilecek zirve, dijital dönüşümden yapay zeka işbirliğine kadar birçok başlık masaya yatırılacak. Türk devletlerinin ortak teknoloji vizyonunun güçlendirilmesi zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Açıkçası yapay zeka ve dijitalleşme son dönemde yaşadığımız savaşlara bakacak olursak, evet, konvansiyonel savaşlarda birçok eski silah sistemlerinin hala yerini koruduğunu görüyoruz ama elektronik sistemler, yapay zeka, otonom sistemler, gerçekten dünya çok bu konuda çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde evriliyor. Savaşların yönü de değişiyor. Bu noktada ortak bir şekilde hareket edebilmek, kendinize ortaklar bulmak oldukça önemli.
0: Evet.
1: Türkiye'nin de Türk devletleriyle, kardeşleriyle hareket etmeniz noktasında önemli görüşmeler, kararlar alınacak. Bugün öğleden sonrasında da muhtemelen bir bildiri açıklanacak.
0: Biz de
1: Biz de
0: takip
1: alınan
0: edeceğiz.
1: kararları görmüş
0: Evet efendim.
1: olacağız.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın toplantısı gerçekleşti dün ve önemli açıklamalarda bulunuldu. Deniz yetki alanlarına ilişkin Mavi Vatan Kanunu çalışmaları, Efes 2026 tatbikatı ve savunma sanayi alanındaki faaliyetler başta olmak üzere birçok başlıkta önemli bilgiler paylaşıldı. Yine detayları sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, Milli Savunma Bakanlığı'nda briefing vardı her perşembe olduğu gibi. Sorularımızı yönelttik Milli Savunma Bakanlığı'na. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklı kaynaklarını. Öncelikle Belçika Kraliçesi Türkiye'deydi. 128 şirketle gelmişti. Yaklaşık 4 gün boyunca Türkiye'de hem bakanlıklarla hem savunma şirketleriyle önemli temaslarda bulundular. Bu temaslardan ayaklarından biri de Belçika Savunma Bakanı ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bir araya gelmiş olmasıydı. Bir niyet mektubu imzalandı Belçika ile. En son 10 yıl önce gelmişlerdi Türkiye'ye bu şekilde. Bu niyet mektubu iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir karşılıklı çerçeve anlaşması olarak nitelendirebiliriz. Çünkü Brüksel'le Belçika ile bu konuda yapılmış hiçbir anlaşma bu ana kadar yok. İlk temel çerçeve anlaşması imzalandı diyebiliriz. Belçika Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları da basına yansıdı. Özellikle Baykar ziyaretinde Kızıl Elma'dan çok etkilendiğini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayinde atmış olduğu adımlar ülkeleri bir bir Türkiye'ye çekiyor diyebiliriz. Bir diğer gündem maddesi de sizin de bahsettiğiniz gibi deniz yetki alanları kanunu çalışmasıydı. Milli Savunma Bakanlığı denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mekanizmamızdaki eksikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğinde dedi. Söz konusu kanun çalışmalarını bakanlık tarafından Askeri Teknik Akademi ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış. Gerekli bilgiler ilgili yerlere iletilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecek dedi. Bu deniz yetki alanı kanun çalışması nedir? Birazcık ona bakalım isterseniz. Çünkü Türkiye'nin zaten belliydi karasu.

0: 1982 yılında da yeni Türk Karasu Kanunu çıkarıldı. Türkiye Karadeniz'de bütün komşuları ile kıta sahanlığını bu yasayla belirlemiş oldu, 82 yasasıyla. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile deniz yetki alanları anlaşması imzalandı. Özellikle Libya ile imzaladığımız anlaşma birçok Avrupa ülkesinde birçok rahatsızlığa yol açtı. Yunanistan başta olmak üzere hala o gün bugündür zaman zaman özellikle Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın bu yasayı delmesi için Birleşmiş Milletler iletildi. Birleşmiş Milletler tarafından da bildirildi. Orada da yerini aldı. Dolayısıyla denizlerimiz kara sularımız kadar oldukça önemli. Sadece denizin yüzeyini korumak anlamında değil,
1: Altın üstü
0: denizin
1: bile.
0: altı, denizin alt, hatta deniz tabanındaki doğal kaynaklar da oldukça önemli. Yunanistan, özellikle İtalya, zaman zaman Fransa, zaman zaman Amerika gibi şirketlerle anlaşarak özellikle Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'e hiç kıyısı olmamasına rağmen kendine ait olduğunu düşünerek zaman zaman girişimlerde bulundu, ama Libya ile yaptığımız anlaşma ve Birleşmiş Milletler'e bildirim bu anlaşma sayesinde biz Doğu Akdeniz'deki mavi vatan doktrinimizi koruyoruz. Elimizde önemli bir unsur. Dolayısıyla mavi vatan yasa taslağı çalışması yanarım bayram sonrası son şekli verilecek ve meclise ulaştıracak. Türkiye'nin karasuları genişliğinde bir değişiklik olacak mı sorusu sık sık gündeme geldi. Türkiye karasuları genişliği şu anda Karadeniz ve Akdeniz'de 12 mil olarak uygulanıyor. Ege'deki karasular ise 6 mil. Taslakta karasuların genişliği de bu şekilde kabul edildi. Türkiye ancak yapılan yasal düzenleme ile Cumhurbaşkanı kararı ile karasuların genişliğini özellikle Ege'de 12 mile çıkarılması söz konusu olabilecek. Bu konuda Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Ege'de bizim bildiğimiz gibi Yunanistanlarımızdaki karasuları genişliğin yanında bir sıkıntı var. Sürekli bu dile getiriliyor. Yunanistan Ege'deki karasularını 6 milden 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Türkiye'nin de bu noktada 95 yılında almış olduğu bir karar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ne diyoruz buna? Kasus belli. Kasus belli nedir? Savaş nedeni. Yani Türkiye değil, Yunanistan değil, karasularını 12 mile çıkarılması, 6,1 mile çıkarması bile Türkiye tarafından savaş nedeni sayılıyor. Yasal düzenlemede de bu şekliyle korunacak. Yunanistan oldu bittileri, dediğim gibi az önce baktık, sık sık oldu bittileri oluyor. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Ege'de bir doğal park ilan edeceğini açıkladı. Bu doğal park ilan etmesi ne anlama geliyor? İşte artık orada tatbikat yapamıyorsunuz. Belli gemiler oradan geçemiyor. Yunanistan'a bağlı oluyor. Sözüm ona, doğal park, milli park, doğal milli park ilan edildiği için de kimse buna karışamıyor. Tabii ki Türkiye buna anında itirazını iletti. Birleşmiş Milletler'e iletti. Bu Türk Yunanistan'ın bu girişi bir de elinde kaldı. Bu taslakta Cumhurbaşkanı'na münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiş alanlarda balıkçılık, deniz koruma ve farklı amaçlarla özel statülü deniz alanı ilan etme yetkisi veriliyor. Bu Türkiye'ye hem denizdeki hakları konusunda hem de Yunanistan'ın oldu bittilerine karşı bir manevra olarak değerlendirebiliriz. MEB'in ilanı olmadığı Ege'de özel statülü deniz alanı Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilebilecek. Montreux-Bozler Sözleşmesi gündeme geldi bu düzenleme ile birlikte. Değişiklik olacak mı diye. Hayır, elbette ki Montreux-Bozler Sözleşmesi hükümleri uygulanmaya devam edilecek. Taslakla Türk Boğazları, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Marmara'nın Türkiye'nin iç suları olduğu yaklaşımı da güçlendirilmiş olacak. Yani 82'de evet bir yasa var, ama 82'de münhasır ekonomik bölge henüz oluşmamış. Henüz dünya ülkeleri tarafından bu konular gündeme getirilmemiş. Dolayısıyla münhasır ekonomik bölge tanımı tam net olarak yapılacak. Denizin üstü, denizin içi ve denizin altındaki kaynakların korunması açısından Türkiye'nin mavi vatan doktrininin daha da güçlenmesi açısından temel bir yasa oluşturulacak diyebiliriz.
1: Evet ve son başlıkta herhalde Efes 2026 tatbikatı ile ilgili oldu. Bu
0: Evet,
1: ay sona erecek tatbikat.
0: Efes'te de 11 Nisan'da başladı tatbikat, 21 Mayıs'ta sona erecek açıkçası. oldukça güzel görüntüler takipçileri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında görebilirler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birleşik müşterek fiili atışlı arazi

0: tatbikat kapsamında İzmir'de düzenlenen bir tatbikat var. 2 yılda bir düzenleniyor bu tatbikat. Bu sene şöyle söyleyeyim İpek Hanım, açıkçası sahada tanıttığımız yaklaşık 50 ürün, saha 2026'da tanıttığımız yaklaşık 50 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren yeni yerli ve milli teknolojiyle geliştirilmiş savunma sistemlerinin 50 tanesi ilk kez Efes'te denecek. Bu bir başlık. Yani biz neden dünya ülkelerinin Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerine ya da Türk savunma sanayisinden üretilmiş ürünlere neden bu kadar ilgi duyduğunun birinci maddesi bu ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahada deneniyor olması. Bu çok önemli bir başlık. Dolayısıyla bu 50 tane yeni ürün sisteme giren, envantere giren, fiili savaş ortamı yaratılan durumda Efes tatbikatında denizde kullanılacak. Kullanılıyor hatta şu anda. Dün Karayel ilk kez
1: Evet.
0: kullanıldı. Görüntüleri paylaşıldı.
1: Hücum modları.
0: Dolayısıyla
1: Evet.
0: kesinlikle dolayısıyla aralarında Panther obüsü, Kareok tansavarı, özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç, Karayel karinalı botun da yer aldığı 50 adet silah ve sistemler Efes tatbikatında ilk kez kullanılmış olacak. Mühendisler de yaptıkları ürünü görecekler. Geri dönüşler olacak. Bir sıkıntı var mı yok mu? Ya da yenilemek gerekiyor mu gerekmiyor mu? O noktada savunma sanayi şirketlerine de yardımcı olmuş oluyor bir yerde Türk Silahlı Kuvvetleri. Milli unsurlarla birlikte 50 ülkeden gözlemci katılıyor bu tatbikata. O yüzden o kadar önemli. Birlik ve unsurların yer aldığı 10 bin üzerinde personel katılım sağlıyor. Bir de neden bu tatbikat çok önemliydi? Her Efes tatbikatı çok önemlidir. 2 yılda bir yapıyoruz. Özellikle Ege'de ve Doğu Akdeniz'deki savlarımızı, haklarımızı korumak adına Ege'de gözleri olan, planları olan, niyetleri olanlara çok açık bir net mesaj vermek adına bu tatbikatı yapıyoruz. Bu Efes tatbikatı tek ve birleşik Libya vizyonu açısından da kritik bir eşik oldu. Libya'nın doğusundan 331 personel, batısından da 177 personel ile hücum botu görev aldı Libya ordusundan. İki tarafında sahada birlikte hareket etmeyi de iradesini göstermesi, Libya'daki kurumsal uyumun güçlendirilmesi yönelik en somut askeri adım olarak nitelendirildi. Biz en başından beri ne diyoruz? Tek Libya diyoruz. Dibey Bey'in bu konuda Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapmış olduğu görüşme sonrasında tek ordu, bu konuda Türkiye'nin destek olması talebi vardı. Türkiye'de elbette ki elinden geleni yapacağını söyledi. Çünkü 2019 yılında Libya tek çağrı yaptığında ikiye bölünüp hatta 3'e 4'e 5'e küçük devletçikler oluşturma planı yürütülürken Türkiye Libya'nın merkezi hükümetin çağrısına destek verip yanındayız demişti. Uçaklarıyla, helikopterleriyle, gemileriyle yer almıştı. Özellikle Libya'nın terörle mücadelesinde çok önemli katkılar sağladı, destekler verdi. Şimdi iki doğusuyla batısının birleşmesi noktasında da önemli görüşmeler yaptığını söyleyebiliriz. En azından taraflar artık görüşülebiliyor, bir araya gelinebiliyor. Çünkü Türkiye her iki tarafla da, doğuyla da batıyla da görüşebilen bir ülke. Tek ordu, birleşik bir ordu olması açısından da bu Efes tatbikatında her iki kuvvetin önce Fildişi sahilinde yapılmıştı. Orada da Mısır ve Fildişi sahilinde yapılan tatbikatta yine Libya ordusu iki doğu ve batı katılmıştı. Şimdi Efes'te bu ikincisi oluyor. Dolayısıyla önemli bir gelişme. Dost bildiğimiz, dost gördüğümüz, stratejik ortaklıklarımızın olduğu önemli hakları bir arada koruduğumuz ülkelerle destek olmak, yardımcı olmak, Türkiye'nin en başından beri uyguladığı bir politika. Bu noktada Efes'te önemli bir adım. 21 Mayıs'ta seçim gözlemci günü gerçekleştirilecek. Dediğim gibi 50 gözlemci ülke katılıyor, izleyecek tatbikatı. Önümüzdeki hafta itibariyle de tatbikat tamamlanmış
1: Sonlanacak.
0: olacak.
1: Evet. Vaktimiz çok daraldı ama 2 gün süren ABD Çin zirvesinin yansımalarına da kısaca bir bakalım dilerseniz. Zirvede verilen mesajları ve Washington-Pekin hattındaki bu yeni dönemin şifrelerini siz nasıl okudunuz? Hangi başlıkları öne çıkarmak istersiniz? Tabii en önemli konular Kürmüz Boğazı'ndan başlayalım dilerseniz.
0: Evet, açıkçası 2017 yılında gitmiş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ama daha güçlü bir gidiş olmuş o zaman. Ama şu an eli çok güçlü bir Çin ziyareti yapamadı, evet, beklediği gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Çünkü İran'da herhangi bir adım atılamadı. İran'daki durum ateşkes adı altında olduğu gibi büyüyen bir sorun var. Bu dünkü gerçekleşen görüşme sırasında 30 tane tankerin geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine yönelik açıklamalar yapıldı. Bu gemilerin de petrol taşıyan Çin'e ait gemiler olduğu söylendi. Bu görüşme sonrasında Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eşiyle bir görüşme yapılacağı açıklandı. Coşkulu bir kalabalık, coşkulu bir gidiş. Çünkü yaklaşık 30 iş insanıyla birlikte, evet, yapay zeka ve dijitalleşme adımında 30 iş insanı yanına alarak gitti açıkçası. Tuna Bey'in de söylediği gibi her iki ülkenin elinde bir kart var. Bir ülkenin elinde İran kartı var. Diğer ülkenin elinde kıymetli madenler, evet, ki Trump'ın uykularını kaçırmıştı hatırlarsanız. Ukrayna'yı masaya oturtmak, anlaşma yapmak adına Beyaz Saray'da kıyamet kopmuştu. Dolayısıyla şimdi çok eli dolu gitmedi. 2017'den daha güçlü bir Çin'le karşı karşıya. Çünkü Çin gerçekten teknolojik atılımını gerçekleştirebilmek için çok kendi vatandaşlarına yönelik çok acımasızca davranarak teknolojiyi ilerletmek, refah seviyesini yükseltmek adına çok baskılarla bir süreç geçirdi. Şimdi o süreç atlatıldı. 2017'den bugüne 9 yıllık geçen süre içerisinde orta kesimi daha da refaha kavuşmuş, daha da güçlenmiş, daha çok kazanan bir Çin var karşısında. Dolayısıyla %40 petrolü İran'dan sağlıyor Çin. Beyaz Saray kaynaklı mesajlar var ama hep Beyaz Saray kaynaklı mesajlar var. Çin'den henüz Hürmüz Boğazı konusunda ya da Ukrayna'nın İran'ın uranyumu sahip olmaması, nükleer enerjiye sahip olmaması noktasında her iki ülkenin anlaştığına yönelik mesajlar var ama dediğim gibi bunlar Beyaz Saray kaynaklı mesajlar. Açıkçası önümüzdeki 1-2 gün içerisinde, evet, her şey birazcık daha netleşmiş olacak ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da umarak, beklentileri çok yüksek tutarak gitti ama umduğunu çok da bulamadığını düşünenler, evet, arasındayım. Evet.
1: Bu zirvenin ardından tabii yeni dünya düzeni nasıl, hangi çerçevede şekillenecek bekleyip göreceğiz, evet, bizler de. Çok teşekkür ediyoruz bu haftaki kıymetli katkılarınız, yorumlarınız için. Sağ olun efendim. Gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikteydi ve Sabah Ajansı'nın böylelikle sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: 1465-1470 yıllarında Gelibolu Yarımadası'na doğar Piri Reis. Amcası Kemal Reis'in gemisi ilk deniz okuldur Piri Reis'in. 40'lı yaşlarındayken birlikte dünyayı dolaştığı, Osmanlı donanması için çeşitli başarılara imza atan amcasını kaybeder. 1511'de Barbaros'un donanmasına, ardından 1524'te İbrahim Paşa'nın Mısır seferine kılavuz olarak katılır. Bu birliktelik daha sonra Piri Reis'in eseri Kitab-ı Bahriye'nin Kanuni Sultan Süleyman'a İbrahim Paşa aracılığıyla sunulmasını sağlayacaktır. Piri Reis bu arada dünya haritasını çizer. Piri Reis 1517'de çizdiği dünya haritasını Yavuz Sultan Selim'e hediye eder. Asırlara meydan okumuş Ceylan Derisi üzerine çizilmiş harita, teknik olarak dönemin en ileri örneği özelliğini taşır. Piri Reis 1521'de doğduğu topraklara çekilerek Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabını yazmaya koyulur. 1524'te bu eseri genişleterek yeniden kaleme alır. Kitab-ı Bahriye'de sahiller, adalar, güvenli limanlar, tehlikeli ve sığ yerler, rüzgarlar haritalandırılarak anlatılır. Piri Reis Basra Körfezi'ni kontrol altına almak amacıyla 1552 yılında Portekizlilerle mücadeleye girişir. Bu mücadelede Portekizlileri yenilgiye uğrasa da donanması oldukça yıpranır ve kuşatmayı kaldırarak Basra'ya döner. Basra'da Osmanlı valisi kendisine yardım etmez, kürekçiler dağılır. Piri Reis, kalan son üç gemisinden biri batınca Süveyş'e gelir. Oradan da karayoluyla Kahire'ye geçer. Fakat buradaki yokluğunda entrikalar çevrilmiştir. Donanmasını bırakıp kaçtığı ve rüşvet aldığı dedikoduları yayılmıştır. İşte bu söylenti İstanbul'a kadar ulaşır. Ve boynunun vurulması fermanı çıkar İstanbul'dan. 1554 yılında bu emir yerine getirilir. Ama adı kalır denizcilik tarihinde. Piri Reis.
1: Turkuaz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sıcak bir odaya sıkışıp kalmış 12 adamın ilginç hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Konumuz Sidney Lumet'in yönettiği 1957 tarihli o unutulmaz hukuk dramı, 12 Öfkeli Adam. Film, cinayetle suçlanan bir gencin kaderini belirlemek üzere toplanan 12 jüri üyesinin bunaltıcı bir odada bir araya gelmesiyle başlar. Deliller suçluluğu işaret etmekte ve herkes kararı hızlıca verip gitmeyi arzulamaktadır. Ancak ilk oylamada 8 numaralı jüri üyesi tek başına suçsuz oyu kullanır. Onun bu kararı bir kesinlik değil, sadece mantıklı bir şüphe ilkesine dayanmaktadır. Bu hamleyle jüri odası insan doğasının ve vicdanının test edildiği laboratuvara dönüşür film boyunca. Yönetmen Lumet filmin neredeyse tamamını tek bir odada çekerek farklı bir teknik denemiştir. Başta geniş olan kamera açıları gerilim tırmandıkça yakınlaşır. Bu durum izleyicide ciddi bir gerginlik yaratır. Her bir jüri üyesi aslında toplumdaki belirli bir ön yargıyı temsil eder. Kişisel öfkesini sanığa yansıtanlar, ırkçı fanatikler veya bir an önce beyzbol maçına yetişmek isteyen kayıtsızlar. 8 numaralı jüri üyesinin sabırlı sorgulamaları zamanla diğer üyelerin bireysel duvarlarını da tek tek yıkmaya başlar. Her suçlu oyu suçsuza dönerken aslında bir kişinin fikrinden çok sanki koca bir toplumun vicdanı da değişmektedir. 12 Öfkeli Adam filmi bize bireyin sesinin çoğunluğun baskısına karşı ne kadar değerli olabileceğini de kanıtlar. Öyle ya, bazen doğru olanı yapmak için sadece tek bir kişinin ya da birkaç kişinin durun, bir daha düşünelim, daha etraflı düşünelim demesi çok önemlidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay,

0: ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 12.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'daki temasları sürüyor. Erdoğan, başkent Astana'nın ardından Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkistan kentine geçti. Yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıklarının masada olacağı zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir kez daha bir araya geldi. Trump, "Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptık," dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programının ardından öğle saatlerinde Çin'den ayrılması bekleniyor. İki liderin dünkü görüşmesine Tayvan krizi damga vurmuştu. Görüşmenin basına kapalı bölümünde Xi'nin Trump'a "Tayvan meselesi iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir," dediği aktarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran'sa çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti. Ulusal staj programında yeni bir adım daha hayata geçiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj arayan gençlerle işverenleri bir araya getiren bir havuz sistemi kurulduğunu duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz," dedi. Evde bakım yardım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,12 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Ve spor. Türkiye tekvandoda üst üste 3. kez Avrupa'nın zirvesinde. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonada tekvando milli takımı ve Türkiye para tekvando milli takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Sanchez'den Yamal'a destek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğu kutlamalarında Barcelona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından eleştirilen Fas

kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 16, İstanbul güneşli 21 derece. Yağmurlu olmak üzere Üsküp 23, Lefkoşa 24, Kerkük 34, Stockholm 14, Sofya 21. Yağmurlu olmak üzere Bern 9, Berlin 16, Brüksel ve Kopenhag 11 derece. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 13, Tiran 22, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 14, Bakü 24, Viyana 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Miras Dokumalar.
1: İpek ve pamuk. Bir yanda toprağın sabrı, diğer yanda ipeğin ışığı. Biri dut yaprağının, kozanın ve sabrın içinden geliyor, diğeri pamuk tarlasının beyaz sessizliğinden. Tezgahta buluştuklarında yalnızca örtünmeye, giyinmeye ya da süslenmeye yarayan bir yüzey meydana getirmiyor, bir şehir hafızasını, bir ustanın el terbiyesini, bir çeyizin duasını da taşıyor. Miras Dokumalar'da bugün ipek ve pamuğun aynı tezgahta buluştuğu kumaşların izini sürüyoruz. Gaziantep'in parlak ve yol yol kutlusundan Batı Anadolu'nun zarif ödemiş ipeğine, oradan da Beypazarı'nın başörtme kültürüyle, gelinlikle, gündelik hayatla ve usta belleğiyle bütünleşen bürgüsüne uzanıyoruz. İpek-pamuk karışımı dokumaların yaşam pratiklerindeki yerini kültürel, estetik ve hafıza üzerinden okumamıza her zaman olduğu gibi program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysal'da hocam rehberlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam ilk olarak ipek-pamuk karışımlı kumaşların ortaya çıkma sürecinden başlayalım. İşlevsel, ekonomik ve kültürel yönleriyle değerlendirecek olursak neler söyleyebilirsiniz?
2: İpek pahalı, yumuşak, parlak, göz alıcı bir güzellik ama pamuğa baktığımızda pamuk ulaşılabilir, yerel yetişen, kolay kullanılabilen bir gündelik malzeme. Hı hı. Dolayısıyla bu iki malzeme birleşince daha kullanılabilir, daha halkın tüketiminde kolay ulaşılabilir bir kumaş haline dönüşüyor. Ama bu kumaş aynı zamanda saraylının güzelliğini de yansıtıyor.
1: Yani ipek ve pamuğun buluşması bir bakıma lüksle gündelik hayatın, sarayla çarşının, törenle gündelik kullanımın arasında bir köprü kuruyor diyebilir miyiz sizce?
2: Kesinlikle diyebiliriz. Sarayda günlük giyim olabiliyor ama halkın gelinliği. Hı hı. Halkın özel günlerde giydiği, bayramda, düğünde giydiği en özel kıyafeti.
1: Burada şehirler de birer kumaş hafızası gibi karşımıza çıkıyor sanırım. Peki bu şehirlerle özdeşleşen, şehir kimliği olarak öne çıkan pamuk ipek karışımı kumaşlar da var değil mi?
2: Tabii. Anadolu'da en öne çıkan ipek pamuk karışımı kumaş Zentep kutlusudur. Başka şehirlerde de var. Mesela Bilecik çatması, Bursa kadifesi gibi şehir ismiyle anılan kumaşlar da var. Pamukla ipek bunlarda da zaman zaman birleşmiş. Hatta özel kullanımlık bürgü gibi efendim ya da ha iç giyimde kullanılan helaliye gibi ipekle pamuğun erkekler için de olan türüne baktığımızda şehirlerle bunlar da özdeşleşmiş. Mesela helaliye daha çok Ödemiş'in kumaşı olarak çok bilinen bir kumaş.
1: Bu şehirlerden biri Gaziantep. Baharatın, bakırın, taş sokakların, hanların ve çarşıların şehri. Ama aynı zamanda rengin ve dokumanın da şehri. Gaziantep dokumalarının en bilineni Kutnu. Kutnu etimolojik kökeniyle bizi pamuğa götürse de o aslında ipekle pamuğun tezgahtaki uyumlu raksı. Parlak yüzeyi, göz alıcı renkleri ve boyuna uzanan çizgileriyle hem gösterişli hem de yerli bir kumaş hafızası. Hocam, kutnu hem sarayla ilişkilendirilen hem de halkın kullanabildiği bir kumaş. Kutnunun özellikleri ve tarihi geçmişi hakkında neler söylemek gerekir peki?
2: Evet, kutnu Arapça bir kelime. Koton yani pamuk anlamına gelen bir kelime. Atkıda pamuk kullanılıyor ama yüzeyi tamamen ipekten oluşuyor. Hı hı. Ve

0: Bu çözgü sateni dediğimiz Osmanlı döneminde atlas olarak adlandırılan dokuma türü uygulandığı için bu kumaşta yüzey tamamen ipek görünümlü ve hiç atkının yüzeyde esintisi bile görünmeyen bir kumaş. Dolayısıyla çözgüden desenlenen bir kumaş. Çözgünün desenleri de bağlama batik de deniyor yörede ama literatürde ikat denen, hatta bunun tarihi Orta Asya'ya dayanıyor. Bugün Özbekistan'da, Tacikistan'da, efendim Uygur Özerk Cumhuriyeti'nde halen bu dokuma adres adıyla biliniyor ve ipek üzerinde gene uygulanıyor ve özel günlerin giysisi gene. Dolayısıyla oradaki gelenek Anadolu'ya gelindiğinde de Kutnu'da kendini göstermiş. Kutnu Osmanlı döneminde biliyorsunuz Halep de Türk şehri. Dolayısıyla Halep de dokuma merkezi. Halep Kutnusu da var. Halep Kutnusu daha sonra Gaziantep'te de üretilmeye başlanıyor. Hatta Bursa'da da üretiliyor. Bursa Kutnusu da var. Dolayısıyla bu Kutnu kelimesi bizim kültürümüzde çok yaygın bir kumaş adı. Bunu da biz Gaziantep'te bugün hala yaşatıyoruz. Oradaki ustalar, yaşayan insan hazinesi de olan Mekki ailesinin dokuma atölyelerinde çeşitleriyle üretiliyor. Gaziantep Belediyesi buna öncülük ediyor. Hatta coğrafi işaret, Avrupa coğrafi işaretini de almış bir kumaş ve çok kullanışlı da bir kumaş. İçinde pamuk da, ipek de, insan sağlığı bakımından doğal olması hasebiyle de çok kabul gören bir kumaş. Bugün ipek yerine floş dediğimiz yapay ipek, gene selüloz asıllı modifiye edilmiş ipek parlaklığının aynısını yansıtan bir elyaf kullanılıyor günümüz kutnularında. Yine doğal aslında.
1: Hocam biraz da öne çıkan desen ve renklerden söz edebilir misiniz bize?
0: Gaziantep kutnularının öne çıkan renkleri kırmızı ve sarı aslında. Ama bunun yanında siyah, beyaz, efendim mavi ve yeşil gibi renkler de aralarda hep çizgiler oluşturuyor. Bu renklerle özellikle kırmızı ve sarıda biraz önce de bahsettiğimiz o ikat bağlama tekniğinde taraklı ve makaslı denen desenler öne çıkıyor. Yani bunlar çok karakteristik desenler. Bir de mecidiye diye bilinen çok karakteristik bir desen var. Hatta halk arasında bu paralı gibi de yuvarlak puantiye tarzında bir desen olduğu için anılıyor. Başka desenler de var. En hani öne çıkanları bu söylediklerim.
1: Hocam biraz önce siz de bahsettiniz Mekki Usta'dan. Bu belleği tezgahta yaşatan ustalardan biri kendisi, Gaziantep'ten Kutnu dokuma sanatçısı, yaşayan insan hazinesi Abdülkadir Mekki, Kutnu dokumalarını anlatıyor.
2: Kutnu dokumacılığı zanaatkarıyım. 1960 doğumluyum. Mesleğim ata mesleğidir. Dördüncü kuşak olarak devam ediyorum. Kutnu'nun doğuşu Anadolu Selçuklar'da Konya, mucidi Konyalılardır. Daha sonra Osmanlı döneminde en yüksek kalitede kumaş mecdiye adıyla anılır. Cumhuriyet döneminde boncuklu diye anılır. Tüm dünya kutnuyu Naura isimli bir kumaşla tanırlar. 1586 kadar literatürde kumaşı bulunmaktadır. Kutnu bir orduyu temsil eden sancak kumaşı, gelinlik kızlarımızın çeyizlikleri, erkeklerin damatlık pijamaları, gömlekleri, ev tekstilinde her alanda kullanılan, yani bir çocuk doğduğu zaman sarılık olmasın diye kullanılan sarı zıbın kumaşı alaca grubundadır. Kutnu 7 tane ustanın elinden geçer. Önce çözgü, çözgüsü ipek olur. Çözülür, belli metrajlarda yapılarak hazırlanır, boyacıya gider. Gökkuşağının tüm renkleri bulunur. Sonra mezek dediğimiz işlem vardır. İpeklerin haşırlanması. Haşır malzemesi su ve kayısı ağacının reçinesinden, kitresinden elde edilen sulandırılarak haşır yapılır. Bu yapılan haşır hem ipeğe mukavemet hem de parlaklık verir. Daha sonra tasarıma girer. Tasarım dediğimizde taharlama, bizim tabirimizde tarakçılık sistemidir. Tel adetlerine göre dizayn eder tasarımcı ustalar, taharcı ustalar. Renk renk vererek gücülerden geçer. Gücüden sonra tarağa atılır. Ondan sonra

0: tezgaha çekilir. Tezgahta dokunduktan sonra cendere ütü abre işlemi vardır. Ütülendikten sonra tabii tasarım yapacak, satışa sunulur. Kutlu da kendi aralarında çok çeşitli alanlara ayrılır. Saten atlas örgüler vardır. Saray erkanı yüksek tabakadaki insanların yorgan cüdeleleri falan onlarla alır. Saten atlas örgülerinin içinde düz olanları vardır. Çiçek figürlü olanları vardır. Bağlama ikat dediğimiz kumaş türleri vardır. Bu saten atlasın haricinde meydaniye kumaşlar vardır. Meydaniye grubu da hep hizmetlilerin kullanmış olduğu, halk kitlesinin günlük alanda kullanmış olduğu kumaşlardır meydaniye. Onlar da bez ayak örgü tekniğiyle yapılır. Düzleri vardır, muare denir, harelidir. Bir de çizgileri vardır. Çizgiler de rengarenktir, yani insanları cezbeder. Bir de hamam kültüründe kullanılan alaca grubu dediğimiz biraz daha ince kumaşlardır. Bir de baş örtüsü gruplar vardır. Bu Mezopotamya'da Barak bölgesinde gelin hanımların başlarına taktıkları kumaşlar vardır baş örtüsünde. Renkleri farklıdır. Çok çiğ sarısını gelin olabilecek kızlar kullanırlar. Açık portakal renginde olan kumaşı evli ve nişanlı olan hanımlar kullanırlar. Halayda başka erkekler bile elini tutmaz o hanımların. Bir de daha koyu turuncu vardır. Üzerinde lase sarı sim iple işlenmiş olan bir kumaş vardır. O da kayınvalidedir. O da başına taktığı zaman ha işte bunun da evlenecek kızı ve oğlu var diye gelir sorarlar. Hepsinin hikayeleri var. Daha anlatabileceğimiz çok şeyler var. Mesela bir aile düğün yapacağı zaman davetiye yerine bu kumaşları gönderir. Onlar da o kumaşları düğünlerde diker, giyerler. Yani çok güzel şeyler var. Biz de Turizm Kültür Bakanlığı emriyle bu unutulmuş mesleği 2013 yılında başladık. 2015 yılında hayata geçirdik. Ustalarımızı aldık. Genç kardeşlerimizi yetiştirdik. Ama yeterli mi? Değil. Bu el sanatlarını yapan üstadların yaşları 65 yaş üzerinde olanlar eğitim verme yetkisine sahip değil. O zaman bunlar da bu dünyadan göçüp giderse bu meslekler zaten unutulmak üzere bitecek yani. Geçmişi geleceğe taşımak adına vermiş olduğunuz değere çok teşekkür eder, saygılar sunarım.
1: Abdülkadir Mekki'yi kuş cıvıltıları eşliğinde dinledik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi yönümüzü Batı Anadolu'ya, İzmir'in Ödemiş ilçesine çevirelim. Çünkü Anadolu'da ipeğin ve pamuğun hikayesi yalnızca doğudan batıya uzanan ticaret yollarında değil, Ege'nin yerel dokuma tezgahlarında da yaşıyor. Hocam, Batı Anadolu'da ipek ve pamuk karışımı dokunan yörelerden söz ederken Ödemiş ipeği diye bilinen kumaşı nasıl konumlandırabiliriz peki?
2: Evet, Batı Anadolu'da ipek özellikle Ödemiş'te. Hatta halkın %95'i ipek böcekçiliği yapıyordu diye bir bilgi de var. Osmanlı döneminde ipek merkezi Ödemiş. Cumhuriyet döneminde de bu devam etmiş. 1945'lerde Koza Birliği'nin orada halen faaliyet gösterdiği kayıtlarda var. Bugün hala Koza Birlik oraya tohum veriyor ve ipek böcekçilik devam ediyor. Az da olsa hala ipek üretiliyor. Ödemiş ipeği diye bilinen kumaş aslında yörede hem ipek, saf ipek olarak hem de ipek ve pamuk karışımıyla üretilen türleri var. Ödemiş ipeklerinin aslında en önemli özelliği ince olması, bürümcük tarzı ve iç çamaşır şeklinde kullanıma yönelik olması, gömleklik, kadınların üç etek içine giydikleri o ince iç göğneği genellikle İzmir civarlarında gelinliklerde bilhassa bu Ödemiş ipeğinden yapılıyor, Ödemiş bürümcüğünden. Hatta bunların isimleri helaliye öne çıkıyor. Hı hı. Erkeklerin özellikle gecelik olarak kullandıkları bir kumaş, damat göğneklerinde de kullanılan bir kumaş. Onun dışında yine mendiller, mesela söz mendilleri kültürümüzde çok önemli. Bu ipek pamuk karışımı olanları da var, saf ipek olanları da var bu yörede üretilen. Bir de yörede zeybeklerin kullandığı, bugün kefiye diye de bildiğimiz ya da poşu, puşi diye de bildiğimiz kumaşlar da bu yörede üretiliyor. Bunun bir yansımasını da buldanda görüyoruz. Buldan

0: arasında da ipek kullanılan türler var. Özellikle peştemal, buldan peştemali ipekli üretiliyor. Özellikle gelinler için. Benim annemin de hatta sandığında bir ipek peştemali var. Özel günler için onu kullanırlardı. Bayramda, seyranda mutlaka peştemal öne bağlanır.
1: Dilerseniz ödemiş ipeği üzerine çalışan çok değerli bir akademisyenin sesine kulak verelim hocam. 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nesrin Önlü, miras dokumalar dinleyicileri için ödemiş ipeğini anlatıyor.
2: Ödemiş ipekli dokumacılığın hangi tarihte başladığına dair kesin bir bilgi yoktur. İzmir Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre çok eski zamanlardan beri Ödemiş'te el dokuma tezgahlarında zarif ipekli kumaşlar ve peştemaller dokunduğu belirtilmektedir. Ödemiş ipeği olarak bilinen kumaş, 120 denye atkı ipliği, 60 denye çözgü ipliği ile yaklaşık 65 gram metrekare ağırlığında dokunmaktadır. İzmir'in Ödemiş ilçesinde günümüze kadar dokunmaya devam eden ve bugün üretimleri gittikçe azalan yöre kumaşlarının bazıları pembezar, puşi, bürdü, bürümcük, peştemal, çiğ çarşafı, idare bezi, ipek çarşaf, gövnek bezi, ipek mendil ve sehpa örtüleridir. Günümüzde Ödemiş ve Birgi'de ipekli dokuma yapan 4 işletme bulunmaktadır. Ödemiş'te bugüne değin ipekçilik ve ipekli dokumacılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin amacı yörede geleneksel ipek böceği ve ipek üretiminin yeniden canlandırılması için Koza Birliği ile işbirliğinin artırılarak üretici sayısının çoğaltılması, Ödemiş ve ülke ekonomisine etkin katkının sağlanması, ipek böceği üretimini ve ipekli dokumacılığın gelecek nesillere aktarılabilecek bir planlama ve disiplin içinde ele alınarak sürdürülebilir bir sektör haline getirilmesidir. 2026 yılı itibariyle ise İzmir'in Ödemiş ilçesinde ipekçilik, geleneksel yöntemleri modernize etme ve özellikle kadın üreticileri destekleme odaklı projelerle canlandırılmaya çalışmalarını devam ettiği görülmektedir. Küçük Menderes Havzası'nda üreten kadınlarla dokunan ipekler teması altında dut fidanı dikimleri ve ipek böceği yetiştiriciliğinin teşviği sürdürülmektedir.
1: Profesör Doktor Nesrin Önlü'ye değerli paylaşımı için teşekkür ediyor ve Ege kıyılarından İpek Yolu hatlarının kesişim noktası Ankara'ya, Beypazarı'na yöneliyoruz. Taş konakları, gümüş işçiliği, çarşısı ve el sanatlarıyla tanıdığımız Beypazarı'nda bir başörtüsü dokuması olarak bürgü yalnızca bir kumaş değil, kadınların giyim hafızasında, çeyizlerde, düğünlerde ve yerel kimlikte yer etmiş bir kültür öğesi. Hocam, Beypazarı bürgüsünü ipekli dokuma mirasımız içinde nasıl değerlendirmek gerekiyor peki?
0: Beypazarı zengin bir yöre, ticaret merkezi. Özellikle Osmanlı dönemi 16. yüzyıl Orta Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden. Dolayısıyla yörede ipek üretimi yakın merkezler olarak Nalıhan'da yapılıyor, Göynük'te yapılıyor ipek üretimi ama zaten İpek Yolu buradan geçiyor. Dolayısıyla İpek Yolu'nun geçtiği bir yer olarak ipekten son derece yararlanıyor. Halk da giyimde de yararlanıyor. Kullanım alanı olarak, hediyelik eşya olarak, okuntu olarak düğünlerde bir hayli ipek kullanımı yaygın Beypazarı'nda. Dolayısıyla yöredeki gelinlere özellikle örtünme eşyası olarak bürgü denen bir kumaş dokunuyor. Özel bir kumaş, kupon bir kumaş, tam bir bürgülük, yekpare dokunuyor. Uçları hatta tırnak bağı denen Kastamonu'da da hani çarşaf bağı diyebildiğimiz özel bir saçak bağlama sistemiyle süslenerek kullanılıyor. Pembesi, mavisi bunlar aslında çözgü ve pamuk karışımı da olanı var. Sadece ipek olanı da var, pamuk olanı da var. Yaşlılar pamukları kullanıyor. Gençler ipek olanı, özellikle gelinlere direkt ipek bürgüler alınıyor. Bunlar hemen gelin ertesi başlanan bir giyim tarzı olarak dış giyimde kullanılan bir eşya.
1: Bugün Beypazarı bürgüsünü konuşurken yaşayan bir ustanın belleği çok kıymetli. Çünkü bazı dokumalar kitaplarda, bazıları müzelerde, bazıları da hala bir ustanın elinde yaşamaya devam ediyor. Bu ustalar yalnızca üretici değil, yaşayan birer kültür taşıyıcısı. Beypazarı'nda bürgü geleneğini yıllardır tezgah başında tek başına sürdüren İsmail Yanık Usta'ya kulak veriyoruz.
3: Adım İsmail Yanık. bilgi ustasıyım. 1962 yılında Çamlıdere'den yürüye yürüye Beypazarı'na zanaat öğreneyim diye geldim. Hayati Usta ile tanıştık. O bilgi dokuyordu. Şimdi bana burada çalışır mısın dedi. Ben de çalışırım dedim. Orada başladım. Bürgü Beypazarı'nda bayanlar 7'den 70'e şalvar giyerdi. Şalvarın tamamlayıcısı olarak da başına bürgü örterdi. Genç kızlar çeyizine koyardı ipekli bürgü. Çeyizinde gelin olunca kullanılırdı. Tarlaya gidenler pamuktan yapardı, onlar kullanırdı. Günlük pamuktan yapardı, günlük kullanırlardı. İpekli bürgülerde yeni gelinler kullanırlardı. Bugün bürgü satılmıyor. Çünkü bayanlar kıyafeti değiştirdi, Beypazarı kıyafeti kalmadı. Bugün masa örtüsü, ranıl, konsol, sehpa örtüsü bu şekilde yapıyoruz ve bunları kullanıyorlar. Başka neydi?
1: İsmail Usta bize bir kumaşın nasıl dokunduğunu değil, bir geleneğin zaman içinde büründüğü biçimi, dönüşümünü, nasıl ayakta tutulduğunu da gösteriyor. Hocam bugün Gaziantep'in kutlusunu, Ödemiş ipeğini ve Beypazarı bürgüsünü ele aldık. Son olarak bu üç dokumayı aynı başlık altında düşünürsek bize ne söylüyorlar?
0: İpek ve pamuğun birlikteliği çok işlevsel kumaşlar ortaya koyuyor. Örneğin kutlunun sert duruşuyla bir kaftan yapılabildiği, üç etek gelinlik yapılabildiği, o duruşu, parlak duruşu, kullanışlılığı, onun yanında Beypazarı bürgüsünün gene parlak ve dökümlü bir geline yakışır şekilde bir bürgü, bir örtünme aracına dönüşmesi, efendim Ödemiş'te işte bir erkeğin giyebileceği helaliyenin ortaya çıkması, değil mi? Pamukla ipeğin birlikte kullanılarak hem sağlıklı, hı hı, hem zarif bir kumaşla bir damada yakışan bir gece giysisi ortaya çıkıyor. Ya da bir gömlek ortaya çıkıyor. Bunlar çok önemli kültür ögeleri.
1: Evet, biraz da pratik zeka gerektiren şeyler değil mi?
0: Kesinlikle pratik zeka Türk dokumacılığında öne çıkan bir şey zaten. Mesela Beypazarı'ndaki bürgüde çözgü yüzey atkıyla birleşerek rips dokumayı da içine alarak pırıltılar oluşturan, böyle gün ışığında hoş bir görüntü yaratan bir kumaş. Aynı şekilde Orta Asya'nın batik bağlamasını kutnuda karşımıza çıkaran o makaslı veya karakteristik taraklı dediğimiz kutnularda geleneği bugüne estetik ve parlak renklerle yansıtan bir renk kıyafeti ortaya çıkıyor. Bunlar genelde kadınlarımızın mesela giyimine bakarsak özellikle düğünde, bayramda, özel günlerde giyilen kıyafete dönüşüyor. Ama saraylıya ya da konaktaki bir hanıma giydirdiğiniz zaman günlük kıyafet aslında. Yani her kesimin alabileceği, kullanabileceği, işlevsel aynı zamanda sağlıklı. Yani dokuma hem usta bakımından kolaylaşıyor, atkıda pamuk attığında pamuk kolayca yerleşen ve dokumayı hızlı üreten bir kumaş. Ama tersinde kaldığı için, dokumanın içinde görünmediği için ipek parlaklığında yansıtan bir kumaşa dönüşüyor. Yani sarayda işte bir kemhanın, bir serasenin parlaklığını kutnuya yansıtabilmiş bu şekilde dokumacı. Bunlar önemli şeyler tabii ki. Bu dokumaların aslında kutnuda mesela çarşı esnafı olarak, dokumacı ustalar olarak karşımıza çıkan bir geleneğe sahip olmasının yanında Ödemiş'te mesela evde kadınların anadan kıza geçen bir ustalıkla bunu ürettiğini görüyoruz. Aynı şekilde Buldan'da benzer bir durum söz konusu. Her evden bir tezgah sesi gelir. Kadınlar da üretim yapar. Dolayısıyla burada meslek olarak kadın erkek ayrımı olmadan bütün halkın diyeyim ya da aile üyelerinin üretime katılması söz konusu. Mesela kutnuda aynı şekilde bazen aile üretiminde kadınlar bağlama yapıyorlar. Çözgünün bağlamasını yapıyorlar, boyacıya gönderiyorlar mesela. Beypazarı'na baktığımızda dokumacı usta

0: Dokuyor ama kenar bağlamasını gene kadınlar yapıyor. Yani birlikte bir üretimle kültür değeri yüksek, kullanım değeri yüksek, estetik değeri yüksek ürünler ortaya çıkıyor. Bunları Türk kültürünün de zenginliği olarak bahsedebiliriz.
1: Hocam değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Miras Dokumalarda bugün Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ile kutununun yol yol parlaklığından, ödemiş ipeğinin zarafetine, Beypazarı bürgüsünün örtü kültürüne uzanan bir yolculukta beraber olduk. Miras Dokumaların bir sonraki bölümünde buluşmak üzere, esen kalın.
2: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Eylül'de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Türkiye'de saat 13.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'daki temasları sürüyor. Erdoğan başkent Astana'nın ardından Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkistan kentine geçti. Yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıklarının masada olacağı zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir kez daha bir araya geldi. Trump, Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programının ardından öğle saatlerinde Çin'den ayrılması bekleniyor. İki liderin dünkü görüşmesine Tayvan krizi damga vurmuştu. Görüşmenin basına kapalı bölümünde Xi'nin Trump'a Tayvan meselesi iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir dediği aktarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı 205 esir asker takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'dan 205 Rus askerin alındığı, karşılığında 205 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu esir askerin teslim edildiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz dedi. Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,12 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için Filos Limanı'ndan ayrıldı. Türkali 16 kuyusunda görev yapacak Yıldırım, bu lokasyonda alt tamamlama faaliyetlerini yürütecek. Ve spor, Türkiye tekvandoda üst üste 3. kez Avrupa'nın zirvesinde. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonada tekvando milli takımı ve Türkiye para tekvando milli takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Sanchez'den Yamal'a destek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğu kutlamalarında Barcelona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından eleştirilen Fas kökenli İspanyol milli takımı Lamine Yamal'a destek verdi. Sanchez, bir devletin bayrağını sallamayı nefret duygusuyla karşılayanlar ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamine, milyonlarca İspanyolun hissettiği Filistin'e dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir, dedi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 16, İstanbul

Güneşli 21, yağmurlu olmak üzere Üsküp 23, Lefkoşa 24, Kerkük 34, Stockholm 14, Sofya 21, yağmurlu olmak üzere Bern 9, Berlin 16, Brüksel ve Kopenhag 11, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 13, Tiran 22, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 14, Bakü 24 ve Viyana 17 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalbinize dokunan, ruhunuzu dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Hayra, duaya ve güzel olana açılan bu vakitte bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, inanç hayatımızın en temel dayanağı, en saf pınarıdır. Ancak bazen bu saf pınarın içine korkularımız, eski alışkanlıklarımız ve eskiler böyle yapardı diyerek sorgulamadan kabul ettiğimiz kabuller karışabiliyor. Tırnak kesmekten kurşun dökmeye, türbe parmaklıklarına bağlanan bezlerden hayatımızı yönettiğine inandığımız uğursuzluklara kadar. Peki İslam bu tablonun neresinde duruyor? Bizim din zannettiklerimiz aslında geleneğin dinleşmiş hali mi? Programımızın bu bölümünde hurafe nedir, gelenekle din arasındaki ayrımı nasıl yapacağız, korkularımızı ibadete, alışkanlıklarımızı itikada nasıl dönüştürdük sorularının cevaplarını arayacağız. Akıl ve vahyin ışığında kalplerimizi yormadan ama zihinlerimizi zorlayarak bir yolculuğa çıkıyoruz. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Afiyettesinizdir inşallah.
1: Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Cenab-ı Allah cümlemizin afiyetini artırsın.
1: Allah daim eylesin abi inşallah.
0: Kıymetli hocam, programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın sözleriyle başlayalım. Ve programımız bereketli olsun.
1: Amin inşallah.

0: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Ağzınıza, nefesinize sağlık muhterem hocam.
1: Allah kabul buyursun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Efendim bugün İslam'da hurafeleri konuşacağız. Hurafe ne demek? Neler hurafe kategorisine girer? Bunları ele alacağız. Kıymetli hocam isterseniz hurafe nedir sorusuyla sohbetimize başlayalım.
1: Önce şu okuduğumuz ayetlerin meallerini bir ifade etsek.
0: Buyurunuz.
1: Olur mu?
0: Elbette.
1: İlk okuduğum ayet-i celilede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Çok değerli. Kur'an-ı Kerim'in tamamı, bütün ayetleri, bütün kelimeleri bizim için. Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık hem imanımız, hem ibadetlerimiz, hem ahlaki yapımız, hem şuurumuz anlamında çok değerli. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Başta Cenab-ı Hakk'a mümin itaat edecek. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre yani idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götüren, onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Şimdi bu ayetin ışığında şunu diyebiliriz. Öncelikle biz Cenab-ı Hakk'a net imana sahip olmamız gerekiyor. Asla şüphesiz. İkincisi, Cenab-ı Hak'tan nurunu, vahyi ilahisini alan, peygamberlik nübüvvetine mazhar olan Hazreti Resulullah Efendimiz'e itaat etmemiz gerekiyor. Çünkü öyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu, ey iman edenler, önce Allah'a itaat edin, sonra Resulüne de itaat edin diyor. Atiyullah ve atiyur Resul. Sonra ve ulil emri minkum, yani sizden olan idarecilere de onların emirlerine de itaat edin. Burada ne demek istiyor? Çünkü o emri verenler Allah'a itaat ediyordur. Öncelikle iman ediyordur, itaat ediyordur. Hazreti Peygamber'e de itaat ediyordur. Dolayısıyla onların size göstereceği yol aydınlık yoldur. Karanlık yol değildir. Sizi sapkınlıktan, bid'atlerden, hurafelerden koruyacak, kollayacak olan fevkalade açık, seçik, net bir yol ifade ediyorlar, size gösteriyorlar. Şayet diyor eğer siz bir anlaşmazlığa düşerseniz, bu mu doğruydu, o mu doğruydu, şu mu güzeldi, bu mu güzeldi falan gibi böyle bir anlaşmazlık içinde olabilirseniz, ki buradaki anlaşmazlıktan maksadımız iyiye götürecek yol anlamında söylüyoruz. Kavga, şiddet anlamında söylemiyorum. Dolayısıyla diyor ki orada da

0: Kur'an'a başvurun diyor. Kur'an'ı yaşayan Resulullah'a başvurun diyor. Resulullah'ın izinde giden alimlere başvurun diyor. Burada ulil emirden bir parantez içerisinde, tırnak içerisinde demek ki alimler de doğuyor. Yani Hazreti Peygamber vefat etti, öldü, ona bulaşma şansımız yok. Malen tamam ama fiziki anlamda ulaşamıyoruz. Onun yolunda kaim olan, daim olan ulemaya bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ulemaya miras olarak İslam hukukunu nasıl bırakmış? İmanında en ufak bir zede olmaması noktasında neler söylemiş Kur'an ve onu yaşayan Resulullah hadis-i şeriflerinde nelerden bahsetmiş? Dolayısıyla bize bir yol gösteriyorlar haliyle. Eğer diyor Kur'an'a ve Resulullah'a ya da alimlere bu noktada başvurursanız sizin için çok hayırlı olacak diyor. Aranızdaki anlaşmazlık da ne olacak diyor? Ortadan kalkmış olacak diyor. İkinci okuduğum ayet-i kerime Enam suresindeki ayette yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlarda ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık insana dair demek istiyor. Nihayet hepsi toplanıp Rablerin huzuruna getirilecekler diyor. Buradaki ifade de şu, diyor ki yeryüzünde gökyüzünde ne varsa Cenab-ı Hak Teala tarafından yaratılmıştır. Bunlar büyük büyük topluluklardır. Siz de öylesiniz. Dolayısıyla biz kendilerine göndermiş olduğumuz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Şüpheye düşücü, anlaşmazlığı ortadan kaldıramayan herhangi bir şeyden bahsetmedik. Tamamen kötülüğe bulaşmadan, iyilik anlamında ne varsa, bir insana hayat yolu olan, cennet yolu olan ne varsa, ilahi rıza yolu olan ne varsa biz hiçbir şeyi eksik bırakmadan yazdık gönderdik. Dolayısıyla bunda bir yeyse düşmeyin diyor. Bir başka ifadede de şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak Yunus suresinde. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Bir şeyin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Burada da şunu ifade ediyor. Diyor ki aklınızı niye kullanmıyorsunuz? Yani bu işin Kur'an'da yeri yoksa, Resulullah'ın hayatında böyle bir olay yaşanmamışsa ya da yaşanmış olup da peygamber tarafından hayır hayır bu böyle doğru değil denmişse, benim hayatıma böyle bir hurafe, böyle bir bid'at, böyle bir sapkınlık asla olmamalı, girmemeli diyen alimler peygamberin yolunda, Allah'ın çizdiği yolda. Dolayısıyla siz hala nefsinize uyup niye yanlışa düşüyorsunuz? Şunu da dinden kabul ediyorsunuz, bunu da dinden kabul ediyorsunuz. Şöyle olursa böyle olur. Bir takım hurafelerin içinde havuzunda yüzüp duruyorsunuz. Havuz ki sizi boğacaktır diyor. Hurafe şu, Hazreti Kur'an'da olmayan, Cenab-ı Hak Teala tarafından onaylanmamış, vahiy ilahi içerisinde yer almamış, etten hiçbirisinde olmamış, Resulullah'ın hayatında o günkü Mekke ve ahalisinde olan kültüre dayalı, Kur'an'a ters düşenler hariç, asla peygamberimizin kabul etmediği, çünkü Resulullah'ın şöyle bir özelliği var. Cenab-ı Hak Teala ne buyurmuşsa Resulullah onu buyurmuş. Cenab-ı Hak Teala hangi yolu çizmişse Resulullah o yolda yürümüş. Cenab-ı Hak hangi hikmetli sözü etmişse Kur'an'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o hikmet çerçevesinde hayatına yön vermiş ve bizlere, insanlığa, sahabe-i kirama dolayısıyla bizlere kadar onu göndermiş. Onun tam tersi olanlar, Kur'an'da yer almayanlar, sünnet-i Resulullah'a dahil olmamış olan ne varsa hepsi hurafedir. Bazıları şöyle derler, hani hurafe derken bid'at de diyoruz biz ona.
1: Evet.
0: Bid'ati hasene, yani güzel bid'at. Bunlar tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize buyuruyor ki, Cenab-ı Hakk'ı zikredin, gece kalkın, teheccüd kılın, ben teheccüd kılıyorum, siz de kılın demiyor yani. Peygamber ne yapmışsa biz onu yapmak istiyoruz. Onu bir anlamda kendimize rehber edinmişiz. İlle de Peygamber şu emri verdi. Kur'an'ın dışında peygamberimizin peygamber olarak Cenab-ı Hakk'a sıkça yapmış olduğu ibadetler halkasına bir sünnet diyoruz. Bırakmış olduğu izlere bir sünnet diyoruz. Sünnet kavramı içerisinde biz bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Hazreti Resulullah'a Cenab-ı Hakk'ın bildiği ki biliyor Cenab-ı Hak, gerçek bir ümmet olma muhabbetiyle yaklaştığımız için o sünnetleri yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi sünnetin dışında olanlara hurafe diyoruz. Sünnetin içinde yer alanlara sünnet kavramı içerisinde ibadet anlamında devam ediyoruz. Demek ki sünnetin dışında bu benim kültürümdür, bu benim özümdür, benim dedem şöyle söyledi, benim babam böyle söylemişti, benim anneannem şöyle demiş, benim atalarım şöyle şöyle yapmış gibi takım hurafeler var. Bu hurafeler Hazreti Resulullah'ın hayatında yok. Hazreti Resulullah'ın hayatında olmayan her şey kesinlikle bid'atten sayılmış. Bu bid'atleri de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sıralamış. Müsaade ederseniz onları ifade edeyim.
1: Buyurunuz.

0: Diyor ki bizim halkımızın içerisinde şunlar şunlar var demek istiyor. Ateşe su dökülürse cin çarpar. Bizler bile yıllarca inandık. Dediler ki özellikle gece vakti bir ateş var. Yahut da evinizdeki sobanızın içindeki közü dışarı atacaksınız. Onu dışarı atarken ola ki cinler vardır. Onları yakarsanız onlar da sizi yakarlar. Yahut da mevcut ateşe siz besmelesiz su atarsanız o su belki sizin için rahmet gibi gözükse de geri dönüşü size zahmet olur diyor. Sıkıntıya girersiniz, ruhen daralabilirsiniz. Bu aslında insan psikolojisinde yer eden ürkütücü, korkutucu bir hadise mesela. Bu bidattir, bu hurafedir gerçekten. Besmele çekerekten ateşi dışarı bırakmak hoş bir örnek ama o öyle olmazsa bu böyle olur anlamında ifade etmek kötü bir örnek.
1: Evet.
0: Diyor ki mesela burada Kur'an ve sünnetle örtüşmeyen hiçbir şeyi yapmamak lazım. Burada ifade ediyor. Bir başkası mesela türbe, yatır gibi yerlerden medet ummak. Bir yatırın mezar taşına mum yakıp dilek tutmak. Hakikaten ters bir olay. Biz Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ziyaret ediyoruz. Geçen Kastamonu'daydık. Şeyh Şabani Veli Hazretleri'ni ziyaret ettik. Biz orada bu güzel insan Cenab-ı Hakk'ın rızasına matuf, Hazreti Resulullah'ın sünnetine uygun bir hayat tarzı yaşamış, etrafına kötülükler olmaması için, daima iyi güzel şeylerin oluşması için ve ömrünün sonuna kadar da bu hizmette daim olmuş, insanlığın rızasını kazanmış, Cenab-ı Hakk'ın da rızasını kazanmış öyle ümitvar olarak Fatiha'mızı okuruz. Ya Rabbi bu güzel insandır. Biz öyle duyduk. Onun için kabrinin başına geldik. İnşallah senin katında da öyledir. Bizim bu kişiyi ziyaret etmemizle birlikte bizden de razı ol. Ya Rabbi bu zatın yüzü suyu hürmetine sıkıntılarımız da var. Sana bunu havale ediyoruz. Sana arz ediyoruz. Oradaki yatana değil. Direkt Cenab-ı Hakk'a arz ediyoruz. Orada bulunuşumuz bir vesile anlamında. Bu
1: Evet.
0: kötü değil. Ama türbeye gelmek, çaput bağlamak, bez bağlamak, oradan medet ummak, ey işte Hacı Bayram-ı Veli, sen güzel insansın, bana şunu ver. Bu tabii cidden bir hurafe. Hurafeliklerini de çıkar Allah muhafaza, şirk pozisyonuna kadar insanı
1: Evet.
0: götürebilir.
1: Kıymetli hocam, ben
0: Evet.
1: şöyle değerlendiriyorum. Cenab-ı Allah'ın bu veli kullarını vasıta kılarak yine Allah'ın zatından istemek ayrı bir mesele. Şöyle örneğin Anadolu'nun en ücra köşesindeki gariban bir vatandaş Cumhurbaşkanı'yla, bakanla doğrudan görüşemez. Yani görüşmesi çok zordur. Ama hatırı sayılır bir eğer vasıta olursa
0: Evet.
1: onun Cumhurbaşkanı'yla, bakanla görüşmesi kolaylaşır, değil mi?
0: Evet.
1: Biz de Cenab-ı Allah'tan o mübarek kolunu vasıta kılarak istiyoruz aslında. Burada bir şirk koşma yok.
0: Ha şöyle, onu putlaştırmadan ama.
1: Evet.
0: Yani o bir insandı, güzel insandı. Neden beri insanlar şahit oldu onun iyiliğine, güzelliğine. Ya Rabbi biz de onun iyi, güzel insan olduğuna şehadet ederek burada huzurdayız. Ya Rabbi onun ruhunu Kur'an'ın nuruyla, pür nur eyle. Makamını cennet eyle, mahşerde bizi buluştur diye dua ederiz. Fatiha'mızı okuruz. Bir başka şey mesela, yeni doğan çocuğun dindar olması için göbek bağını keserek cami avlusuna bırakmak.
1: Hurafe.
0: Kesinlikle hurafe
1: Evet.
0: yani. Alakası yok. İyi niyet belki yani. Çocuğum iyi olsun, dindar olsun, ahlaklı olsun. Önce sen dindar olacaksın. Sen beş vakit namazı müdrik olacaksın. Allah'tan korkacaksın. Daima istikametin düzgün olacak. Çocuğunu dünyaya getirdiği zaman Allah'ın hoşuna gitmeyen sende ne varsa hepsini terk edeceksin. Önce sen güzel ahlaklı olacaksın. Helal lokma yedireceksin. Temiz süt emdireceksin. Helal lokmayla onu besleyeceksin. Onu ilimle mücehhez eyleyeceksin. Onu iyi insanlarla oturup kalkmasına, arkadaş bulmasına, arkadaşlığın dostluğuna önem vereceksin. Ondan sonra gerisini Cenab-ı Hakk'a bırak, zaten o iyi insan olacaktır. Temel anlamda biz bu adımları atmazsak, babası haram lokma kazanırsa, rüşvetten para yerse, görevini hakkıyla yerine getirmez, maaşını hak etmezse, anne eşine karşı muhabbetsizse, paraza eşler arası karşılıklı anlamında söyleyeyim. Ondan sonra o evde küfür varsa, o evde ahlaksızlık varsa, o evde yalan varsa, hile varsa, dolan varsa, efendim söyleyeyim, ezan okunduğu zaman bacak bacak üstüne atıp sanki bir türkü çalarmış gibi bir saygısızlık var ise, yetişen o evde çocuk ne olacak? Sen bir tane değil, 100 tane bağ bıraksan o çocuktan ahlak doğmaz. Cenab-ı Hakk'ın hidayeti, lütfu, keremi bazen öyle olur. Alimden zalim, zalimden alim dünyaya gelebilir. Onu Rabbi Teala bilir. Ama peygamberin Kur'ani boyutta çizmiş olduğu neyse onu ulema onu

0: söylüyor, biz de onu söylemeye gayret ediyoruz.
1: Evet.
0: Bir başkası mesela, konuşmayan çocukların konuşabilmesi için cuma namazından sonra müezzin tarafından cami anahtarını çocuğun ağzına sokup çıkarmak. Hadi buyurun Hacı Bayram, biz bunları çok gördük. Böyle rica ediyorlardı. Ne olur hocam, böyle bir şey varmış. Şu caminin anahtarını çocuğun ağzına sokup çıkaralım. Anahtar kilidi açar gibi, dilini
1: Evet.
0: açar Cenab-ı Hak diye. Tamam, iyi niyetle yaklaşıyor ama tamamen hurafe. Yürümeyen çocukların ayaklarını ip bağlayarak cuma namazından ilk çıkan kişiye ipi kestirmek mesela. Nereden duyuyorlar? Nasıl oluyorsa toplumda
1: Evet.
0: bir sıkıntı var. Kırkı çıkmamış bir bebeğin tırnakları kesilirse o çocuğun hırsız olacağına inanmak. Küçük çocukların üzerinden atlanıldığında boylarının kısa olacağına inanmak. Yok böyle bir şey. Çocuğu olmayanlara çocukları olması için deve dili veya etini yedirmek. Yani çocuk doğan eve 40 gün süreyle et alınmaması gerektiğine inanmak. Yeni doğan çocuğun kırkı çıkmadan evden çıkarılmaması gerektiğine inanmak. Mesela eskiden öyleydi. Yok böyle bir şey.
1: Bunların hepsi hurafe, yani uydurma.
0: Tabii uydurma bize bir yerlerden gelmiş artık.
1: Evet.
0: Hangi kültürlerden gelip girdiyse bir şekilde korkutulmuşuz. Mesela bir başka şey, hamile kadınların saçlarını kesmemeleri gerektiğine inanmak. Yani uzamışsa, ona bir rahatsızlık veriyorsa, sıkıntı veriyorsa... İnsan saçını niye kestirir? Ferahlamak için, rahatlamak için kestirir yani. Hanımefendilerin saçları ruhen de rahatsız edebilir, fiziken de rahatsız edebilir. Hamilelik esnasında da bu ona rahatsızlık verecek. Ondan mı uğraşsın, çocuğuyla mı uğraşsın? Yani karnındaki çocuğuyla zor bir iş yani. Saçlarını kestirme, yanlış yaparsın. Çocuğun şöyle doğar, böyle doğar. İşte hurafeler. Nikah esnasında gelin ve damadın birbirinin ayağına basması. Hakikaten bir enteresan bir şey yani. Ben şahsen birkaç yerde de söyledim. Hatta nikah öncesi söyledim. Damat beye ve gelin hanıma sakın ayağınıza basmayın. Öyle bir şey yok yani. Ben senden üstünüm. Sana sözüm geçer. Niçin basacak bunu? Yani öyle ya, niçin basıyorsunuz? Daha fazla sözüm geçsin diye. Yahut yani bir şaka vari de olsa yanlış bir şey. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kullarına ne lazım sonu göndermiş Mustafa Bey. Kur'an'a uymayan her şey bidattir. Dolayısıyla peygamberin yaşam biçimi neyse Allah'ın hoşnut olduğu yaşam biçimidir. Baykuş ötmesi mesela, kedinin insanın önünden geçmesi, horozun vakitsiz ötmesi.
1: Çocukluğumdan hatırlıyorum da şimdilerde gülüyorum. Mahallede siyah bir kedi gördüğümüzde saçını çek, uğursuzluk getirir derlerdi.
0: Aynen, aynen öyle.
1: Halbuki İslam'da uğursuzluk diye bir şey yok.
0: Evet, iki bayram arasında nikah yapmak. Duaların kabulü için mübarek gecelerde ziyaretgahlarda mum yakmak. Gece vakti tırnak kesmek. Cuma ve Arafa günlerinde çamaşır yıkamak. Akşam sakız çiğnemeyi ölü eti çiğnemek gibi kabul etmek. Gece aynaya bakmak gibi şeylerin uğursuzluk getireceğine inanmak. Elden ele sabun, makas, bıçak gibi, iğne gibi soğan vermenin uğursuzluğuna inanmak.
1: Hocam o kadar çok şey varmış ki say bitmiyor.
0: Dedim ya yani. Ondan sonra cam ve porselen gibi eşyaların aniden düşüp kırılmasını bir belanın def edildiğine edileceğine işaret etmesi mesela. Bu da bir ayrı bir şey. Hatta derler ki işte ya bir tabak kırıldı, nazar değdi sana, işte ondan kırıldı. Ondan sonra merdiven altından geçmeyi uğursuzluk saymak. Ya şu da çok önemli. Bizim hayatımızda en çok var olan bidatlerden bir tanesi, ben kabul ediyorum. Diyor ki cenazenin 3, 7, 40, 52 gecesi gibi ölüm yıl dönümünde hatim ve mevlüt okumak. Ya bunlar şimdi bidat. Fakat ben bu bidatin şu kısmına bidat-i hasene diyoruz. Biz genelde umumen mevlüt okutmak, Cenab-ı Hakk'ı Allah'a adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula diye başlayan Süleyman Çelebi Hazretleri'nin mübarek sözleri. Cenab-ı Hakk'ı öven, onun yüceliğini, onun kudretini ortaya koyan, bizi hiç yoktan var eden Rabbimizi bize andırması çok hoş. Beraberinde peygamberimizin doğumunu aktaran mevlidi, mevlid kısmı, iadet kısmı, devamında merhaba diye başlayan bir kısım, devamında miracı anlatan bir kısım vesaire, peygamberimizin vefatını anlatan bir kısım. Bunlar bidat anlamında öyle telakki ediliyor ama burada ben şunu düşünüyorum. Hiç camiye gelmemiş, hayatında camiye girmemiş ama bir yakınının vefatı münasebetiyle gönül almak anlamında, taziye almak anlamında, yapmak anlamında camiye bir şekilde gelen, o arada da okunan Kur'an'ı ve mevlidi dinleyip mevlid esnasında getirilen salavat-ı şerifelere bir şekilde katılan yahut da onu İslam'a ısındırmak anlamında bir güzelliktir mevlid. Bu manada iyidir bir. İkincisi,

0: Kulübü sıkça hatırlatmak anlamında bu tür geceler tertip edilir. İse bu güzeldir. Yani biz zaten öyle bir haldeyiz ki, öyle bir gafletteyiz ki Mustafa Bey. En yakınımızı götürüyoruz, ana, baba, kardeş vesaire, amca, teyze neyse götürüyoruz. Kabre girinceye kadar, vefat etti ya, camiye geliyoruz, cenaze namazına katılıyoruz. Bir kısmı zaten namaz kılmıyor. Getiriyoruz. Definden sonra biz ölümü unutuyoruz. Halbuki o defin esnasına kadar, vay be, ne olacak, biz de öleceğiz. 1 metreye 2 metre bir kabre gireceğiz. Halbuki bizim ev 4 oda bir salon, 5 oda bir salon, köşküm var, sarayım var mesela, neyse. Vah falan diyoruz ama ölü kabre girdi, toprağa kapandı, geri dönerken biz hemen radyoyu açıyoruz, başka filmlere dalıyoruz. Bakar mısınız? Ya da gıybet etme kardeşim, dedikodu yapma kardeşim. Bak, ölü kardeşinin etini yercesine bu bir kötülük diyoruz. Daha arabaya biner binmez ölenin arkasından konuşuyoruz. Bakar mısınız? Ölümü hem unutuyoruz hem ölünün arkasından konuşuyoruz. Bu tür insanlara ölümü hatırlatmak adına bu tür davetlerin yapılması güzel. Adına 3 demişler, 5 demişler, 7 demişler, 40 demişler. Yakında böyle olurmuş, 52'sine burnu düşermiş. Bunlara itibarımız yok. Ölü artık ölmüştür, bitmiştir. Ceset çürüyecektir, ruh Cenab-ı Hakk'a teslim olmuştur. O
1: Evet.
0: kadar.
1: Kıymetli hocam, isterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize
0: Hay
1: devam
0: hay,
1: edelim
0: hay hay.
1: inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir ilahi geliyor.
2: Gaflet.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla bugün hurafeleri konuşuyoruz. Hurafe nedir? Neler hurafe kapsamına girer? Bunları ele alıyoruz. Az önce kıymetli hocamız da hurafelere çok güzel örnekler verdi. Hatta say say bitmiyor dedik. Kıymetli hocam, bir de modern zaman hurafeleri var. Bunlara kuantum enerjisi deniliyor, ritüel deniliyor, arınma ritüelleri deniliyor. Bunları nasıl değerlendirmek gerek?
1: Onlar için zaten söylenecek çok söz var da, yani ritüeller bence ismi değiştirilmiş, sihirler yani adı değiştirilmiş ritüel. Çünkü ritüel denildiği zaman dikkat çeken, Allah Allah bu ritüel ne ya? Sihir denilince hemen anlıyorsunuz ne olduğunu. Ama ritüel deyince kandırmacalık, yoldan sapıtmışlık, saptırılmışlığa götüren yol ritüeller. Yani sizi hipnotize eden, sizi adeta büyüleyen temel anlamda.

0: anlamda sizi Allah'tan edenler demek daha uygun. Çünkü o risallerin %99.9'unda Allah devrede değil.
1: Sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür.
0: Evet.
1: Önce kıyafetler giydiriliyor, gözler bağlanıyor ve bir gece ya da iki gece karanlık bir odada bırakılıyor. Daha
0: Evet.
1: sonra odadan
0: Evet.
1: çıkartılıp gözler açılıyor. O gözü açılan kişi hüngür hüngür ağlamaya başlıyor, arınıyor. Tırnak içinde arınıyor.
0: Halbuki bizim arınma ritüelimiz namaz. Ben dinleyicilere şöyle diyorum. Yani bu tür ritüellere ilgilenmeyin. Sizi şeytanın yoluna iter. Bunların üzerine giderseniz, hep istek ve arzu duyarsanız, merak içinde olursanız sizi Allah'tan eder. İnsanın yaptığı şeyin ruhi yapınıza etkisine iyi bakın. O anda siz ve Allah arasında büyük bir uçurum olduğunu göreceksiniz. Yani etkisi buradan başlıyor zaten. Direkt oraya odaklanıyorsunuz. Direkt o kişiye odaklanıyorsunuz. Orada Allah devrede yok. Halbuki mesela büyük velilerin önemli bir bölümü Anadolu'da hep vardır. Hacı Bayram'da da var. İstanbul'daki birçok velinin makamında da var. Çilehaneler vardır. Çilehaneler ritüel merkezi değildir. Hacı Bayram Veli Hazretleri mesela kendini zincire vurmuştur bir müddet. Sebebi ve o zincir ki hala mevcut orada çok ağır. Yani kendini asmış resmen yani omuzlarından balattırılmak suretiyle asıyor. Nefsine zulmediyor. Çünkü nefsinin isteği çok.
1: İnsan yaşlansa da nefsi genç kalıyor.
0: Tabii genç kalıyor. Haliyle isteği bitmez. Hacı Bayram Veli Hazretleri bu çilehanesinde kendi ritüelini kendisi yapmış zaten. Demiş ki ya Rabbi şu anda ben nefsimin himayesindeyim. Eğer beni bana bırakırsan ben yolundan saparım. Dolayısıyla kendimi ya Rabbi zincire bağlıyorum. Bu bağlayışta da tamamen nefsimi öldürmeye yönelik o yükü çekiyorum ve saatlerce. Hatta derler ki müridanları yani öğrencileri üstadım sizi açalım çok yoruldunuz. Hayır hayır devam etsin devam etsin açmayın. Şatafattan kendisini alıkoymuş. Bir kilim üzerinde ibadetle meşgul. Az yiyerekten nefsini öldürmeye çalışıyor. Hayatta kalayım, Cenab-ı Hakk'ı tesbih edeyim, zikredeyim, onunla hemhal olayım fakat ölmeyeyim. Ama ne zaman Cenab-ı Hak öl derse ki onun zaten benim elimde değil, Azrail gelecek, ruhumu teslim alacak diyor. Ritüelse bu. Fakat bir başka ritüelimiz bizim beş vakit namaz. Bizi dinleyenler şuna dikkat etsin. Biz bir kere beş vakit namaz kılacağız. Allah'la pazarlığımız yok. Sadece teheccüde kalkmakla da yok. Yani siz beş vakit namaz kılmayın. Birinden duydunuz, gece, işte gecenin ikisinde, üçünde kalkarsanız, teheccüd yaparsanız, iki rekat namaz kılarsanız, Allah'tan isterseniz, Allah size ne istiyorsanız verir. Amenna Allah verir. Öncelikle beş vakit namazda kendi manevi ritüelini kendin yapacaksın. Öyle bir taharet, öyle bir abdest alacaksın namaza, öyle bir hazırlık yapacaksın ki hem dışın hem için tertemiz, pak olarak Allah'ın hoşuna duracaksın. Bundan daha büyük ritüel yok. Çünkü Allah'ın hoşuna giden en büyük ritüel bu. İki, beyin boşalmasını istiyorsan Budistlerin şu veya bu şekildeki yaptığı tapınmaya mahsus yapılarına bakmayacaksın. Direkt Cenab-ı Hakk'a Allah'ım sen emniyetini halis alacaksın. Allah'ım sen en büyük diyeceksin. O en büyük Allah'ı tesbih ettiğin zaman Fatiha'da, Sübhaneke'de, Fatiha'da, diğer Zamm-ı Sure'de, tekbirlerde, tahiyyatlarda zaten Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorsun. Gözün hiçbir yere bakmıyor. Direkt secde kısmına bakıyorsun. Haliyle Allah ile berabersin. Bu gerçek bir ritüel bu. Ama Allah var olduğu halde namazın yok, niyazın yok, efendime söyleyeyim dünyevi bütün zevklere, tatlara, neşelere, muhabbetle koşan bir yapım var. Aynı zamanda bir de şeytani alametler içeren, seni senden eden, seni Allah'tan uzaklaştıran, seni gaflete sokan, beynini bu anlamda yıkayan, seni kendi imanından, dininden uzaklaştıran ritüellerden uzak duracaksın. Bunlar hurafe değil. Dinsizliğe götüren yol. Hurafelerin bir kısmı iyi niyetlidir. Deminki söylediğim mevlid, hatim okumak vesaire gibi. Yani hurafe tamam. Peygamber böyle bir şey yapmamış. Sabah namazından sonra 33 defa

0: kıyama yaklaşıyoruz. Bir de nazar meselesi var. İnanan var, inanmayan var. Ama son yıllarda bunun üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki gözden çıkan negatif ışınlar var. Bunlar da nesneleri, canlıları etkiliyor. Nazar etmek diyoruz ya, kötü bakış. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Nazar, deveyi kazana, diriyi mezara koyar. Eskiden ölenlerin çoğu nazardan ölürmüş. Nazar değermiş ve bunun önlemini alamazlarmış maalesef. Şimdi bu nazar hususunda da nazarı önlediğine inanılan nazar boncukları takılıyor. Camlardan yapılmış renkli nesneler. İşte yani iş yerlerine asılıyor nazar boncukları ya da atnalı asılıyor bereket getirdiğine evet. inanıldığı için. Bunlar hurafe mi?
1: Tabii. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki el-aynu hakkun. Nazar haktır diyor. Çekememezlik hastalığı, haset hastalığı, kıskançlık hastalığı. Bu üçü çekememedi, haset etti, kıskandı.
0: Evet.
1: Bu üç tane hastalık bir araya geliyor. Dolayısıyla sizin evinize geldiği zaman çocuğunuzun Hak Teala tarafından o güzel yaratılışına baktığında yahut yeni bir ev aldığınızda ziyarete geldiğinde o evin iç dizaynına baktığında gördüğünde ister istemez niye benim böyle bir yerim yok, benim de böyle olmalıydı diyerekten bir kalbi anlamda, mide anlamında, bakın söylüyorum, kalbi ve mide anlamında rahatsızlık duyup o rahatsızlığının gözlerden dışarıya vurma hastalığı bu. Haliyle burada Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yol var. Evinize misafir davet edeceğiniz zaman, özellikle yeni ev almışlar, ziyarete gidelim diyen akraba, teallukat, komşu vesaire insanlar geleceği zaman evinizin içinde ayetel kürsüyü eksik etmeyin. Ama şu anlamda demiyorum. Levhayı takın duvarda dursun. O anlamda değil. Siz okuyacaksınız.
0: Evet.
1: Bizim zaten en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. İslami anlamda ben Müslümanım deyip yıllarca kabın içerisinde Kur'an'ın 50 sene duvarda durup hiçbir zaman bir kez dahi açılıp okunduğu yok. Böyle değil. İnsan ayetel kürsi okuyacak. Hatta büyüklerimizin bir ifadesine göre ben de onu tatbik ediyorum her daim. Ayetel kürsi, Bismillah, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'kuzuhu sinetun ve la nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Burası. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا diyorlar ki 7 defa bunu okuyun sonra وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ifade edin diyorlar. Bu sizi koruyacaktır ya. Bu sizi koruyor der ki Allah sizi koruyacaktır. Yani burada Cenab-ı Hakk'a mahfuz olabilmeniz için bir sığınma var. Yalvarış var. Dolayısıyla dışarıdan evinize bu manada gelecekler için ola ki hasetlenenler olacaktır, çekemeyen insanlar olacaktır, nazar değecektir endişesiyle. Bunu bir okuyun evinize, bir şöyle kendi avuçlarınız içerisinde üfleyin ve geçin. Bunda herhangi bir hurafelik yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nazar değmişti. Cenab-ı Hak Muavvezeteyn surelerini indirmişti biliyorsunuz. Onlar ikiz sure diyoruz. Birisi Felak suresi, biri Nas suresi. Haset edicilerin şerrinden. İşte insanların, vesvese veren insanların şerrinden diye hitapları var Cenab-ı Hakk'ın. Biz onları da okuruz. Dolayısıyla Allah'a sığınırız. Hakikaten de faydasını görüyoruz. Bir hocaya gidip kendini okutturmanın manası yok. Bu hurafedir. Bir işinin olabilmesi için bir yerlere büyü yaptırmak kesinlikle hurafedir. Allah'ın rızası yoktur. Dolayısıyla siz şu elimizdeki bardağın içerisinde kendi Fatiha'nızı kendiniz okuyun, besmeleyi çekin, niyetinizi yapın. Hangi hastalığınız var ki, hangi sıkıntınız varsa kendiniz o suyu için ondan medet bekleyin. Çünkü Allah'ın suyudur. Orada Allah vardır. Haliyle ne yapacağız biz? Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Herhangi bir anlaşmazlığa düştüğünüz zaman Kur'an'a bakın, müracaat edin. Kur'an'da bulamadığınız sünnet kavramı içerisinde Resulullah'a müracaat edin. Alimlere müracaat edin. Bilgili insanlara müracaat edin. Hasta olduğun zaman tabibe gidin, hocaya değil. Bu da bir hurafelik. Cinli var da belki onun için geldik ama onu cinli ortadan kaldıracak hoca moca yok. Parasal mevzular var, maddi mevzular var. Dolayısıyla sizi Allah'tan eder, günaha sokar, ruhun da gider, ruhun da başka bir tarafa kayar gider, Allah korusun.
0: Kıymetli hocam ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Sizinle bugün
1: amin.
0: Hurafeleri konuştuk, önemli bilgiler verdiniz. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konuda buluşmak dileğiyle. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programı Kurra Hafız

Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş size ulaştırdı. Mikrofonla ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük veda ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Lale ve Gül.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü kutladı. Erdoğan, ailelerimizi destekleyerek, aile kurumunu güçlendirerek daha müreffeh yarınlara birlikte ulaşacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcularımızı tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canı gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu denetim sisteminin etkinliğinin artırılacağını söyledi. Yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeye hedefliyoruz dedi. Yılmaz, Beştepe'de gerçekleştirilen kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Müzik 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi Washington'da düzenlenen panelde ele alındı. Katılımcılara video mesajla hitap eden İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO'nun çok katmanlı güvenlik perspektifiyle faaliyet gösterdiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin NATO içindeki kritik rolüne dikkati çeken Burhanettin Duran, Türkiye vazgeçilmez bir merkez ülke ve jeopolitik denge unsurudur dedi. Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis'in Yunanistan parlamentosunda Türkiye'yi hedef aldığı

Aldığı açıklamalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. Başbakan Ünal Üstel, hadsiz, skandal ve provokatif açıklamaları şiddetle kınıyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın iki günlük Çin ziyareti tamamlandı. Trump yola çıkmadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir kez daha bir araya geldi. Xi bu ziyaretin ikili ilişkiler için bir dönüm noktası olduğunu belirtirken Trump çok sayıda konuda anlaşma sağladıklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Afrika'ya üstenci bakışını bu kez Kenya'da ortaya koydu. Macron'un Nairobi'deki Afrika İleri Zirvesi'ndeki sempatik olma kaygısı da, ders veren yaklaşımı da büyük eleştiri aldı. Macron'un İngilizce konuşulan bu ülkedeki tavırları Fransa'nın Afrika'da kaybettiği etkiyi yeniden kazanma arayışı olarak yorumlanıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı sallayan İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ı eleştirmesine Başbakan Sanchez tepki gösterdi. Sanchez, ya akıllarını kaybetmişler ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlar dedi. Ve spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 16, İstanbul güneşli 21 derece. Yağmurlu olmak üzere Üsküp 23, Lefkoşa 24, Kerkük 34, Stockholm 14, Sofya 21. Yağmurlu olmak üzere Bern 9, Berlin 16, Brüksel ve Kopenhag 11. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 13, Tiran 22. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 14, Bakü 24, Viyana 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Program yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Aslı Yıkılmaz'la beraber yeniden Anadolu'yu mayalayacağız. Bugünün konuğu çok kıymetli bir isim, Profesör Doktor Evrim Ölçer Özünel. Kendisi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda da UNESCO'nun Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komisyonu üyesi. Bunu da aslında soracağım. Bu uzun sıfat ne işe yarar hocam, ama öncelikle hoş geldiniz ve devamında da hemen şöyle sormak istiyorum. Anadolu neyle mayalandı? Hangi kültürel öğelerle mayalandı? Bir genel başlayalım. Sonra da yarım saat içerisinde böyle detaylıya inelim sizlerle beraber.
1: Çok teşekkür ediyorum Mine Hanım. Sizin programınıza konuk olmak ayrıca mutluluk sebebi benim için. Ama çok zor bir yerden soru sordunuz. Şimdi Anadolu'yu ne mayaladı dersek, o kadar hem tarihte çok bir yolculuk yapmamız gerekiyor ama yalnızca geçmişe gidemeyiz. Bir zaman makinesi gerekir bize.
0: Evet, hadi hem, o zaman makine, yani makine lazım
1: zaman
0: bize.
1: Zaman makinesiyle geçmişi bugüne getirip bugünden de geleceğe bir vizyon oluşturmamız gerekir. Çünkü düşünün, bundan binlerce yıl önce, hatta bin yıl önce bir Orta Asya'dan buraya atılan bir ateş var.
0: Evet.
1: Bir kor var. Ve Orta Asya'dan buraya atılan o kor aslında bizim mayamız. Hepimizin bahçesinde de

0: kullanan bir ağaçtan bahsediyoruz aslında. Bir
1: Aa.
0: dut ağacından da bahsetmek gerekiyor
1: Hı.
0: tabii. Ama sadece ağaç da değil. Yani Ahmet Yesevi'nin işte Anadolu'ya da fırlattığı o yanmış dut ağacı. Bakın bugün Anadolu'da nereye giderseniz gidin hepimizin bahçesinin bir köşesinde bir dut ağacı illaki karşımıza çıkar. Tabii bu çok böyle sembolik bir şeydir. Yesevi'nin olduğu bağlama bakmak gerekir. Orada neler oldu? Biz neden buraya geldik? Neden Anadolu bir Türk yurduna dönüştü? Ve
1: Evet.
0: bu Türk, tabii ki ben bir tarihçi değilim. Kültürel açıdan ancak buna bakabilirim. Çünkü kültürel mirasla ilgileniyorum ama dediğim gibi kültürel miras hiçbir zaman geçmişte kalmış bir şey değil benim için. Kilitli bir hazine sandığı değil. Arşivlere konulmuş bir şey değil. O zaman ya siz Maya'yı böyle arşive koyarsanız, Maya'yı sandıkta tutarsanız, Maya'yı bahçede ne kadar tutarsınız?
1: O
0: Yani
1: zaman
0: illaki çürümez mi?
1: hocam şunu mu diyorsunuz? Geleceği beslediği ölçüde kültür
0: Evet.
1: güçlenir.
0: Evet, hep onu söylüyorum. Yani kültürün mayasının çürümemesine odaklıyım aslında ben. Anadolu'yu ne mayaladı derseniz,
1: Evet.
0: Anadolu'yu o mayalayan şey yaşattığımız kültürel dünyamız ve gündelik hayatlarımız
1: Evet.
0: aslında.
1: Taptuk Erme diyor ki 71, 1071'de Anadolu bir anda böyle nasıl bu kadar Türk yurdu oldu diye sorduklarında diyor ki Orta Asya'dan yanlarına getirdikleri Maya kelamı. Maya
0: Evet.
1: kelamının özü de diyor ahilikle de şekil bulan aslında birlik, beraberlik, dayanışma, çalışma, özen, çalışkanlık diyor. Şimdi bu Maya serpilmiş her yere neler var bu Maya'da?
0: Bu mayanın içinde bir kere kelam var. Evet,
1: Ah,
0: maya
1: kelam.
0: kelam var ama maya bu kelam bu mayanın içinde masallar var. İşte hikayeler var, efsaneler var. Yanımızda getirdiğimiz ekmek yapma biçimleri var. İşte tohumlarımız var böyle bohçaların içinde saklayıp buralara kadar getirdiğimiz. Sazımız var, sözümüz var. İşte oradan dombradan başlıyoruz. Burada sazı elimizden düşürmediğimiz bir noktaya geliyoruz. Ayrıca
1: Ağıtlar var.
0: ağıtlar var, ninniler var. Yani bir doğum ritüellerimiz var, ölüm ritüellerimiz var. Bizim için çok önemli bir şeydir. Askere uğurlama ritüellerimiz var. Evlendikten sonra yeni evlenmiş insanları yeni hayat biçimlerine alıştırma ritüellerimiz var. Buna
1: Bu
0: hazırlama ritüellerimiz var. O kadar çok mayası var ki Anadolu'nun oradan
1: hocam, bu
0: gelmiş.
1: peki o kadar az önce özetlediniz ki yani doğumdan ölüme, tarımdan ticarete, bütün toplumsal her yeri birbirine bağlayan mayalardan bahsettiniz. Bunun çokluğu ve yaşanmaya devam etmesi ülkeyi de güçlü kılar mı, milleti de?
0: Şüphesiz güçlü kılar. Zaten işte biz şimdi sürdürülebilir kalkınma diyoruz biliyorsunuz. Yani sadece 2030 hedeflerini anlamayalım ya da Birleşmiş Milletler'i anlamayalım bence sürdürülebilir kalkınma dediğimizde. Gerçekten kültür kalkınmanın bir motoru nasıl olur diye düşünelim. Evet, bizi nasıl kalkındırır bu kültür?
1: Evet.
0: Bir masal bizi kalkındırabilir mi? Bir tohum bizi
1: Hocam o zaman
0: kalkındırabilir mi?
1: masal bizi kalkındırır mı?
0: Masal bizi çok güzel kalkındırır. Çünkü mesela acil durumlarda bir travma geçirmiş bireylere ki ülkemizde sık sık pek çok kişinin başına geliyor. Afet oluyor, işte deprem oluyor, sel oluyor, yangın oluyor. Ve bütün insanlar bir anda gündelik yaşamını kesintiye uğruyor gündelik yaşamı insanların. Ama biz gidiyoruz ki çok yaptım bunu deneyimlediğim için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Sadece masallarla İnsanları bir parça iyi hissettiriyoruz. Bu bile kalkınmanın bir motoru olduğunu gösteriyor. Sonra ben alıyorum bütün arşivlerdeki masalları. Yeniden anlatmakla kalmıyorum. Çocuklar için yeniden okunabilir ve anlatılabilir kitaplara dönüştürüyorum ve kültür endüstrisinin bir parçası yapıyorum. Peki masallarımda doğayla ilgili şeyleri ön plana çıkarsam sadece afeti, acıyı, yası değil de doğanın nasıl korunması gerektiğini anlatan pek çok masal var. O zaman doğanın kalkınmasına masallar hizmet etmiş oluyor. Böyle böyle pek çok alan
1: Peki Evrim hocam,
0: sayabiliriz.
1: hazır sizi bulmuşken bir şey soracağım. Şimdi bir taraftan da ülke olarak da bazen zor zamanlardan geçebiliyoruz. Darlanıyoruz, içimiz şişiyor. Hani halk dilinde ekonomik olarak işte depremler, iklim felaketi geçtiğimiz günlerde Türkiye'de mesela tarımla ilgili zirai don yaşandı. Ama sonra aklıma bu da geçecek geliyor. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Şarkılar da mı bizi mayalıyor, türküler de mi?
0: Tabii şarkılar, türküler bize daim mayalıyor yani. Bu da geçer yahu dediğimizde de derin bir nefes aldığımızda hatta bedenlerimiz bize

0: bizim ayalıyor. Şimdi ben burada bizi dinleyenlere bir türkü, hepimizin ortak
1: Hocam bir
0: zeminde
1: türkü
0: buluşacağı
1: varsa
0: bir
1: lütfen.
0: türkü, bende yok ama sizde varsa buyurunuz. Mırıldansak ya da duysa izleyicilerimiz, herkes de bir bedeninde ya elinde bir şıklatma ya böyle bir, bunu artık bedenimiz kodlamış. Yani biz o türküyü duyar duymaz bir harekete geçiyoruz, eyleme geçiyoruz aslında. Hiç fiziksel olarak hareket edemediğimizi düşünün. Mırıldanıyoruz böyle, bir
1: Değil mi?
0: gözlerimiz içimizi
1: İçimizden
0: görüyor.
1: hafif böyle bir
0: İçimiz kımıldıyor.
1: ense kıpırdatıyoruz
0: Evet, yani
1: filan, değil
0: hani
1: mi?
0: bütün bunlar aslında daha bedenimize kadar işlemiş mayalar. Yani bizim atalarımızdan getirdiğimiz ve dahi fark etmesek bile aslında gelecek kuşaklara aktardığımız bir mayamız var. Bu mayanın başı, gerçekten Türkçemiz çok güzel bir mayamız. Yani Türkçe konuşuyor olmak bir sürü yerde, dünyanın o kadar çok yerinde Türkçe konuşarak anlaşabiliyorsunuz ki, ben pek çok yeri gezdiğimde buna hayret etmeye başladım. Çünkü ben İngilizce konuşmaya başlıyorum. Karşısındaki bana diyor ki, ya da Türkçe ait, Türkçe ait. Ya Türkçe mi konuşayım? Peki Türkçe konuşayım. Başlıyorsunuz hemen iyi kötü, ve sadece Orta Asya'da değil, Arap dünyasında da iyi kötü Türkçe ile, İran'da iyi kötü Türkçe ile bir iki kelimeyle insanlarla iletişim kuruyorsunuz, ama bu aslında Türkçenin ne kadar değerleri, duyguları ve bu epigenetik dediğim o beden hafızasını taşıdığını gösteriyor bana.
1: Hocam yeni bir makale okudum ve şunu söylüyor. Suriye'deki bir araştırma yapmışlar. Şiddetin genetik kalıntılarına rastlamışlar. Yani anneannem bir işkence gördüğünde o maalesef torun hiç görmemiş bu işkenceyi, yaşamamış, ama torunlarda da aslında bu işkencenin kalıntısı bir takım arazların ortaya çıkabileceğini de söylüyor. Yani kültür aslında muteber duyguları da mayalarken, mayasına koyarken bazen sızılar da içimizde bir maya haline dönüşüp anneanneler derdi ya, biz yokluk gördük çocuklar. Bu da bir maya mı acaba?
0: Bu da bir maya. Yani mayayı böyle içine ne katarsanız onunla, işte nohut koyarsanız o nohut ekmeği olur. Öyle düşünün. Hadi buğday ekmeği, kara kılçık koyarsanız kara kılçık ekmeği olur. Dolayısıyla hangi mayayı koyduğunuz çok önemli. Bazen biz, ben aslında bütün bu ifade biçimlerinin, mesela ağıtların çok önemli bir dışa vurumcu terapi olduğunu düşünüyorum. Ölünün arkasından ağıt yakmak. Ve ağıtçılar gelir biliyorsunuz. Ağlamayan ağlatırlar.
1: Hatta evet, o güleriz biz
0: Yani
1: bazen ölü evinde,
0: öyle zaman
1: kadınlar
0: ölü
1: gelir
0: evinde
1: böyle
0: gülür.
1: ağlar ağlar.
0: Evet, ve ağlamayana ağlatma. Yani zorla ağlatma. Ağla ki dışına çıksın. O zehrini akıtmak dediğimiz bir ritüel gerçekleştiririz ölünün arkasından. Ama ne, çünkü kültür olarak da inançsal dünyamızda da çok fazla ağlayıp sırlamak o kadar da muteber görünmez bizde. Ama ne der Dede Korkut'ta? Destmalın yerine yere çalıp bögürü bögürü ağladı der bazı kahramanlar için. Yani börkünü çıkarıp yere atmış, o kadar kahretmiş ki, o kadar, ama ağlamış. Yani ağlamayı bilmek aslında terapötik bir şey. Biz ağlamayı da bilen, hani erkekler ağlamaz çok modern bir kelime. Ben Dede Korkut'a baktığımda erkek de ağlıyor, kadın da ağlıyor, çocuk da ağlıyor. Yani ağlayarak aslında o içimizde biriken negatif duyguları atmayı biliyoruz biz. Ve kültür bize diyor ki, evet öldü bu, vedalaş, ağla, bu defteri kapat, onu bir anıya çevir, onu güzellikleriyle hatırla. Bir de ölünün arkasından konuşturmuyor bizi, diyor ki onu güzellikleriyle hatırla.
1: Ölünün arkasından
0: Sana ne yaparsa
1: konuşulmaz.
0: yapsın onu güzellikleriyle hatırla. Şimdi bütün bunlar bize o anda o insanların ağlaya ağlaya kendini tedavi ettiğini gösteriyor. Bir başka şey yapalım, bir başka yere gidelim. Bu sefer bayram yemeklerini, bayram sofralarını düşünün. Bayram sofraları, yani hiçbir şeyimiz yoksa bile zengin sofralar haline dönüşebilecek kadar yürek dolu sofralar. Yani
1: Orada
0: herkesin
1: yürek mi
0: neşesi,
1: mayalanıyor?
0: neşesiyle mayalanıyor.
1: Bayram sofralarında da inanç mı, güven mi, ne mayalanıyor?
0: Kardeşlik, bir araya gelmek, küsleri barıştırmak gibi aslında insanlığı pozitif olarak mayalayacak pek çok kültürel unsur var.
1: Belki 100 tane terapiye gitmenin karşılığı, öyle bir şey okumuştum. Diyor ki yani 100 terapinin karşılığı aileyi topla.
0: Yani hani böyle ben hep onu söylerim. Özellikle arkadaşların, yakın dostların, ailelerin bir arada böyle dışarıda bir sürü kimliğimizle dolaşıyoruz. Ama bize kültür çok net bu kimliklerin nereden

0: nasıl olacağını anlatıyor.
1: Peki.
0: Hangi meclise girersek nasıl davranacağız? Hangi mecliste güleceğiz mi, ağlayacağız mı, ayağa mı kalkacağız, oynayacağız mı? Kültür bunu bize söylüyor.
1: O zaman kültür edebi de mayalıyor.
0: Şüphesiz, şüphesiz. Şimdi
1: Evet.
0: edep kültürle mayalanan bir şey gerçekten. Çünkü davranış biçimleriniz. Ben nerede bir zamanlar bunu çok anlatıyorum. Çok iyi bir masal anlatıcısı. Hatta Yaşayan İnsan Hazinesi seçilmiş bir anlatıcımız vardı. Fatma Öykol rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Fatma anneye dedim ki bak Fatma anne, şimdi bir sürü çocuk gözümün içine bakıyor. Ben bunlara masal anlatmayı nasıl öğreteyim? Öğret deyip duruyorlar. Ben nasıl öğreteceğimi bilmiyorum dedim. Bana dedi ki böyle çay içiyorduk ve gülle dolu bir yerde oturuyorduk. Bir gül yaprağını aldı, çayının içine bıraktı. Dedi ki bak kızım dedi. Önce onlara bir meclise girince bu suyun üstündeki gül yaprağı gibi durabilmeyi öğreteceksin. Önce dinlemeyi öğrensinler dedi. Sonra anlatırlar dedi. Eğer dedi hayretle, merakla, ilgiyle dinleyemiyorlarsa zaten anlatamazlar dedi. Şimdi bu benim içimde inanılmaz bir edep mayası oluşturdu. Gittiğim meclise bir bakmak. Bağlam dediğimiz, biz halk bilimciler buna bağlam diyoruz. Fatma anne okuma yazma
1: Sosyetik adı
0: bilmeyen,
1: bağlam.
0: yani teorik adı
1: Evet.
0: bağlam ve
1: Evet.
0: okuma yazma bilmeyen, buna rağmen 150'den fazla masal bilen bir hanımdı. O yüzden çok
1: Ya bir
0: kıymetliydi
1: şey
0: benim
1: soracağım.
0: için.
1: Sizden böyle hani bir türkü isterler ya sanatçıyı bulmuş ya. Masal istesek olur mu
0: En
1: şimdi?
0: sonunda bakalım.
1: Tamam. O
0: Öyle
1: zaman en
0: masalcı
1: sonunda.
0: biraz
1: Peki
0: nazlıdır.
1: tabii sanatçılar sizler söz ustalarısınız.
0: Estağfurullah.
1: Peki bir şey soracağım. Bir de Nasrettin Hocalar var.
0: Oo.
1: Girişimciliği mayalamış bence. Diyor ki göle maya çal diyor. Ya tutarsa.
0: Ya tutarsa.
1: Şimdi ben bunu günümüze getiriyorum. Girişimcilik eğitimlerinde de diyorlar ki iyi bir fikrin varsa diyorlar git peşinden ya
0: Ya
1: tutarsa.
0: tutarsa.
1: Şimdi acaba diyorum yani Anadolu'daki Ahi Evranlar, Nasreddin Hocalar, Ali Kuşçular bu kadar multidisipliner düşünen, keyifli, nüksedan insanlar da bir şey mayaladılar bize.
0: Elbette. Şimdi yıllar evvel bir makale yazmıştım. Bunda da Nasrettin Hoca fıkralarıyla bu zen koanlarını karşılaştırmıştım akademik olarak. Ama Nasrettin Hoca fıkralarında şöyle bir şey tespit ettim. Anadolu'da bu 13. yüzyıldaki o çileci aydınlanma var ya, böyle 1000 gün çilehanelere giriyoruz. Aşk
1: Evet.
0: ile yanıyoruz, deliriyoruz, böyle o seyri sülüklerde
1: Mayalana
0: ömrümüz
1: mayalana
0: geçiyor çileyle. Ama Nasrettin Hoca diyor ki bir dakika ya, neşeyle aydınlanalım. Çünkü
1: Ha.
0: dergahının bir fıkrası vardır Nasrettin Hoca'nın. Bilmem bilir misiniz? Hoca bir gün karısı demiş ki hoca, hoca efendi hep sen geziyorsun. Bugün de ben gezeceğim ama kapıdan ayrılma, bak hırsız falan girer eve. Ey hanım sen git hele. Tamam bey beklemiş, iki beklemiş. Hanım geri dönmüyor, bizim Nasrettin Hoca ne yapmış? Kapıyı sökmüş, kapıyı sırtına takmış, başlamış oralarda dolaşmaya. Sonra
1: İdam
0: istediği yere de, ben öyle diyorum, neşeyle dergahının o kapısını istediği bir yere koyuyor Nasrettin Hoca. İşte gelen geliyor,
1: ediyorsun.
0: gelmeyen gelmiyor. Ama onun ne bir dergahı olmuş, ne bir merkezi olmuş. Hepimizin içinde bir makam olarak yaşamaya devam etmiş. Ama
1: Evet.
0: neşeli, en çok unuttuğumuz kavramlardan bir tanesi bu ya, neşe. Biz insanlık olarak neşemizi yitirmemeliyiz. Nasrettin Hoca bize bunu anlatıyor. Bilgeysin ama neşelenebilirsin. Bilge olmanın yolu sadece acı çekmek değil, neşeyle de insanları mayalayabilirsiniz diye
1: Evet.
0: bir yol gösteriyor ki bunu Nasrettin Hoca çok evrensel bir boyuttan gösteriyor. Bizim UNESCO olarak tespitlerimize göre tam 42 ülke Nasrettin Hoca bende de var dedi. Bu çok özel bir şey.
1: Benzer bakış açıları mı
0: Tabii,
1: o
0: tabii
1: zaman?
0: ismi başka oluyor ama yani fıkralara baktığınızda küçük küçük
1: Ya
0: anekdotlara
1: hocam,
0: benzerlik
1: o
0: görüyorsunuz.
1: zaman
0: Yani
1: madem
0: her yeri bayalamış
1: peki, çilehanelerden neşeli dönüşüm, aydınlanma çağını başlatan Nasrettin Hoca madem bu kadar çok ülkede de varmış. Günümüzde peki bizi neyin şimdi yeniden neyle mayalanmamız gerekiyor? Çünkü içimiz biraz karardı. Biraz yorulduk gibi, biraz özenimizi, itinamımızı kaybettik. Şairin dediği gibi incelikli yaşamlar yaşayamıyoruz. Ağız tadıyla hayatı tadamıyoruz. Bize şimdi nasıl bir maya lazım? Bu kadar hani dediniz ya geleceğe de
0: evet.
1: inşa etmek.
0: Şimdi ben somut olmayan kültürel miras, yani yaşayan miras uzmanı olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yaşatmak lazım. Nasıl yaşatmak lazım? Kültürü dediğim gibi, yani nasıl mayayı bir yere koyup da bir yıllarca yüzüne bakmazsanız çürüyor.

0: sürecek. Biz de alıyoruz masalı, hop müzeye koyalım, hop arşive koyalım. İşte aşığı alıyoruz, sadece aşık festivalde gelsin, hop festival yapalım, aşık çağıralım. İşte sadece biz bu belirli günlerde
1: Bir selfie yapalım,
0: bir
1: bir
0: selfie
1: teşekkür
0: yapalım,
1: edelim,
0: teşekkür, bitsin.
1: onurlandıralım. Kültürü, onurlu kültür ama yaşamıyor.
0: Ama yaşamıyor. Şimdi kültürü yaşatmak ne demek? Gündelik hayatımızın bir parçasına dönüştürmek demek. Kültür bize eğer daha zarif, daha nazik olmayı gösteriyorsa, işte bir meclise girince gül yaprağı gibi orada öyle rahatsız etmeden durmayı öğretiyorsa, kültürün bu öğrettiği ve açtığı yolda ilerlemenin bir sakıncasını görmüyorum. Lakin bu demek değil ki 500 yıl önce nasılsa şimdi de öyle olsun. Bu imkansız. Zaten bu İnsanın doğasına aykırı bir şey, insanın fıtratına aykırı bir şey. Aynı kalamayız. Hücrelerimiz bile biliyorsunuz ölüyor, yeniden doğuyor, ölüyor, yeniden doğuyor ve başkaları geliyor. O yüzden bazı şeyleri de eğer çağ uyduramıyorsak geride bırakmayı bilmemiz gerekiyor ya da dönüştürmeyi bilmek gerekiyor. Yani aynı şekilde yaşamak vallahi X kuşağını zorlar. Aynı şekilde yaşayın. Biz 500 yıl önce bunu yaşıyorduk. Biz de çok seviyoruz öyle yaşamayı. Diyemeyiz. Haksızlık olur onlara.
1: Tabii.
0: Çünkü sürdürülebilir kalkınma dediğimiz şeyin temelinde biliyorsunuz şey var. Gelecek kuşakların yaşam hakkını elinden almaksızın diye bir ifade
1: Bir
0: var.
1: şey söyleyebilir miyim öğretmenim? Siz hani
0: Estağfurullah.
1: müsaadenizle öğretmenim diyorum. Turgut Cansever değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Mimar ve düşünür olan diyor ki şehirleri inşa ederken diyor gençlerin geleceğini şey koymayın. Onlara da müsaade edin. Onlar da kendilerini içinde görsünler, bulsunlar. Yani o sizin istediğiniz şekilde imar etmeyin şehirleri. Onların da hareket alanı bırakın diyor.
0: Yani şöyle bir şey var. Bakın kimseyi ötekileştirmez aslında bizim kültür. Ailenin içinde başlar. Ailenin en yaramaz çocuğu bile bir şekilde ikna edilir. Ailenin üyesi bireyi haline dönüştürülür. Şehirler de öyle işte. Şehirler de ailelerimiz gibi, evlerimiz gibi. Ve bu biz bir sonraki kuşağa biraz alan açmazsak burada. Ya da mesela Hıdır Ellez kutladığımız tepelere evler yaparsak ve artık Hıdır Ellez'i büyük bir kentte kutlayamazsak o çocuğun yazı karşılığı

0: tepesi. Şimdi niye yapmasın? Hocam orada evler var, apartman dikildi. Şimdi orada apartman dikildiyse eğer benim çocuğum Hıdrellez'i bilmeyecek. Ya Hıdrellez bilmemek ne demek? Çok mu önemli? Evet, çok önemli. Baharı
1: Yaşamın
0: karşılamayı
1: döngüsünden
0: bilmeyecek.
1: kopmak demek değil
0: Doğanın
1: mi?
0: döngüsünden kopmak demek. Yazı karşılamayı bilmemek demek. Yani o yüzden bu tür
1: Hayattaki
0: unsurların...
1: dönüşümü,
0: Evet.
1: çocukluk, bebek. Peki öğretmenim,
0: Tamam.
1: çok soru sormak istiyorum, özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: O zaman doğanın dilini öğretirken, İngilizce için İngiltere'ye gidiyoruz. Doğanın dilini öğretirken kültürü mayalayan kadınların etkisi nedir?
0: Ay, olmaz olur mu? Şimdi ben yine bir alan araştırması sırasında bir dost edindim. O da çok iyi bir ses sanatçısı. Aynı zamanda Gülay Direy'i de buradan almak isterim. Ve çoban olarak yaşamına başlamış. Evlenene kadar da bir kepeneğin üstünde uyuduğunu anlatmıştı bana. Ve hayvanlarla konuşabilirdi. Onların dili vardır zaten halk kültüründe. Biz biliriz, halk baytarlığında da çalıştırırız öğrencilerimizi. Yani bir yaşındakini nasıl çağıracaksın, danayı nasıl çağıracaksın? O çoban onu bilir. Yani o sesi çıkarmayı bilir ve dolayısıyla anlaşırlar. Ve bu o kadın benim çok saygı duyduğum bir kadındı. Hayatta hala öyle. Ve o doğanın dilini o kadar güzel içselleştirmişti ki. Ve baktığım zaman onu da o kadar güzel anlatıyordu ki herkese. Yani kadın aslında doğayla ilk böyle iletişimin merkezinde duruyor kültürde. Bir bakıyorsunuz işte çoban kadınlar bunu anlatıyor. İşte masalcılar bu doğayla ilişkiyi anlatıyor. İşte bir ağacı kesmeden dalını izin almak gerektiğini size anlatıyor. Ben masalları incelediğimde en çok bunu görmüştüm. Bir de mesela şunu da fark etmiştim, kadınların kültürü nasıl mayalayıp gelecek kuşaklara aktardığını. Zamanın birinde biz Bulgaristan, Romanya'nın bir dağ köyündeyiz. Ve dağ köyünde çok az Türk nüfus var. O hanımlarla sohbet ediyoruz, yemek kültürüyle ilgili, nereden öğrendiniz falan ve aktarıyor musunuz? İnanın bana, bizim Anadolu'da iki kadınlarımızdan çok daha sıkı sarılmışlardı o yemek kültürüne. Diyor ki, ben annemin yemeğiyle çocuğumu beslemezsem biz burada kayboluruz. Ben orada anladım işte
1: O bir
0: kültürü
1: kök salmanın
0: mayanların
1: aslında.
0: aslında kadınlar olduğunu. Öyle sıkı tutunmuş ki ona. O yemek onun için kimliğinin bir parçası, kültürel bir ifade biçimi. Ve onu mayalamayı tercih ediyor. Ve kızı da öğrenmiş. Kızı da diyor ki, ben çocuğuma da öğreteceğim bunu. Aile yemekleri mesela en önemli mayalarımızdan biridir. Çünkü biz kadınlar başka bir yere gideriz ya. Kültürel olarak hani gelin gitmek diye bir şey vardır ya.
1: Aynen öyle.
0: Damat
1: Gelin evi,
0: gidilmez.
1: değil mi? Evet,
0: Gelin
1: evet.
0: gidilir
1: El
0: bizim
1: evi
0: kültürde. El evine gideriz.
1: gibi.
0: Orada da o kültürün bir parçacık, bir lokma ekmeğini, bir mayasını tutarız. Zaten çay sandıklarımızda da vardır
1: Tabii maya
0: bunlar.
1: konulurdu
0: Tabii
1: eskiden,
0: ki
1: buğday
0: yani.
1: tohumları
0: Evet.
1: konulurdu. Hatta özellikle Batı Anadolu'da kolyeye
0: Tabii.
1: bunlar hep konulur ki aslında baba evindeki bereketi, bolluğu, huzuru el evine gittiğinde de götürsün, orayı da aslında yuvaya dönüştürsün, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi tabii hani bu masallardan, ritüel efsaneler, Gılgamış Destanı da bizim çok önemli efsane, o da benzer birçok kültürle var ama günümüzde de bu insanlık bir arafta ya. Bir hani kendini bulmaya, varoluş amacını keşfetmeye çalışıyor. Kimi inançların içine giriyor, o girdiği yerde de rahat edemiyor. Tam olarak belki doğru karşılanamıyor. Gılgamış Destanı'nı daha mı çok anlatmamız lazım bu anlamda da? Yani çünkü orada da biri var ve o da hakikati arıyor. Kendi
0: Yani
1: hayat hikayesinin peşine düşüyor.
0: şimdi bu eşikte kalma, arafta olma hali de benim uzun yıllardır üzerine düşündüğüm bir şey. Gerçekten insanlık çok hızlı. Hız çağındayız ya böyle. Her şey hızlı ve hibrit. Her şey melez, her şey melezleniyor birbiriyle. Hiç anlamadığımız bir hızda her şeyin melezlendiği bir çağdayız. Dolayısıyla her yerde birbirine bağlanan köprüler var. Ve insanların bazıları o köprülerin tam ortasında duruyor ve ne yapacağını bilmiyor. Arafta kalıyor. Aslında insanın en önemli varoluşsal problemlerinden biri hakikat. Ya ben niye bu dünyada varım? Anlam ifade etmesi gerekir. Öğrencilerimize soruyoruz. Ateş yakıyoruz Nevruz'da, atlayın üstünden. Ve hemen selfie çekiyorlar, Instagram'lara konuyor. Biraz daha takipçisi çok olan okulumuzu etiketliyor falan. Diyoruz ki, peki siz bu ritüelin bir arınma ritüeli olduğunu hissediyor musunuz çocuklar? Yani baharda bir tazelenmek için.

0: Ateşten atladım. Yok hocam ya, Instagram'a koysak yeter bize, ne
1: Değil
0: olacak
1: mi?
0: diyor.
1: Like gelse yeter
0: Hayır yani hani
1: aslında.
0: like, kaç like'ım olacak diyor.
1: O
0: Kaç
1: kadar
0: beğeni
1: arındım.
0: alacağım
1: Eğer
0: diyor.
1: 100.000 like gelirse
0: O
1: çok
0: yüzden
1: arınırım
0: bu zamanda
1: fevkalade.
0: Gılgamış'ı da böyle popülerleştirip anlatmanın çok bir anlamı yok. Çocuklara, gençlere ya da gelecek kuşaklara onun özünün farklı formatlarda sunmak diye bir şey
1: Alameti farikaya
0: söyleyeceğim yani.
1: yolculuk.
0: Evet yani, ama ben bunu masallarla ve hikayelerle başardığımızı düşünüyorum. Gençleri yakalayan bir şey. Çünkü ben o hikayelerin eskiliğine güveniyorum. Yani benden çok yaşlı. Ben gidince de burada olacaklar. Dolayısıyla onlara güvenmeyi seçiyorum. Ama gündelik hayatımın bir parçası olması her şeyden önemlisi. Yoksa Gılgamış'ı 5.000 kere de anlatsak, işte anlatanın videosunu 2 dakika Instagram'a koydu mu tamam zannediyor insanlık. Ama aynı şekilde biz de mış gibi
1: Peki
0: yapıyoruz
1: hocam.
0: bazı ritüelleri
1: Hep
0: yani.
1: dedim ya, hızlı hızlı
0: Evet.
1: gidiyorum. Bir anne olarak çocuğa en çok ya da mutlaka şu 2-3 masalı anlatın. Bu masallar o çocuğun zihin dünyasında Türklüğünü de iyi bir insan olmayı da aşılar dediğiniz, mayalar dediğiniz nedir mesela? En sona saklıyorum. 5-6 dakikamız kaldı ama hemen buna bir değinelim, sonra da bir masal
0: Yani o
1: isteyeceğim.
0: kadar çok masal var ki aslında bu benim, ben böyle 10 bin çocuklu bir kadın gibi hissediyorum kendimi. Çünkü içimde binlerce masal var, binlerce hikaye var. Onların hepsi birer çocuk benim
1: Bir
0: gözümde.
1: konuyla
0: Bir
1: alakalı.
0: konuyla ilgili ve laf düşerse söz söylenir. Yoksa söze yazık edilmez bizde. Yani bir konu açılır, o konuyla ilgili bir hikaye masalcının içinde uyanır ve öyle anlatılır. Yoksa provalar yapılıp önceden hazırlanıp masal anlatılmaz bizim kültürümüzde. Şimdi modern dünyada yapıyoruz, o ayrı, yapalım da. Ama eskiden lafı gediğine koymak dediğimiz, hani böyle cuk oturtmak dediğimiz ve orada böyle masal anlatıcısı görür. Neye ihtiyaç var? Ne anlatılması
1: Ne
0: gerekiyor?
1: anladım biliyor musunuz? Bir arkadaşım şöyle der: yeni gelişmeler inovasyon için musibet temelli gelişip, siz de şimdi diyorsunuz ki hani bir musibet varsa lafı gediğine oturtmak için
0: Evet.
1: masal kullan. Peki, gerçekten vaktimiz azaldı hocam. Şunu söylüyorum. Cemil Meriç der ya, hani aydın geleceğin fikir işçisidir. Bence masalcı da geleceğin fikir işçisidir. Bize son bir masal anlatın ve programı kapatmam
0: Ay,
1: gerekiyor.
0: teşekkür ediyorum.
1: Varsa
0: Bu
1: eğer
0: günlerde
1: hatıralarda.
0: çok çok anlatıyorum. Çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bir masal anlatayım size. Zamanın birinde efendim, bir küçük kız varmış. Küçük kız evin böyle karanlık koridorlarında gezerken bir oda dikkatini çekmiş. Aa, içeriden de bir fısıltılar geliyor. O ne ki ola demiş. Çıkır diye kapıyı açmış. 4 tane mum yanıyor içinde. 4 mum. Bu 4 mumdan bir tanesi birbiriyle konuştuklarını görmüş. Diyor ki, ya ben bu dünyada ne işim var, artık gidiyorum. Barışım ben. Kimse barışmak istemiyor ki. Ben bu dünyayı terk ediyorum. Söneceğim. Fuh, mum sönmüş. Kız biraz böyle tedirgin olmuş. Sonra ikinci mumun yanına gitmiş, kulak kabartmış. Beni artık kimse sevmiyor ki. Ben dostluğum, herkes dostlarına kazık atıyor ve bir arkasından konuşuyor. Bana da ihtiyaç yok, ben de sönüyorum demiş. Hop, o da sönmüş. Üçüncü mumun yanına gitmiş can havliyle. Kız demiş ki, ne olur sen sönme. Üzgünüm, artık kimse ailesiyle ilgilenmiyor. Ben aileyim ve değerlerim. Hiçbir şekilde bu dünyada yerim yok. Hop, o da sönmüş mü? Başlamış küçük kız ağlamaya. Hani hakikaten demin dediğim gibi desmalını yere çalıp bögürü bögürü ağlarken son mum demiş ki, şşt, küçük kız ufaklık, gel yanıma. Bak, benim adım Umut. Beni al ve diğerlerini tek tek yak şimdi. Demem o ki, umudumuz daim olsun her şeyde.
1: Evet, bunun üzerine kelam edersem herhalde size haksızlık etmiş olurum. Profesör Doktor Evrim Ölçer, teşekkür ediyorum. Kelamınıza, yüreğinize sağlık. Umutlandırdınız. Biliyorum ki bizi işiten herkes de umutlandı. Haftaya başka bir Anadolu Mayası programında yine kelamı Türkiye'yi, Anadolu'yu mayalayacağız. O güne değin. Görüşmek üzere. Huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Haldun Taner'in ölümsüz eseri Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatrosunun epik türdeki başyapıtlarından biri olarak kabul edilen eser, ikinci meşrutiyet döneminden 1960'lı yıllara kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsar. Oyunun merkezinde

0: Vicdani ve Efruz adlı iki zıt karakter yer alır. Vicdani her devrin dürüst, saf, kurallara bağlı ve boyun eğen vatandaşını temsil eder. Efruz ise sistemin boşluklarından yararlanan, kurnaz, çıkarcı ve her döneme ayak uyduran tipin simgesidir. Yazar bu iki figür üzerinden Türkiye'nin yakın tarihindeki toplumsal ve siyasal değişimleri de mizahi bir dille anlatır ve eleştirir. Oyun, bireyin devlet ve otorite karşısındaki konumunu sorgularken, vazife kavramının nasıl suistimal edilebildiğini de gözler önüne serer. Vicdani'nin trajikomik yaşam öyküsü, aslında dürüst insanın toplum içinde yalnızlaşmasını ve emeklerinin sömürülmesini anlatır. Haldun Taner, epik tiyatro tekniklerini kullanarak seyirciyi olaylara mesafeli durmaya ve anlatılanları düşünmeye davet eder. Metin içinde yer alan şarkılar, ara açıklamalar ve koro anlatımı zenginleştirerek toplumsal gerginin dozunu arttırır. Eser sadece bir dönem oyunu değil, aynı zamanda evrensel bir ahlak ve sistem eleştirisidir. Yalın ve kıvrak bir Türkçe ile yazılan oyun, sahnede yüksek bir tempo ve görsel çeşitlilik sunar. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, Türk insanının bürokrasiyle, otoriteyle ve zorlaşmış düzenle olan imtihanını çarpıcı biçimde belgeleyen ve bugün de klasik oyunlarımız arasında yer alan bir eserdir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Altay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde fikirde işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü kutladı. Erdoğan ailelerimizi destekleyerek, aile kurumunu güçlendirerek daha müreffeh yarınlara birlikte ulaşacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcularımızı tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canı gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu denetim sisteminin etkinliğinin artırılacağını söyledi. Yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz dedi. Yılmaz, Beştepe'de gerçekleştirilen kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısına başkanlık etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi Washington'da düzenlenen panelde ele alındı. Katılımcılara video mesajla hitap eden İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO'nun çok katmanlı güvenlik perspektifiyle faaliyet gösterdiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin NATO içindeki kritik rolüne dikkati çeken Burhanettin Duran, Türkiye vazgeçilmez bir merkez ülke ve jeopolitik denge unsurudur dedi. Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis'in Yunanistan parlamentosunda Türkiye'yi hedef aldığı açıklamalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. Başbakan Ünal Üstel, hadsiz, skandal ve provokatif açıklamaları şiddetle kınıyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran'sa çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın iki günlük Çin ziyareti tamamlandı. Trump yola çıkmadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir kez daha bir araya geldi. Xi bu ziyaretin ikili ilişkiler için bir dönüm noktası olduğunu belirtirken Trump çok sayıda konuda anlaşma sağladıklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Afrika'ya üstenci bakışını bu kez Kenya'da ortaya koydu. Macron'un Nairobi'deki Afrika İleri Zirvesi'ndeki sempatik olma kaygısı da ders veren yaklaşımı da büyük eleştiri aldı. Macron'un İngilizce konuşulan bu ülkedeki tavırları Fransa'nın Afrika'da kaybettiği etkiyi yeniden kazanma arayışı olarak yorumlanıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı sallayan İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ı eleştirmesine Başbakan Sanchez tepki gösterdi. Sanchez, ya akıllarını kaybetmişler ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlar dedi. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 16, İstanbul güneşli 21 derece. Yağmurlu olmak üzere Üsküp 23, Lefkoşa 24, Kerkük 34, Stockholm 14, Sofya 21. Yağmurlu olmak üzere Bern 9, Berlin 16, Brüksel ve Kopenhag 11. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 13, Tiran 22. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 14, Bakü 24, Viyana 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası programından bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı hazırlayan Hasan Kampolat, yapım sorumlusu Vilda Üstündağ, teknik masada Sefa Aktan ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz, yayın esnasında ulaşabileceğiniz telefon numaralarını bildirmek istiyorum. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Biliyorsunuz Facebook ve X'e de varız. Adresimiz TRT TSR. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasının radyo seçenekleri bölümünden de dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyicilerimiz, sizler de biliyorsunuz ki bu hafta oldukça uluslararası ilişkiler konusunda oldukça yoğun bir haftayı geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan gezisi vardı. Kasım Cömert Tokayev'in konuğu olarak. ABD Başkanı Trump ise Çin'e gitti, Çin gezisi vardı ve bu hafta tüm bunlara bağlı olarak da Hürmüz'ün ve İran'ın nasıl etkilendiğini konuşacağız. Her hafta olduğu gibi konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Konuklarım, hoş geldiniz efendim öncelikle.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: İran uzmanı Doktor Arif Keskin ve daimi konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat.
3: Hoş bulduk efendim.
1: Sayın Kambolat, sizinle başlayalım önce. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan gezisiyle başlayalım. Resmi temaslarda bulundu. Bakanlar da değişik konularda anlaşmalar imzaladılar. Tarımsal ticaret, lityum madenciliği, petrol ve gaz projeleri konularında birçok anlaşma imzalandı. Kazakistan petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaşabileceğini, bu konuyu arzu ettiklerini söyledi deyip lafı size bırakmak istiyorum efendim.
3: Evet, tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyareti hem Kazakistan-Türkiye ilişkileri açısından hem de Türk Cumhuriyetleri açısından, Türk Devletleri Teşkilatı açısından önemli bir ziyaretti. Tabii bu ziyaretin çeşitli boyutları var, sizin de ifade ettiğiniz gibi tarıma kadar. Fakat bizim enerji masası olduğu için enerji ağırlıklı konuşuyoruz. Evet, enerjide hem petrol hem doğalgazda önemli bir üretici ve ihracatçı Kazakistan. Kazakistan Türkiye'nin yaklaşık 4 katı büyüklükte bir coğrafyaya sahip. Hazar'ın üstündeki toprak parçası

0: eyaleti bile Fransa büyüklüğünde dev bir coğrafyadan söz ediyoruz. Ve dost, kardeş bir coğrafya. Burada Hazar Denizi'ne kıyıdaş olan liman, Aktau liman bölgesi ve buraları önemli bir üretici bir yer. Ve buradan zaten Aktau'dan Bakü'ye bir hat bulunuyor ve bunun üzerinden de petrol sevkiyatı bulunuyor. Tabii bunun artması gerekiyor. İkincisi uranyum, lityum bu konulara gelince nasıl Türkiye Akkuyu nükleer santrali yapıyorsa Rusya Federasyonu'nun desteğiyle Rusya Federasyonu'nun devlet firması olan Rosatom üzerinden Türk Cumhuriyetlerinde de bir hareketlenme oldu. Türkiye'den sonra nükleer santrallerin nükleer enerji üzerine ve bunların başında Kazakistan geliyor. Şu anda Kazakistan Rusya üzerinden iki santral reaktör diyeyim. Çin üzerinden de iki reaktör olmak üzere dört reaktörlü bir santral inşasına başlıyor.
1: Evet.
0: Bu proje aşamasında bitirdi zaten. Bunun için Kazakistan halka da sordu. Cumhurbaşkanı Tokayev'in öncülüğünde bir referandum yapıldı. Bu referandum sonrası halkın da onayı ve desteği alınarak bu projeye başlandığını görmekteyiz. Aynı şekilde hemen Kazakistan'ın güney komşusu olan diğer Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan'da da şu anda referanduma hazırlanıyor. Orada da iki üniteli bir santral, iki reaktörlü bir santral yapılması için çalışmalar başladı. Özbekistan'da da aynı şekilde bir çalışmaları görüyoruz. Yine Rusya'nın desteğiyle ve en son Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını gördük. Tek reaktörlü bir santralinde Azerbaycan'da hemen Bakü'nün güneyinde 60-65 kilometre güneyinde yapılması için bir çalışmaların olduğu açıklandı ki yaklaşık 3 yıldır bir proje aşaması vardı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan da zaten gerekli onaylar alınmıştı. Şimdi yaklaşık 3 milyar dolara mal olacak bir tek üniteli santralde Rusya Federasyonu desteğiyle burada yapılacağı açıklanmış durumda. Yani bölgede burası gerek Özbekistan, gerek Kazakistan, gerek Azerbaycan net bir şekilde özellikle gaz üreticisi ve ihracatçısı olmasına rağmen şimdi nükleer santralleri de elektrik enerjisi için girmeye başladıklarını görmekteyiz. Yani elektrik üzerinden enerjinin ucuzlatılması arzusuyla. Diğer bir noktada Sovyetler Birliği'nden beri yani Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti döneminden beri 1991 öncesinden beri zaten Sovyetlerin Kazakistan'da bir titanyum, uranyum çıkarımı ve üretimi vardı. Dünyada da Kazakistan 2 numarada kaynak açısından uranyumda. Uranyum işlenmesinde de dünya uranyumunun %45'i Kazakistan'da işleniyor. Uranyumun işlenmesi de önemli. Tabii nükleer santralde de ana madde, ana enerji uranyumdan. Bundan dolayı da üretim, çıkarım açısından Türkiye ile Kazakistan'ın bu konuda işbirliği son derece elzem ve şart olduğunu da görmekteyiz.
1: Zaten bir işbirliğine de gidildi, bir mutabakat metni
0: Evet.
1: imzalandı, değil mi? Türkiye
0: Tabii
1: Petrolleri
0: tabii.
1: ile Kazakistan'ın Ulusal Enerji Şirketi
0: Evet, daha önceden
1: arasında.
0: de vardı. Bunların yenilendiğini ve genişletildiğini görmekteyiz.
1: Evet. İşbirliği devam ediyor. Bu arada hocam, Sayın Arif Keskin hocam, size dönmek istiyorum. Bir başka işbirliğini konuşalım şimdi de. Çin ve Amerika. Dünyaya öyle mesajlar verdiler. Rekabet

0: dense işbirliği yapmamız dünya için daha doğru, olumlu. Ancak Çin kırmızı çizgilerini de belirtmeden geçemedi. Tayvan benim kırmızı çizgim, orada işler bozulur dedi. Ancak Amerika'nın Hürmüz politikalarını destekledi. Acaba neden destekliyor? Bunu da sizden alalım cevabını.
1: Tabii ki. Aslında Çin'in İran'ın Hürmüz'deki hareketliğinden memnun olmadığını zaten kendisi Trump Çin'i ziyaret etmeden de defalarca dillendirmişti Çinliler. Yani Çinliler Hürmüz Boğazı'nın açık olmasını istiyorlar. Ve o Hürmüz Boğazı'na özgün herhangi bir kuralın olmasını istemiyorlar.
0: Çünkü
1: Çin
0: İran'dan alıyor değil mi büyük
1: şey
0: oranda
1: olarak
0: enerji?
1: istememesinin ciddi sebepleri var. Şöyle bir sebebi var. Aslında biz baktığımızda şudur. Hürmüz Boğazı dünya enerji piyasasının %20'sini karşılıyor. Şimdi bu %20'sine baktığımız zaman %5 ila 10 Amerika, %15-20 Avrupa, %40'ın üzerinde Asya'ya temin ediyor. Yani aslında Çin, Japonya, Hindistan, hatta Tayvan ve diğer birçok ülkenin petrolünün önemli bir bölümü Basra Körfezi'nden karşılanıyor. Yani aslında Basra Körfezi'ndeki kriz doğrudan Asya sanayiyi vuruyor. Ve Asya sanayiyi üzerinden aslında Batı'yı etkiliyor. Batı'yı etkiliyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman en önemli meselesi Çin'in de budur. Evet, Çin bugün belki daha önce depoladığı nedeniyle bu krizi pek fazla yaşamıyor ama uzun sürede bunun yaşayacağının ciddi olarak bilincinde. Şöyle bir durum var. Evet, Çin İran'da İran'ın petrolün en büyük müşterisi ve çok ucuz oluyor. Ama bunun yanı sıra sadece Çin'in İran'dan değil, Çin aynı zamanda Körfez ülkelerindeki Arap ülkelerinin de en büyük müşterisi lerinden biridir. Yani burada Kuveyt, Katar hepsinden. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın bu şekilde olması Çin'in sadece İran petrolüne değil, aynı zamanda Körfez ülkelerin petrolünü veya doğalgazını veya başka ihtiyaçlarını karşılama açısından da sıkıntı yaşıyor. İkinci en önemli husus bir emsal oluşturup oluşturmayacağı bağlam. Ve yani diyelim yarın bana da bir şey olduğu zaman ben de yanımdaki boğazı ve geçişi kapatabilirim. Bu da önemli. Üçüncü en önemli mesele bu Hürmüz Boğazı'nın tırmanarak Kızıldeniz'e de sıçrayıp ve aslında Bab-ül Mendeb'in ve Kızıldeniz'in daha önce Hürmüz Boğazı gibi kriz yaşaması. Bunda ne olabilir? Bu da Çin'in iki en önemli hayat alanının kapanması anlamına geliyor. Ve bu da doğrudan şimdi biz bunu görüyoruz. Mesela şu anda Türkiye dahil dünyada bir bilgisayar konusunda bir kriz yaşanıyor. Özellikle de bilgisayarın belli parçaların eskisine göre fiyatı inanılmaz derecede yükselmiş. Bunun en önemli nedeni Çin ve Tayvan. Şimdi Tayvan, ha bunu yapay zeka ile şunla bununla da bağlantılı olarak yorumlayanlar var. Ama bu enerji krizi aynı zamanda Çin'in ve özellikle de bazı alan altyapısını doğrudan etkili, olumsuz etkileme potansiyeli var. Ve bu da ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Evet, Çin stratejik olarak, siyasi olarak ihtiraslı bir ülke değil veya ihtiraslı saklıyor, göstermiyor. Tırnak içinde barışçıl yükseliş gelişme projesi bağlamında ihtirasını büyük güç olma hevesini saklıyor ama ekonomik olarak ihtirasını saklamıyor. Dünyanın her yerinde Çin nerede insan varsa büyük ihtimal Çin ekonomisi orada var. Çin ürünleri orada var. Ve dokunduğumuz her şeyde Çin'in bir parçası bulunuyor. Ve doğal olarak böyle bir ülkenin dünyada yaşanılabilecek enerji krizinden en fazla olumsuz etkilene

0: Bilece. Özellikle de Venezuela deneyimi de var ve bu nedenden dolayı Çin aslında şöyle bir siyaseti uyguluyor. İran, Amerika, İsrail arasındaki çatışmanın bu üçlünün dışına çıkarak farklı alanları etkilemesinden Çin'in de olumsuz etkilenebileceği bir endişeye kapıldığı görülüyor. Yani evet, belli bir yere kadar Çin'in lehine oldu. Çin'in önemi daha da hissedildi. Yani bugün biz onu biliyoruz ki mesela Trump İran'ın Amerika'ya karşı gösterdiği direnç Çin'in Amerika'ya karşı elini daha da güçlendirdi. Amerika'ya Çin'e karşı daha da zayıflattı.
1: Evet.
0: Ve ama bunun belli bir dengede olduğu takdirde Çin bundan yararlanabilir. Ama bu sürekli kriz haline geldiği takdirde bu da olmuyor. Bunun temelde bir sebebi var. Temelde sebebi şudur. Çin de aynı İran gibi Amerika'dan hoşnut değil. Hoşnutsuzu var. Ama Çin aynı İran gibi Amerika karşıtlığı üzerinden saldırgan, açık ve dış politikası onun üzerinden yürütmek istemiyor. Yani doğrudan onu düşmanlaştırarak, onu karşısına alıp düşmanlaştırarak bir dış politika izlemiyor. Tam tersine Amerika ile olan ilişkilerini daha doğru düzgün bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Bu bağlamda İran'ın tırmandırdığı bu süreç, ki kendisinin dışında başka ülkelerde bu sürece dahil etme bir yere kadar Çin'in lehine olabilir ama bir yerden sonra Çin'i de hedef yapabilir ve Çin'i de zarara uğratabilir. O nedenden dolayı burada aslında Çin Amerika'nınla bir uyum sağlamıyor aslında. Aslında kendisi için en optimum noktayı yakalamaya çalışıyor. Ama Çin-Amerika ilişkilerine baktığımız takdirde aslında var olan sorunların tümü hala orada duruyor. Temel sorun şudur. Bu sorun ne zaman çözülebilir? Yani Amerika arasındaki bu örtülü gerilim. Amerika'nın Çin'i sınırlama, kuşatma, önünü kesme ihtirasından vazgeçtiği takdirde. Şimdi Amerikalıların temel meseleleri İran değil. İran onlar açısından bir sorun ama öncelikli sorunu Çin'dir. Çin yükseliyor.
1: Evet.
0: Çin yükseliyor ve Çin'in yükselişini önünü kesmeleri gerektiğini düşünüyorlar. O nedenle de Amerika'dan yayınlanan resmi belgelerde Çin küresel bir sorun, küresel bir tehdit, İran ise bölgesel bir tehdit olarak ikinci leştirilip sorunu. Şimdi Amerika Çin'i yükselen, onun yerinde gözü olan, geleceğin süper gücü olarak düşünüp onu zayıflatmaya çalışan, güçsüzleştirmeye çalışan politikasından vazgeçmediği sürece bu gerilim devam eder. Şimdi burada temel mesele Çin, ama bu gerilimin farkında olarak bu gerilimi bir krize, çatışmaya, düşmanlığa dönüştürmeden bunu yönetmek istiyor. Ve bu nedenle de Amerika ile de iyi bir ilişkisi var. Çünkü şöyle de bir durum var. Bugün biz mesela ekonomide şunu net olarak biliyoruz. Büyük ekonomiler en fazla büyük ekonomiden para kazanıyor. Yani Çin en fazla Amerika'dan kazanıyor.
1: Evet.
0: Çin en fazla Avrupa'dan kazanıyor. Veya bunlar karşılıklı olarak. Ve doğal olarak bunların birbirinden beslendiği, küçük ekonomiden beslendiğinden çok daha fazla. Ve o nedenden dolayı bunların bir noktaya kadar gerilim yaşarlar ama bir noktadan sonra
1: Birbirlerine ihtiyaçları var
0: iştahları
1: çünkü.
0: duyup orada durar. Ve Çin şu anda bunu yaşıyor. Amerika açısından bakıldığında Amerika İran bağlamında gücünün sınırlarını gördü. Yani Trump'ın taşkınlığı Amerika'ya ciddi anlamda zarar verdi. Amerika'nın NATO ile olan ilişkileri, Avrupa ile olan ilişkileri, Batı bloğunun birlikteliğini, Rusya ile Çin ile olan ilişkilerine zarar verdi. Ve bu aslında Amerika'nın İran'a yönelik politikasında da Amerika'yı başarısız kıldı. Şu anda mesela Hürmüz Boğazı'ndaki sorunu tek başına çözemediğinin farkına vardı. Aslında Çin'le olan ilişkisi de bir bağlamda bununla da ilişkilidir. Yani şudur, bir yönüyle de aslında Amerika, özellikle de Trump bütün Amerika'nın

0: sınırlarını da yeniden öğrenmiş oldu ve sınırlarını da yeniden tamir etmeye. Bu aynı zaman Avrupa ile de. Şimdi mesela biz Batılılardan yazılarının şunu görüyoruz. Diyorlar ki İran meselesini Trump'ın taşkınlığı üzerinden okumayın. İran bir problem. Siz Trump'ın yaptıklarını dinlemeyin. Siz zaten Amerika'yı destekleyin. Siz şunu destekleyin. Yani bu nedenden dolayı şimdi Trump bunun üzerinde oynuyor. Bu da aynı zamanda şimdi şöyle de bir durum var. Evet, Çin İran'ın direncinden hoşlanıyor. Kabul ediyor. Bu noktada şu anda optimum bir alanda. Ama bunun daha fazla ileri gitmesi, bu krizin daha fazla büyümesi. Şimdi diyelim şu anda İran Amerika arasında ne barış ne savaş diye bir süreç var. Belirsizlik var. Şimdi bu belirsizlik aynı zamanda Çin'in İran'a olan yatırımı da etkiliyor. Çin yatırım yapacak mı, yapmayacak mı? Yapsa ne olacak? Yarın gidip bombalayabilirler. Verdiğin, yani bu anlamda şimdi sen oraya para aktarmak istiyorsun ama aktaramıyorsun. Çünkü ne olacağını bilmiyorsun. Bu bir yönüyle de aslında Çin İran arasındaki birçok alanı da olumsuz etkiliyor. Bu aynı zamanda Çin'in Basra Körfezi'ndeki ülkeleri de etkiliyor. Şimdi temel soru şudur. Birleşik Arap Emirlikleri bir modeldi. Kuveyt bir modeldi. Bir kalkınma modeliydi. Şimdi bunlar çöküyor. Bu aynı zamanda Çin'in yatırım alanlarında ve farklı yatırım alanlarında çöktüğü anlamına geliyor. Bu bir yönüyle aslında. Yani şöyle diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri prestij bir model. Değil mi? Orta Doğu'nun içerisinde bütün çatışmalardan farklı olarak dünyanın ekonomi şeyini çekebilen, bir yönüyle de bir silikon vadisi kurmak isteyen, yapay zeka sektörünün diğer sektöründe Amerika meydan okumak isteyen küçücük ama ihtiraslı bir ülkeydi. Başarılıydı. Bütün seçkinleri oraya çekebilir. Sinema, kağıt, sermaye seçkinleri hep oradaydı. Şimdi ne oluyor? Şimdi o çöküyor. Şimdi bu çökmesi ne anlama geliyor? Bu çökmesi Orta Doğu'nun kaotik bir sürece girmesi anlamına gelebilir. Kaotik sürece girmesi Çin açısından petrolden tutun diğer tüm alanlarının olumsuz etkilemesi gerek. Bunun bir yerde durması gerekiyor.
1: Hocam peki siz tabii iyi Farsça da biliyorsunuz. İran coğrafyasını da yakından izliyorsunuz basını. Medya ne diyor? Yani bu Çin deki görüşmeye Trump Şii arasındaki nasıl bakıyorlar,
0: Yani
1: nasıl yorumluyorlar?
0: aslında İranlılar Çin konusunda İranlılar daha önceden bir gerçekçi bakış açıları var. Yani mesela Türkiye'de şöyle bir durum konuşuluyor sürekli. İran Çin'le stratejik müttefik, ne bileyim İran Rusya ile stratejik müttefik. İranlılar böyle bakmıyorlar zaten.
1: Onu açmanız için söyledim zaten. Mesela Rusya İran ilişkilerini biz hep müttefik gibi görürüz ama girdiğimiz zaman İran aydınları analizlerinde hiç Rusya'ya öyle çok yakın görmüyor. Ya da Ruslar da İranlıları görmüyor.
0: Görmüyorlar.
1: Çinlerle nasıl?
0: Çinlere de aynı
1: Ve
0: şekilde.
1: neden?
0: Çinlere de aynı şekilde bakıyorlar. Yani Çinlilerin, yani şöyle düşünüyorlar. Aslında Çin'de, Rusya'da Amerika ile problemleri bir jeopolitik hegemonya mücadelesi içerisindedir. Ve doğal olarak aslında onların Amerika ile ilişkileri İran'dan biraz daha farklı ve İran'ı kollayacak, son kertede İran'ı kollayacak şey yapacak bir noktada olmayacağından eminler. Mesela buna birkaç örnek de veriyorlar. Ben de söyleyeyim örnek. Mesela İran'ın dosyası, nükleer dosyası Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan Birleşmiş Milletler'e gitti. Birleşmiş Milletler'de İran aleyhinde onlarca kararlar çıktı. Bunların hepsinde Çin'in de imzası vardı. Rusya'nın da imzası vardı. Yani eğer Çin imzalamasaydı zaten gitmezdi. Zaten Birleşmiş Milletler'de karar da çıkmazdı. Bugün o ambargolarda Çin'in de imzası var. Bu önemli bir yani bunu net olarak görüyorlar. İkincisi, en önemlisi, İran ambargo uyguladığı zaman da Çin bankalarını İranlılar üzerine açmadı. Ve İran gidip orada Çin bankalarının üzerinden dünyaya açılım bunu yapmadı. Ve ayrıca Çin İran'ın sermayesine güvenmediği nedeniyle İran'ın belli parasında blok etmiş durumda. İranlılara göre 25 milyar dolar Ahmedinejad döneminde Çin'e para şey yapmışlar. Hı-hı. Çin o parayı tutuyor. Elinde tutuyor. Şey olarak yani onu şey yapmıyor. Diğer en önemli unsur şudur. Çin bazı zamanlarda doğrudan İran'ı karşısına alabilecek yerlerde de yer almış. Evet. Bunu da biliyorlar. Örnek vereyim. Mesela Çin Körfez İşbirliği Konseyi var. Bu Körfez İşbirliği Konseyi'nin İran'la ihtilafı var. 2-3 tane önemli ihtilaf var. Mesela bir ihtilaf budur ki İran Fars Körfezi diyor. Onlar Arap Körfezi diyorlar. Biz burada Basra Körfezi diyoruz. Hı. Arap Körfezi, Fars Körfezi, Basra Körfez. Şimdi İranlılar Fars Körfezi denilmesini istiyorlar. Körfez İşbirliği Konseyi ise Arap şeydi. Çin Devlet Başkanı.
1: Biz Basra.
0: Biz Basra. Çin Devlet Başkanı Fars Körfezi açlığı altında bildiriye imza atmıştı. İranlılar diyorlar ne demek yani sen bunlara pardon Arap Körfezi başlığına imza atmıştı. Ne demek yani sen bunu Arapların mı biliyorsun?
1: Ki şunu da söylemekte fayda var. İran'ın şu anda petrol ihracatının %80'i Çin'e.
0: Evet, evet.
1: Yani böyle bir yakın ucuz satıyor. Evet ve %30 da ucuz satıyor. Ucuz. Böyle bir yakın ilişkileri olmasına rağmen
0: ben bunu yapıyor. Evet. Mesela bundan daha şey de yaşadı. Hı. Özellikle basın gece gündüz Çin'i şey yaptı. Çin Basra Körfezi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri'yle İran'ın 3 adayla ilgili ihtilafı var. Büyük Tum, Küçük Tum, Abu Musa. Bunlara ihtilafı var. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri benimdir İran değil, senin değil bu benimdir diyor. Körfez İşbirliği Konseyi bildiri yayınlıyor, yazıyor. Bildiride İran Birleşik Arapları ait, emirliğe ait körfezleri iade etmesi gerek. Altına Çin Devlet Başkanı imzası.
1: Adaların iadesini istiyor.
0: Altında Çin Devlet Başkanı'nın da imzası var.
1: Evet, yani, artı bu en son görüşmede de gördüğümüz yani Xi, Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'la uzlaşmak için İran konusunda güçlü bir taviz verdiğini de görüyoruz aslında. Evet. Her konuda.
0: Evet.
1: Trump'ı
0: yani İran'ı bir kart olarak kullanıyor.
1: İran'ı bir kart olarak
0: kullanıyor. Ve İranlılar da bunu biliyorlar.
1: Evet.
0: Yani İranlılar mesela Türkiye'deki öyle şey var ya onu biliyor. Yani şunu biliyorlar. Çin'le ilişkilerinin sınırlarını nereye kadar destekler, hı-hı, nereye kadar yararlı olar onu net olarak biliyorlar.
1: Yani nasıl aslında Ukrayna Savaşı'na benziyor İran Savaşı. Nasıl Avrupa devletleri, Avrupa Birliği ve tabii ki İngiltere, Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nu yorup Rusya Federasyonu'nun daha batıya akmasını önlemeye çalışıyorlarsa, evet, Çin'de Amerika Birleşik Devletleri'ni İran, hı, coğrafyasında tutarak kendisini doğru yönelmesini arzu etmeyecek.
0: Etmeyecek.
2: Kart, yani, olarak kullanıyor.
1: Kart olarak kullanıyor.
0: Kart olarak. Çünkü şöyle de bir durum var. Aslında İran, bunu İranlılar hep söylüyorlar. Uzun süredir de söylüyor. Diyorlar ki aslında bizim Amerika ile Batı ile ihtilafımızda en fazla Rusya gibi, Çin gibi ülkeler yararlanıyor. Onlar yararlanıyorlar ama yine kaybeden, evet, biz oluyoruz. Ve en kritik dönemlerde de, en şey dönemlerde de yanımızda olmuyorlar. O nedenle de belli romantik yorumlar var ya.
1: Doğru.
0: O romantik yorumlara değil çünkü onlar daha gerçekçiler. Yani ben mesela İranlılara bakıyorum. İranlılar öyle mesela Avrasyacılıktır, yani şuradan bu tür fikirlere inanmaz uzaklar.
1: Evet.
0: Çünkü pratikte ne yaşadıklarını kendileri görmüşler,
1: hem
0: görüyorlar.
1: Hem ideolojik altyapı var ama pragmatizmde
0: evet soğuk şeyle bakabiliyorlar. Evet. Soğuk, evet, akılla bakabiliyorlar.
1: Mesela Ankara, biz Türkler olarak o kadar soğuk bakamıyoruz yani.
0: Evet,
1: ama
0: evet,
1: onlar bakabiliyor.
0: Yani diyor, şunu net olarak söylüyor. Diyor ki Rusya, mesela şunu net olarak biliyorlar. Çin'e dayanarak ekonomik krizden çıkamazlar. Rusya'ya dayanarak ekonomik krizden çıkamazlar. Hı-hı. Yani bunu net olarak biliyorlar. Ama mesela tabii ki bu aynı zamanda da bu ihtilaftan da yararlanmak istiyorlar. Sonuçta bu ihtilaf...
1: Bir parantez açayım. İhtilaftan yararlanmak istiyorlar dedi hoca. Evet. Mesela İran savaşı başlamadan birkaç gün önce baktığımız zaman gerek Suudi Arabistan gerek Rusya Federasyonu ciddi miktarda petrol üretimini arttırdığını görüyoruz. Evet, evet. Ki Rusya Federasyonu da bu süreçten ciddi miktarda yararlandı. 100 milyar doların üstünde bir paranın petrol ve doğalgazdan Rusya Federasyonu'na artı olarak girdiğini görüyoruz.
0: Evet, yani onlar da yararlanıyorlar. Aslında mesela İran meselesi, İran krizi diyelim. Yani İran, Amerika, İsrail arasındaki var olan bu kriz aslında büyük güçlerin kendi ilişkilerinde yarara dönüşebilecek bir karta çevriliyor.
2: Tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Hürmüz gösterdi ki deniz yolu yeterli olamayabiliyor kriz durumlarında. Karayoluna artık enerji arzını karayolundan götürmek de gerekiyor ve Türkiye konumu gereği burada önemli bir rol üstlenebilir. Evet. Değil mi Hasan Hocam? O konuda ne demek istiyorsunuz?
1: Evet, doğru. Önemli bir rol üstlenebilir. Zaten Türkiye Körfez ülkelerine son 10 yıldır defalarca bunu ifade etmişti. Yani Irak'ın petrol ve doğalgaz üretimi aslında kuzeyde değil. Evet, Kerkük önemli bir yer ama asıl Basra Körfezi'dir. Ve Basra'dan hatların, petrol ve doğalgaz hatlarının Türkiye üzerinden batıya yönelmesi için yeni petrol ve doğalgaz hatlarının yapılması gerektiğini ifade etmişti. Ama asıl önemlisi Katar. Katar dünyada en fazla gaz üreten bir yer ve bu gazı sıvılaştırılmış gaz olarak, LNG olarak gemilerle ulaştırıyor. Özellikle de Avrupa'ya. Ama Katar aslında Irak üzerinden veya Suriye, ama en uygunu Irak diyorlar, Türkiye bağlantılı olarak bu gazın bir an önce ulaştırılması lazım. Artık bu son kriz aslında Katar'ın gözünü açmıştır. Bence sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Anadolu üzerinden yeni hatların artık döşenmesi zamanı geldi. Bunda da ben önümüzdeki yıl değil, önümüzdeki aylarda bile bunun başlanacağını düşünüyorum.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
0: Ben orada da şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Hasan Hoca'nın söylediğine daha katkı olarak. Ya şu anda İran, Rusya, Amerika arasındaki var olan krizin bölgeselleşmesi Türkiye açısından aslında Türkiye'nin Türkiye olan ihtiyacı ciddi oranla artırıyor ve özellikle de o ülkeler açısından hayati bir aşamaya doğru
1: Türkiye,
0: getiriyor.
1: Evet, hocamın dediği gibi Türkiye her zaman da şu anda daha da çıktı. Daha. Bir istikrar adası haline geldi bölgede. Evet. Bizim her tarafımızda bir yangın var. Ekonomik yangın, siyasi yangın, savaşlar, kuzeyde de, güneyde de, doğuda da. Bunların içerisinde her konuda Türkiye bir istikrar adası halinde ve bunu karayolunda da, deniz yolunda da, hava yolunda da görmekteyiz. Şu anda Asya ile Batı arasındaki tek trafik yolu Türkiye kaldı. Evet. Kuzey ile Güney arasında da öyle. Yani bütün Rusya Federasyonu İstanbul üzerinden dünyaya dağılıyor veya Asya ülkeleri de bunu görmemiz lazım ve bunu da şiddetle desteklememiz gerekiyor.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.
2: Bir programımızın daha sonuna geldik. Konuklarımız her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kanbolat ve İran uzmanı Doktor Arif Keskin'di. Çok teşekkür ediyoruz tekrar hocalarıma. Programı Hasan Kanbolat hazırladı. Vilda Üstündağ programın yapım sorumlusu. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Mikrofonda ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyor. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz efendim.
3: Enerji Masası.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar.

siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 16.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'daki temasları sürüyor. Başkent Astana'nın ardından Türkistan kentine geçen Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde Türkistan'da bulunan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Erdoğan bu çerçevede Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu denetim sisteminin etkinliğinin artırılacağını söyledi. Yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz dedi. Yılmaz, Beştepe'de gerçekleştirilen kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısına başkanlık etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi Washington'da düzenlenen panelde ele alındı. Katılımcılara video mesajla hitap eden İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO'nun çok katmanlı güvenlik perspektifiyle faaliyet gösterdiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin NATO içindeki kritik rolüne dikkati çeken Burhanettin Duran, "Türkiye vazgeçilmez bir merkez ülke ve jeopolitik denge unsurudur," dedi. Rum yönetiminin başındaki isim Hristodolidis'in Yunanistan parlamentosunda Türkiye'yi hedef aldığı açıklamalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. Başbakan Ünal Üstel, "Hadsiz, skandal ve provokatif açıklamaları şiddetle kınıyoruz," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ablukaya aldığı Küba'da ham petrol tükendi. Adada zorunlu elektrik kesintilerine gidileceği açıklandı. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe, Havana yönetimiyle görüşmek üzere adaya gitti. Öte yandan Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyum da Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı taşıma işini İngiltere'nin üstlendiğini, uranyumun imha edileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran'sa çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizlik konusunda açıklamalarda bulundu. Amerikalılara hiç güvenimiz yok diyen Arakçı, mevcut müzakerelerinde bu durumdan etkilendiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika'ya üstenci bakışını bu kez Kenya'da ortaya koydu. Macron'un Nairobi'deki Afrika İleri Zirvesi'ndeki sempatik olma kaygısı da ders veren yaklaşımı da büyük eleştiri aldı. Macron'un İngilizce konuşulan bu ülkedeki tavırları Fransa'nın Afrika'da kaybettiği etkiyi yeniden kazanma arayışı olarak yorumlanıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı sallayan İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ı eleştirmesine Başbakan Sanchez tepki gösterdi. Sanchez, "Ya akıllarını kaybetmişler ya da kendini utanç duygularıyla kör olmuşlar," dedi. Almanya'nın İç İstihbarat Kurumu tarafından yayımlanan rapor tartışmaya neden oldu. Raporda Filistin'e destek gösterilerinde kullanılan semboller kriminalize edildi. Karpuz dilimiyle ahtapot figürlerinin Yahudi karşıtlığıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ve spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 16, İstanbul güneşli 21 derece. Yağmurlu olmak üzere Üsküp 23, Lefkoşa 24, Kerkük 34, Stockholm 14, Sofya 21. Yağmurlu olmak üzere Bern 9, Berlin 16, Brüksel ve Kopenhag 11. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 13, Tiran 22. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 14, Bakü 24, Viyana 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Evet, tozlu çamurlu tümsekli çukurlu yolları bugün Polonyalı Simeon'la aşacağız. Polonyalı Simeon oldukça dindar.

bir Ermeni genç. Henüz 24 yaşındayken doğduğu topraklardan kalkıp hacı olmak üzere Kudüs'e doğru yola çıkıyor. Bu oldukça uzun ve zorlu bir yolculuk olacak. Çünkü sene 1608. Yollar engel ve tehlikelerle dolu. Hedef uzak ve Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde. Ama bunlar genç Simeon'un gözünü korkutmuyor. İstanbul'a gitmek üzere 15 Şubat 1608'de Ermeni tacirlerle beraber Lviv'den hareket ediyor. Hacca gitmek amacıyla çıktığı ve yaklaşık 12 yıl sürecek yolculuğu böylece başlamış oluyor. Ermeni tüccarlarla yola çıkan Simeon, yolda İstanbul'a Türk hükümdarına hazine götürüleceğini duyar ve hazine kervanına katılır. Kervanın hiç vakit kaybetmeden İstanbul'a gideceğini düşünür ama yanılmıştır. Çünkü hazine kervanı adet olduğu üzere uğradığı her şehirde 2-3 gün mola verir ve ihtiyaçları halk tarafından karşılanır. Böylece Balkanları geçip İstanbul'a varmaları Eylül ayını bulur. Kudüs'e giden Mısır gemilerine yetişemediği için Simeon kışı İstanbul'da geçirmek zorundadır. Ama genç adam buna pek üzülmez. Bu sayede İstanbul şehrini ve hayatını yakından görebilecek, bolca bilgi edinme fırsatı bulacaktır. Simeon, İstanbul'daki gezintilerini anlatırken önemli yerleri ve binaları tarif edip izlediği resmi törenler hakkında bilgiler verir. Ancak çok dindar olan bu genç, seyahat notlarının merkezine soydaşı olan Ermenileri koyar ve Osmanlı İmparatorluğundaki etnik ve dini grupların birbirleriyle olan ilişkilerini bu yönüyle anlatır. İstanbul'daki kiliseleri gezer, din adamları ile tanışır. İstanbullu Ermeniler dışında Anadolu'daki Celali isyanlarından kaçıp İstanbul'a gelen Ermenileri

de tanır. Seyahatnamesinde onları daha ayrıntılı olarak anlatır. Bir gün bir İstanbulluya rica eder ve onunla birlikte herkesin anlata anlata bitiremediği Ayasofya'ya gider. Genç seyyah bu olağanüstü yapının büyüklüğüne ve güzelliğine hayran olur. Hiçbir yerde böyle güzel bir bina görmemiştir. Bu sanat güzelliğini tadabilmesi için insanın bin gözü olmalı diyerek hayranlığını dile getirir. Seyahat notlarında İstanbul hakkında daha birçok ayrıntıya da yer vermiştir. Hünkar Sarayı, Esir Pazarı, Eski Bedesten gibi yerler dışında en çok dikkatini çeken yerlerden birisi de Balat'ta bulunan Konstantin Sarayı olur. Sarayın yanında çok süslü ve tamamı yaldızlarla kaplı bir kilise vardır.

0: Simeon'un Anadolu'daki hac yolculuğunda ilk hedefi Muş'taki Surp Garabet Manastırı'dır. İstanbul'daki bekleyişi sürerken Harputlu Ermeni bir din adamı Simeon'u Muş'a götürmeyi teklif eder. Ama öncesinde Simeon'dan Marmara ve Ege bölgesine yapacağı seyahatte kendisine eşlik etmesini ister. Simeon bu teklifi kabul eder ve bir gemiye binerek Mudanya'ya giderler. Oradan Bursa, Balıkesir, Manisa üzerinden İzmir'e geçerler. Bursa ve çevresi Celali isyanları nedeniyle harap olmuş ve ıssızlaşmıştır. Simeon bu yöredeki kaplıcaları, Keşiş Dağı'nı yani bugünkü adıyla Uludağ'a ve buradaki manastır harabelerini ayrıntılarıyla anlatır. Fırsat bulup Marmara Adası'na geçen Simeon, buradaki yeraltı dehlizlerinin uzunluğu karşısında çok şaşırır. Dört bir yanı cilalanmış büyük taşlarla döşeli bu yeraltı yolları o kadar uzundur ki 3 günde kat etmek mümkün değildir. Simeon'un sözünü ettiği Marmara Adası'nın ünlü beyaz mermer ocaklarıdır. İznik'te ise Çin'i üretimi dışında kilise harabeleri ve onların hikayeleri de dindar gezginimizin çok ilgisini çekmiştir. Bazı yerlerde aylarca konakladıkları için bu yolculuk fazlasıyla uzun sürer. İstanbul'a döndüklerinde Harputlu yol arkadaşı Muş civarındaki isyanlar sebebiyle oraya gidemeyeceklerini söyler. Böylece İstanbul'da yeni bir bekleyiş başlar. Simeon, İstanbul'dan doğuya gitmek üzere çareler ararken Papa'yı ziyaretle görevlendirilmiş bir din adamıyla tanışır ve hac yolculuğunu biraz daha erteleyerek onunla Roma'ya gider. Vatikan ziyareti sonrasında Venedik'ten deniz yoluyla İzmir'e gelen seyyahımız artık daha fazla oyalanmadan Muş'a gitmeye kararlıdır. Bunun için Anadolu'da uzun ve yorucu bir seyahati göze alarak yola çıkar. Ancak çok fazla ilerleyemeden maalesef hastalanır.
1: Hastalığım o kadar ağırlaştı ki bir daha iyileşemeyeceğimi, hatta bu yabancı topraklarda ölüp gideceğimi düşündüm. Vaziyetimin vehametinden dolayı devletin hazine görevlileri bütün eşyama emanetten el koydu. Sonunda iyileştim ama eşyalarımın çoğunu da kaybettim.
0: Çektiği sıkıntılar Simeon'u yolundan döndürmez. İyileştikten sonra Bursa'ya gider. Oradan da 2 gün boyunca Ağaç Denizi diye tanımladığı geniş ormanların içinden geçerek Bolu'ya ulaşır. Her şehirde günlerce konaklayarak Gümüşhane, Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Harput üzerinden yol alır, surlarla çevrili, bolca meyve üretilen ve bolluk içinde bir şehir olarak tanımladığı Malatya'da bekçilerden başka fazla kimseyi görememekten yakınır. Çünkü o sırada halk bağ bozumuna gitmiştir. Burada kervan beklemek için 3 hafta kalır. Malatya'daki Türklerin çok iyi ve insansever olduklarını, Ermenileri çok sevdiklerini ve onlara gavur değil İsa kulu dediklerini anlatır. Yol boyunca pek çok köyü de ziyaret eden Simeon sonunda Muş'taki Surp Garabet Manastırı'na varmayı başarır. Aylarca hedeflediği bu yerde sadece 3 gün kalır. Belki de hedef değil, yolculuğun kendisidir ona cazip gelen. Burada 2 satırda şehirleri aştığını anlattığımıza bakmayın. Simeon'un yolculuğu çok uzun ve çok zahmetli geçmektedir. Yolun zorluğu dışında hırsızlık yapan çeteler de yolculuğu tehlikeli hale getirmektedir. Manastırdan ayrıldıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere tekrar yola çıkar. Hiç yeşilliğin olmadığı taşlı yollardan yürüyerek Diyarbakır'a gelir.

0: 2 hafta kaldığı bu kenti övgüyle anlatır Simeon.
1: Zengin ve kalabalık bir şehir burası. Evler dışarıdan bakıldığında kirli ve kötü görünüyor ama avluya girdiğinizde süslü ve güzel köşklerle karşılaşıyorsunuz. Son derece hoş ve rahat bu evlerde terbiyeli ve anlayışlı insanlar yaşıyorlar. Diyarbakır halkı zeki, okur yazar, sanatkar ve güzel endamlı insanlar. Beni son derece sıcak karşıladılar ve çok iyi ağırladılar. Nefis yemekler ikram ettiler.
0: İki hafta sonra Diyarbakır'dan ayrılan Simeon yoluna Sivas üzerinden devam eder. Sivas çok büyük, etin sütün yağın bol olduğu bir şehirdir. Şehrin yanında Kızılırmak denilen büyük bir ırmak, içinden de diğer çaylar akar. İki güzel hisar kalesi vardır. Halkı ise sakin ve çok dindar insanlardır. Simeon Tokat üzerinden yol alarak İstanbul'a ulaştığında sene 1514'tür. Bu gelişinde bir yıl kalır İstanbul'da. O dönemde yazı yazmayı bilenlere çok değer verildiği için kendisine bir gelir kapısı bulur. Gece gündüz çalışarak çok sayıda kitabın kopyasını çıkaracak ve kazandığı parayla Kudüs'e gidecektir. Bu arada seyahati boyunca gezip gördüğü yerleri de yazmaktadır. Notlarında sadece soydaşlarını anlatmakla kalmaz, Türkler hakkında da görüşlerine yer verir. Anadolu'da kaldığı süre boyunca Türkleri de tanıyan Simeon'un gözlemleri son derece olumludur. Seyahatnamesinin değişik yerlerinde Ermenilerle Türkler arasındaki güzel ilişkilerden bahseder.
1: Türk halkı o kadar misafirperver ve hayırsever bir millet ki her sokak başına bir çeşme yaptırmışlar. Ayrıca geçenlerin içmesi için birçok yere suyla dolu, içine kar atmış su kapları koyuyorlar. Issız ve kurak yerlerde yolcular için soğuk sular bulunuyor. Yollarda su kaplarını omuzlarına almış ya da eşeklere yüklemiş su dağıtıcıları da var. Bunlar din millet ayrımı yapmadan herkese ama herkese su veriyorlar. Anadolu'da hastalar ve yolcular için günde 2 kez yemek çıkartan yerler de var.
0: Şehirlerdeki imaretlerden başka köylerde, ıssız yerlerde, dağlarda ve çöllerde de hanlar, büyük mescitler, hamamlar ve şadırvanları över gezginimiz. Kervanlar burada mola verir, yolcular günde 2 kez bedava yemek yer, soğuk su içer, hamamlarda yıkanır ve yollarına devam ederler. Nehir, ırmak ve bataklıkların üzerine geniş ve uzun köprüler kurulmuştur. İnsan ve hayvanlar para vermeden bu köprülerden serbestçe geçerler. Avrupa'da ise köprüden geçen insanlar ve arabalardan zorla para alan sahte Hristiyanlar olduğunu söyleyerek dindaşlarını eleştirmekten kaçınmaz Simeon. Polonyalı Simeon'un yüzyıllar önceki bazı sözleri bugün masal gibi geliyor değil mi? Bugün nerede bedava yemek, konaklama? Neredeyse bütün köprülerden geçmenin de bir bedeli var. Neyse, biz yine Simeon'un yanına dönelim. Zavallı gezginimiz hacı olma amacına hala ulaşamadı. Simeon İstanbul'da kaldığı bir yıl içinde 80 kuruş kazanır. Artık Kudüs seyahatine çıkabilecektir. Nihayet 14 Ağustos 1615 tarihinde bir hacı kafilesini Mısır'a götürecek olan gemilerden birine biner. Gemiler 3 günde Gelibolu'ya ulaşırlar. Yoklama ve yol ihtiyaçlarının temini için burada 3 gün kalınır. Gemiler Rodos'a geldiği sırada Kaptanı Derya Halil Paşa yolcuların güvenliği için 3 kadırgayı onlara refakat etmekle görevlendirir. Deniz yolculuğu da kara yolculuğu kadar zor ve tehlikelerle doludur anlaşılan. Yolda düşman gemilerine rastlasalar da uygun rüzgar sayesinde onları geçmeyi başarırlar. Ancak gemilerden biri düşmana yakalanır. 3 tanesi de Kıbrıs'a sığınmak zorunda kalır. Simeon'un bindiği gemi ise şükürler olsun sonunda İskenderiye limanına varır.

1608 yılında Kudüs'e gitmek amacıyla ülkesinden ayrılan Simeon, ancak 7 yıl sonra amacına ulaşır ve 15 Ağustos 1615'te Kudüs'e varır. Kudüs'ü ziyaretinden sonra Suriye yoluyla tekrar Anadolu'ya geçer, kara yoluyla seyahatine devam eder. Maraş, Zeytun ve Kayseri'ye gider. Ankara'da birçok Polonyalıya rastlayınca pek sevinir ve bir ay kalır Ankara'da. Ankara'dan sonra Konya, Akşehir, Nasreddin'in mezarının bulunduğu Sivrihisar, Karahisar, Beypazar, İzmit şehirlerinden geçerek 1618 senesinin Haziran ayında son kez İstanbul'a döner. Bin bir sıkıntıya katlandı, maceralarla dolu uzun seyahatinin sonuna gelmiştir artık. Bu defa İstanbul'da 2 ay kalır ve şehre gelen Polonya kervanına katılarak ülkesine geri döner. 1619 yılında günümüzde bile en önemli seyahatnameler arasında sayılan eserini kaleme alır.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Zamanın ağır ağır aktığı, taş sokakların insan adımlarıyla anlam kazandığı bir dünyadan, hızın, demirin ve buharın ritmiyle yeniden yazılan bir çağa doğru ilerliyoruz. Şehirler artık yalnızca yaşanılan yerler değil, dönüşümün kendisi. Her hat, her istasyon ve her ray, insanlığın değişen kaderine atılmış yeni bir imza gibi. Ve şimdi bu büyük dönüşümün izini sürmek, demir yolunun şehirlerle kurduğu derin ve sarsıcı ilişkiye yakından bakmak için yolculuğumuzu başlatıyoruz. Çünkü her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası, her peronunsa hem bir gözyaşı hem de bir gülümseme taşıdığı düşüncesiyle çıktığımız bu yolculuk yalnızca bir ulaşım hikayesi değil. Aynı zamanda bir zaman anlatısıdır. Rayların Belleği programımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Tarih boyunca şehirler kendi ritimleriyle büyüdü. Sokaklar insan adımına göre şekillendi. Yapılar zamanın yavaş akışına uyum sağladı. Ancak 19. yüzyılın ortalarından itibaren bu ritim köklü bir değişimle karşı karşıya kaldı. Buharın gücüyle ilerleyen trenler ve onları taşıyan demir yolları. İşte o an şehirle hız ilk kez bu denli doğrudan temas etti. Demir yol yalnızca bir ulaşım aracı değildi. O, modernitenin en güçlü simgelerinden biri olarak geleneksel kent dokusunun içine adeta bir çizgi gibi girdi. Bu çizgi kimi zaman mahalleleri böldü, kimi zaman şehirleri ikiye ayırdı. Yüzyıllardır organik bir şekilde gelişen kentler ilk kez dışarıdan gelen bu keskin müdahaleyle yüzleşti. Rayların gelişi beraberinde bir mimari şok da getirdi. Çünkü demir yolu kendi mekansal ihtiyaçlarını da beraberinde taşıyordu. Gar binaları, depolar, köprüler ve atölyeler. Bu yapılar çoğu zaman geleneksel mimariyle uyum aramak yerine işlevselliği ön planda tutan yeni bir anlayışın ürünüydü. Taş, ahşap ve dar sokakların hakim olduğu şehirlerde geniş açıklıklar, yüksek tavanlar ve endüstriyel malzemeler kendini göstermeye başladı. Bu değişim sadece fiziksel bir dönüşüm değildi. Aynı zamanda şehir algısını da kökten etkiledi. Mesafeler kısaldı, zaman hızlandı. Bir şehir artık sadece kendi içinde değil, başka şehirlerle kurduğu bağlantılar üzerinden de tamamlanmaya başladı. Garlar bu yeni dünyanın kapıları haline geldi. İnsanlar ilk kez bu kadar hızlı bir şekilde başka coğrafyalara ulaşmanın

deneyimini yaşadı. Ancak bu dönüşüm sancısız olmadı. Geleneksel mahalle yapıları demir yolunun açtığı hatlarla parçalandı. Sessiz sokaklar trenlerin ritmik ama güçlü sesiyle tanıştı. Şehir kendi içindeki huzurlu dengeden çıkarak daha dinamik, daha karmaşık bir yapıya büründü. Bu durum bir yandan ilerlemenin heyecanını taşırken diğer yandan geçmişin dokusunu koruma çabasını da beraberinde getirdi. Zamanla şehirler bu yeni unsuru kendi bünyelerine entegre etmeyi öğrendi. Demir yolları başlangıçta yarattığı sert etkiye rağmen kentlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gar binaları sadece ulaşım noktaları değil, aynı zamanda mimari kimliğin önemli ögeleri olarak kabul gördü. Bazıları anıtsal yapılar haline gelirken, bazıları şehrin hafızasını iz bırakan mekanlara dönüştü. Bugün geriye dönüp bakıldığında demir yolunun şehirle ilk teması bir kırılma anı olarak okunabilir. Bu kırılma sadece bir teknolojik yeniliğin değil, aynı zamanda yaşam biçiminin, estetik anlayışın ve mekan algısının yeniden şekillendiği bir dönemin habercisidir. Sonuçta demir yol, şehirlerin kalbine giren bir hat olmanın ötesinde insanlığın hızla değişen dünyasına açılan bir kapıdır. Ve bu kapıdan geçen her şehir kendi geçmişiyle geleceği arasında yeni bir denge kurmak zorunda kalmıştır. Şehirler bazen yalnızca yaşanılan yerler değildir, aynı zamanda zamanın yönünü değiştiren sahnelerdir. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde İstanbul bu sahnelerden birine dönüşür. Bir yandan Avrupa'ya açılan yüzüyle Sirkeci, diğer yanda Asya'ya uzanan kimliğiyle Haydarpaşa. İki kıta, iki yakayı birbirine bağlayan yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda yeni bir çağın mimari ifadesidir artık. Garlar bu dönemde yalnızca trenlerin durup kalktığı yapılar olarak kalmaz. Onlar modern hayatın kapılarıdır. İnsanların vedalaştığı, kavuştuğu, yola çıktığı ve geri döndüğü mekanlardır. Her peron bir hikayenin başlangıcı ya da sonudur. Ve bu hikayeler taş ve demirin birleştiği bu görkemli yapılarda birikir. Sirkeci Garı, Avrupa'dan gelen trenlerin İstanbul'a açılan ilk yüzüdür. Doğu ile Batı'nın kesiştiği bu noktada mimari yalnızca bir yapı değil, bir temsil gücü taşır. Kemerler, süslemeler, saat kuleleri, her detay şehre geleni karşılayan bir selam gibidir. Burada mimari yalnızca işlevi değil, aynı zamanda bir kimliği de taşır. Öte yandan Haydarpaşa Garı, Asya yakasının görkemli eşiği olarak yükselir. Marmara'ya bakan cephesiyle adeta şehre karşı duran bu yapı, yalnızca bir ulaşım noktası değil, bir anıt gibidir. Limana yaklaşan gemiler için bir işaret, İstanbul'a gelenler içinse ilk izlenimdir. Simetrisi, ölçeği ve konumuyla Haydarpaşa, modernleşen şehrin yeni yüzünü temsil eder. Bu iki gar, yalnızca kıtaları değil, aynı zamanda hayatları da birbirine bağlar. Göçler, ticaret, yolculuklar ve dönüşler, hepsi bu büyük iki yapının içinde kesişir. Zamanla garlar birer mimari yapı olmaktan çıkar, şehrin sosyal merkezine dönüşür. Bekleme salonları sadece yolcuların değil, buluşmaların, ayrılıkların ve karşılaşmaların mekanı olur. İstanbul'un ritmi bu garların etrafında yeniden şekillenir. Tren düdükleri şehrin yeni sesi haline gelir. Her geliş ve gidiş kentin hafızasına yeni bir iz bırakır. Bu izler sadece taşta değil, insanların belleğinde de yer eder. Sirkeci ve Haydarpaşa iki farklı kıtada yükselen iki yapı olmanın ötesinde aynı hikayenin iki farklı yüzüdür. Biri Avrupa'ya açılan kapı, diğeri ise Asya'ya uzanan eşiktir. Ancak İkisi de aynı gerçeği anlatır. Şehir artık durağan değildir. Hareket eden, dönüşen ve büyüyen bir organizmadır. Bugün bu yapılar hala ayakta dururken sadece geçmişi değil, bir dönemin ruhunu da taşır. Çünkü garlar yalnızca trenlerin değil, modern hayatın da doğum yeridir. Ve her taşında, her peronunda şehirlerin değişen kaderi sessizce yazılır. Şehirler tarih boyunca kendi merkezlerini üretir.
bazen bir meydan,

bazen bir cami avlusu, bazen de bir çarşı. Ancak 19. yüzyılla birlikte bu merkez tanımı kökten değişir. Artık yeni bir çekim noktası vardır. Demir yolu. Buharın gücüyle ilerleyen trenler sadece mesafeleri kısaltmaz, şehirlerin dokusunu da yeniden yazar. Rayların şehre girdiği her nokta kısa sürede bir dönüşüm alanına dönüşür. Garların çevresi yalnızca geçiş mekanı olmaktan çıkar, yeni bir yaşam biçiminin filizlendiği yer haline gelir. İşte bu alanlarda buharın estetiği olarak adlandırılabilecek yeni bir kent dili doğar. Demir yolunun çevresinde şekillenen ilk modern mahalleler geleneksel dokudan farklı bir düzen anlayışı taşır. Daha geniş caddeler, daha planlı yerleşimler ve işlevi önceleyen yapılar. Bu mahalleler hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanır. Artık şehir yalnızca yürüyerek değil, rayların sunduğu hızla da yaşanmaktadır. Bu yeni düzenin en dikkat çekici yapıları ise otellerdir. Garların hemen yanı başında yükselen bu yapılar yolcular için sadece bir konaklama alanı değil, modern dünyanın geçici evleridir. Uzun yolculukların ardından dinlenilen, yeni bir şehre ilk adım atıldığı bu mekanlar aynı zamanda değişimin de simgesidir. Otellerin mimarisi dönemin ruhunu yansıtır. Yüksek tavanlar, geniş pencereler, ferah lobiler. Hepsi hareket halindeki insanı karşılamak ve ağırlamak üzere tasarlanmıştır. Bu yapılar yalnızca konforu değil, aynı zamanda yeni bir yaşam anlayışını da temsil eder. Çünkü artık şehirde kalıcılık değil, hareketlilik esastır. Demiryolu çevresinde oluşan bu yeni mahalleler farklı toplumsal kesimleri de bir araya getirir. Yolcular, tüccarlar, memurlar, yabancılar hepsi aynı alanda kesişir. Bu kesişim şehrin sosyal yapısını da dönüştürür. Daha kozmopolit, daha hareketli ve daha dinamik bir kent yaşamı ortaya çıkar. Zamanla bu bölgeler yalnızca geçiş alanları olmaktan çıkar, şehrin yeni merkezleri haline gelir. Kafeler, hanlar, dükkanlar ve otellerle birlikte demiryolu çevresi ekonomik ve sosyal hayatın kalbi olur. Buharın sesi sadece trenleri temsil etmez, aynı zamanda bu yeni yaşamın ritmini de belirler. Ancak bu estetik dönüşüm mimari bir değişim değildir sadece. Aynı zamanda insanın zamanla kurduğu ilişkinin de değişimidir. Mesafeler daha kısa, bekleyişler daha anlamlı, hareket ise hayatın doğal bir parçası haline gelmiştir. Şehir bu yeni hızla birlikte yeniden şekilleniyordur. Gün geriye bakıldığında demiryolunun çevresinde doğan bu ilk modern mahalleler ve oteller bir dönemin sessiz tanıkları olarak karşımıza çıkarlar. Onlar buharın taşıdığı değişimin taşlaşmış halidir. Her cephede, her odada, her sokakta bir dönüşüm hikayesi saklıdır. Ve belki de en önemlisi bu yapılar bize şunu hatırlatır. Modern şehir artık büyüyen bir alan değildir. Aynı zamanda sürekli yeniden kurulan bir yaşam fikridir de. Buharın estetiği ise bu fikrin ilk büyük mimarisidir. Sadece topraktan ibaret değildir artık şehir. O aynı zamanda görünmez sınırların, sessiz ayrımların ve zamanla oluşan toplumsal katmanların da bir haritasıdır. 19. yüzyılda demir yollarının kentlere girişiyle birlikte bu harita yeniden çizilir. Fakat bu kez çizgiler sadece mekanları değil, sınıfları, yaşam biçimlerini ve gündelik ritmi de belirliyordur. Raylar şehre ulaştığında mesafeleri kısaltmıyordur artık yalnızca. Aynı zamanda mekanı da yeniden bölüştürür. İstasyonların etrafı hızla bir çekim merkezine dönüşürken bu alanlar aynı zamanda yeni bir sosyal ayrışmanın da başlangıç noktası olmuştur. Garın çevresiyle ondan uzak mahalleler arasında belirgin farklar oluşur. Bu fark sadece mimariye değil, yaşamın kendisine de yansımıştır. Bir yanda hareketin, ticaretin ve geçiciliğin hakim olduğu istasyon çevresi, diğer yanda daha yavaş, daha yerleşik ve daha geleneksel mahalleler. Bu iki dünya aynı şehir içinde fakat farklı ritimlerde var olur. Raylar kimi zaman bu dünyaları birbirine bağlar, kimi zamansa aralarındaki o keskin çizgi gibi uzanır. İşte bu çizginin etrafında istasyon caddeleri doğar. Bu caddeler

modern şehrin yeni omurgasıdır. Garı merkeze alan bu akslar boyunca oteller, mağazalar, kafeler ve hanlar yükselir. Buralar sadece geniş alanlar değil, aynı zamanda yeni bir kamusallığın oluştuğu mekanlardır artık. İnsanlar sadece kendi mahallelerinde değil, istasyon çevresinde de buluşurlar, karşılaşırlar, beklerler ve bazen de ayrılırlar. İstasyon caddeleri şehrin hızla değişen yüzünü ifade eder. Burada zaman daha akışkandır. Gelenler ve gidenler bu akışın doğal birer parçasıdır. Her adım bir yolculuğun başlangıcı ya da sonuna eşlik eder. Bu nedenle bu bölgeler yalnızca fiziksel bir merkez değildir, aynı zamanda duygusal bir eşik haline de gelmiştir. Ancak bu yeni merkezler beraberinde yeni bir sınıfsal görünürlük de getirir. Daha gösterişli yapılar, daha mütevazı sokaklarla yan yana var olur. Lüks otellerle küçük hanlar aynı hatta sıralanır. Bu yakınlık modern şehrin çelişkisini görünür kılar. Bir yanda hızla yükselen bir modernlik, diğer yanda yavaş akan gelenek. Raylar sadece mekanı bölmekle kalmıyordur. Artık zamanla bazı alanları birbirine zorunlu olarak bağlamaktadır. Farklı sınıflardan insanlar istasyonlarda, caddelerde ve bekleme alanlarında aynı akışın içinde karşılaşırlar. Bu karşılaşmalar şehrin görünmez sınırlarını zaman zaman geçirgen hale getirir. Zamanla istasyon caddeleri artık sadece ulaşım için kullanılmıyordur, aynı zamanda şehir hayatının yeni bir sahnesi olmuştur. Vitrinler, tabelalar, ışıklar ve kalabalıklar hepsi bu yeni kentsel dilin birer parçalarıdır. Bu dil hızın, hareketin ve karşılaşmanın dilidir. Bugün geriye bakıldığında demir yollarının şekillendirdiği bu sınıfsal mekanlar ve istasyon caddeleri modern şehrin en önemli kırılma noktalarından biri olarak karşımıza çıkar. Çünkü bu alanlar bir ulaşım ağı değildir artık. Aynı zamanda toplumsal yapının da yeniden kurulduğu mekanlardır. Belki de en çarpıcı gerçek şudur, raylar şehri bölmüş gibi görünse de aslında onu yeni bir düzlemde yeniden birleştirmiştir. Farklı hayatlar, farklı hızlar ve farklı sınıflar, hepsi aynı istasyonun gölgesinde, aynı şehrin içinde yeniden yan yana gelmişlerdir. Anadolu'nun içlerine uzanan demir yolu hatları yalnızca coğrafyada

0: hızla akan şehir hayatı. Hepsi ama hepsi Anadolu'dan gelen yolculuğun belleğinde derin izler bırakır. Demiryolu şehirleri merkezlerinden değil, çevrelerinden de büyütür. Rayların uzandığı her hat boyunca yeni yerleşimler doğar. Banliyöler bu yeni kentsel düzenin en görünür sonucudur. Artık şehir dışı kavramı sadece uzaklığı ifade etmiyordur. Ulaşılabilirliği de ifade etmeye başlamıştır. Trenler sayesinde mesafeler kısalır, zaman yeniden tanımlanır. Sabah banliyöden yola çıkan biri gün içerisinde şehir merkezinin bir parçası olabilir. Böylece şehir sabit bir alan olmaktan çıkar, sürekli genişleyen bir yaşam ağına dönüşür. Demir yolları şehirleri büyütürken aynı zamanda onları zorlar. Artan nüfus, yoğunlaşan hareketlilik ve hızlanan yaşam kentlerde yeni bir düzen ihtiyacını doğurur. Ancak bu büyüme sancısız değildir. Plansız genişleyen mahalleler, altyapı baskısı ve değişen sosyal dengeler. Şehir kendi sınırlarını aşarken yeni bir denge arayışına girmiştir. Kaostan metropole geçiş bir ilerleme olduğu kadar aynı zamanda bir uyum mücadelesidir de. Demiryolu artık bir kültür alanıdır. Garlar, bekleme salonları, peronlar ve hatta gar gazinoları hepsi şehir yaşamının sosyal hafızasını oluşturur. Bekleme salonlarında geçen sessiz dakikalar, vedaların ağırlığı, kavuşmaların heyecanı. Gar gazinolarında yankılanan müzikler ve uzun yol yolcularının kısa molaları. Tüm bu anlar demir yolunun etrafında şekillenen bir şehir kültürünü doğurur. Raylar anıları da birbirine bağlar. Her istasyon bir hikayenin başladığı ya da yarım kaldığı yerdir artık. Ve bu hikayeler zamanla şehrin kolektif hafızasına dönüşür. Ve bugün geriye dönüp baktığımızda artık anlıyoruz ki demiryolu aynı zamanda bir yaşam biçiminin de dönüşümüdür. Anadolu'nun kara trenlerinden büyük şehirlerin istasyonlarına, banliyölerin doğuşundan metropollerin karmaşasına kadar uzanan bu hat, modern şehirlerin görünmeyen omurgasını oluşturur. Ve bu omurganın üzerinde hala aynı ses yankılanır. Tren düdükleriyle büyüyen şehirlerin bitmeyen hikayesi. Sevgili dinleyenlerimiz, demiryolu tarihi sadece ilerlemenin değil aynı zamanda unutmanın da tarihidir. Ancak bu unutulmuşluk bile şehirlerin hafızasında sessiz bir yankı olarak yaşamaya devam eder. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki bölümde miras ve gelecek, rayların şehir ekonomisine sürekli etkisi başlığıyla yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Saz soloları dinlediniz. Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı.

Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'daki temasları sürüyor. Başkent Astana'nın ardından Türkistan kentine geçen Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde Türkistan'da bulunan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Erdoğan, bu çerçevede Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu denetim sisteminin etkinliğinin artırılacağını söyledi. Yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz, dedi. Yılmaz, Beştepe'de gerçekleştirilen kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısına başkanlık etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, Washington'da düzenlenen panelde ele alındı. Katılımcılara video mesajla hitap eden İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO'nun çok katmanlı güvenlik perspektifiyle faaliyet gösterdiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin NATO içindeki kritik rolüne dikkati çeken Burhanettin Duran, Türkiye vazgeçilmez bir merkez ülke ve jeopolitik denge unsurudur, dedi. Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Doulidis'in Yunanistan parlamentosunda Türkiye'yi hedef aldığı açıklamalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. Başbakan Ünal Üstel, hadsiz, skandal ve provokatif açıklamaları şiddetle kınıyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ablukaya aldığı Küba'da ham petrol tükendi. Adada zorunlu elektrik kesintilerine gidileceği açıklandı. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe, Havana yönetimiyle görüşmek üzere adaya gitti. Öte yandan Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyum da Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı taşıma işini İngiltere'nin üstlendiğini, uranyumun imha edileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zafer kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizlik konusunda açıklamalarda bulundu. Amerikalılara hiç güvenimiz yok diyen Arakçı, mevcut müzakerelerin de bu durumdan etkilendiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika'ya üstenci bakışını bu kez Kenya'da ortaya koydu. Macron'un Nairobi'deki Afrika İleri Zirvesi'ndeki sempatik olma kaygısı da ders veren yaklaşımı da büyük eleştiri aldı. Macron'un İngilizce konuşulan bu ülkedeki tavırları, Fransa'nın Afrika'da kaybettiği etkiyi yeniden kazanma arayışı olarak yorumlanıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı sallayan İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ı eleştirmesine Başbakan Sanchez tepki gösterdi. Sanchez, ya akıllarını kaybetmişler ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlar, dedi. Almanya'nın İç İstihbarat Kurumu tarafından yayımlanan rapor tartışmaya neden oldu. Raporda Filistin'e destek gösterilerinde kullanılan semboller kriminalize edildi. Karpuz dilimiyle ahtapot figürlerinin Yahudi karşıtlığıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türk elinden, kart elinden. Türk elinden, kart elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine güneşli, güzel bir Ankara gününde birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Sevgili dinleyicilerimiz, musikimizin hoş nameleriyle gönüllere dokunurken Türk kültüründe mehterin tarihçesi ve önemi üzerine sohbet edeceğiz bugün. Önce birlikte güzel bir mehter marşı dinleyelim.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkelinden Tartelinden devam ediyor. Bugün Mehter'i konuşacağız. Ceddin deden, neslin baban, kahraman Türk milleti. Orduların pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan. Türk milleti, Türk milleti. Aşkla sev milliyeti, kahret vatan düşmanını, çeksin o melun zilleti. Bu unutulmaz marşın bestesi ve güftesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait. Evet, her zaman olduğu gibi kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Yine güzel eserler dinleyeceğiz ve sohbet edeceğiz. Abdullah Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Neler söylersiniz Mehter hakkında?
1: Mehter, ben Türkiye'ye geldiğimde burada tanıştım. Bu bizim Kültür Bakanlığı'nda da biliyorsunuz. Mehter, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Mehteran Birliği, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak öyle bildiğimiz var. Ve onun başında da benim yakın dostum, kardeşim, Yüklü Alkan Mehter başıdır orada. Çok güzel programlarımız oldu onlarla beraber. Türkmenistan'da, sonra Azerbaycan'da böyle Türk sanat müziği, halk müziği, Mehter takımı beraber konserlerimiz oldu. Azerbaycan'da 2017 senesinde güzel bir konser verdik Heydar Aliyev Sarayı'nda. Türkmenistan'da aynı şekilde konserler verdik. Güzel bir ekipti, güzel bir kuruluştu. Bu gerçekten Türkiye'de yani müziğin bünövresini koyan bir takımdı Mehter takımımız. Evet. Mehter.
0: Kıymetli hocam, Mehter'i dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Evet. Bizi böyle bir coşturuyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet. Özel olan enstrümanları var, sazları var. Bunları ileri şeyde konuşuruz isterseniz. Evet.
0: Hele o Mehteran takımının yürüyüşü.
1: Evet.

0: Evet.
1: Dosta güven, düşmana korku salıyor.
0: Aynı.
1: Ayrı bir anlamı var onun da.
0: Evet.
1: İsterseniz kısa bir bilgi verelim Mehter'in tarihçesi hakkında. Mehter, Osmanlı Saray Teşkilatı'nda askeri musiki takımının adı. Türklerde askeri bandonun bilinen en eski tarihi ise Asya Hunlarına dayanıyor. Asya Hunlarından sonra kurulan bütün Türk devletlerinde değişik adlarla bu gelenek devam ettiriliyor. Mehter takımı Nakkare Zenan, Zurna Zenan, Tabbalin, Alemdaran, Zenciyan, Nefiriyan ve Şakirdan bölüğü olmak üzere 7 bölükten oluşuyor. Mehter, savaş anında orduyu yönlendirmek, cesaretlendirmek ve karşı tarafa korku salmak için kullanılmış.
0: Evet, evet. Orduya moral vermek için, düşmanı korkuya salmak için. Mehter sesini duyunca artık savaş kızıştı.
1: Evet.
0: Demekti, hücum temposunu ayarlar ve birliklerin düzeni korur ve savaşa başlarlar.
1: Aynı zamanda askere moral ve motivasyon sağlıyor.
0: Motivasyon sağlar, evet. Evet. Törenlerde padişahın huzurunda, sefere uğurlamalarında, zafer dönüşlerinde, elçi kabullerinde çalınır mesela Mehter'in eserleri. Günümüzde de TSK Mehteran Birliği ve belediyelerin de Mehter takımları vardır ki bunlar da protokollerde iştirak edilir. Bunlar biliyorsunuz kartladı. Mehter takımı bir kart eşittir 9 kişi.
1: Evet.
0: Öyle gider. Yani iki kat olanda 18 olur, sonra 27 olur. En kalabalık şey de 9 çarpı 9, 81 kişilik bir TSK'nın Mehter takımıdır.
1: Çok güzel.
0: Biz bir eser çalalım
1: size. Evet, az söz, çok müzik diyoruz ve sohbetimize bir ara verelim diyoruz. Şimdi sizden hangi eseri dinleyeceğiz?
0: Vallahi biz şimdi Mehter'le güzel bir böyle eserle başladık Mehter'in o güzel orkestral sesiyle. Biz ama şimdi bir lirik bir şeyler çalacağız, karanfil çalacağız.
1: Çok güzel.
0: Ona bağlı olarak da güzel bir tane enstrümantal eserimiz var. Muleydi. Aslında sözlüydü. Biz onu enstrümantal çalacağız.
1: O halde buyurunuz. Keyifle dinliyoruz.
0: Sağ olun.

0: Harikasınız. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Var olunuz.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden, Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te yine aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Abdullah Hocam, bugün bizim için özel bir gün.
1: Evet.
0: Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yılı. Kutluyoruz.

0: Biliyoruz, evet.
1: Türkçe eski bir dil olmasının yanı sıra en çok kullanılan, en çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alıyor. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. Bugün Türk Dil Bayramı'nın 749. yıl dönümü.
0: Kutluyoruz biz
1: Tekrar
0: de.
1: kutluyoruz.
0: Sağ olasın.
1: Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bugün Mehter'i konuşuyoruz. Türk askeri musikisine dair ilk bilgiler 8. yüzyıla ait Orhon yazıtlarında bulunuyor. Göktürklerden beri devletin hakimiyet alametlerinden olan davul veya kösle, Hakan çadırı yahut sarayının önünde nevbet vurulması geleneğinin 11. yüzyıl Türk İslam devletlerinde de sürdürüldüğü anlaşılıyor. Osmanlı Mehterhane Teşkilatı'nın kuruluşu hakkında kesin bir bilgi yok. Bunun Anadolu Selçuklu Sultanı'nın Osman Gazi'ye hakimiyet sembolü olarak tabl ve alem göndermesiyle başlatılması yaygın bir rivayet kıymetli hocam. Bu teşkilatta ilk ciddi gelişmenin Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştiğini söylemek mümkün. Fetihten sonra Demir Kapı'daki nöbethaneyi Fatih kurdurmuş. Mehterlerin barındığı binalara mehterhane, mehterhane, mehter kışlası, devamlı nevbet vurdukları yerlere de nevbethane deniliyor. Siz neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi bu mehter takımında esas enstrümanları vurmalı çalgılar, demin siz de bahsettiniz. Köz, yani demin söyledim ya, bir takım eşittir 9 kişiye.
1: Evet.
0: Her takımda 9 kişilik takımda bir vurmalı mutlaka köz olur. Bu mehterin en büyük davulu sayılır. Devasa bakır bir kazandan yapılmış. Deve derisiyle kaplıdır o. İki tokmakla çalınır. Ben bunu dedim ya, konserlerde görmüştüm, şey izlemiştik ve onu çalan arkadaşlar da maşallah biraz böyle yapılı
1: Evet.
0: oluyorlar. Böyle resmen zaten
1: Heybetli.
0: düşman, heybetli, korkutmak için böyle bir şeydir. Gerçekten ben onları görende olan heybetine hayran olmuştum. Böyle
1: Evet.
0: güzel de çalıyordu. Şu anda ismi yadımda değil, onu söyleyecektim yoksa. Ondan sonra bunların görevi savaşın başlangıcını ilan ederler. Yani orduya tempo veriyor o
1: Evet.
0: vurmalarla şeyle. Sesi hatta 5-6 kilometreden böyle
1: Duyuluyor.
0: duyuluyor. Sonra davul. Mutlaka davul var içinde. Çift taraflı da davulun da şeyi. O da omuza asılır. Tokmak ve çubukla çalınır. Yani görevi gene onun savaşın başlangıcını mesela gene o da o şekilde davulla da o şeye köse destek veriyor.
1: Evet.
0: Gösteriyorlar. Sonra zil var. Gene vurmalı aletler. Zaten mehterde daha çok vurmalı aletler şey yapıyor. Daha öne çıkıyor. O da bir çift büyük böyle pirinç tabaktan oluşuyor. Onun da görevi coşkuyu artırır. Her vuruşunda zafer havası verir. Şakır şakır sesiyle düşmana geliyoruz böyle şeyi veriyor. Nefesli çalgılarda zurna var. Ondan sonra boru var. Pirinçten yapılıyor. Zurna da gene mehterin en tiz ve en baskın sesini ondan duyuyoruz. Çevgen diyen şeyde gene ucunda pirinç çıngıraklar olan süslü bir değnekti ki bu enstrüman kimi de çalınmaz. Bu enstrüman değil aslında, bu ama şefin elinde olur, o mehter başının elinde olur. O hareketleriyle o şeye bir
1: Bir ritim
0: şef kimi,
1: katıyor, değil mi?
0: evet bir şef kimi, bir yani şefin elinde şey
1: Evet.
0: olarak çok onun gibi bir şey. Yani işaret verir oradan mehtere şey
1: Evet.
0: yapıyor. Yani bunlar mehterin esas enstrümanlardı. Son zamanlarda yeni enstrümanlar da ilave ediyorlar. İçlerine koyuyorlar. Daha halk müziğinden de eserler bile çalıyorlar. Yani
1: Evet.
0: sanat müziği eserleri de çalınıyor. Evet.
1: Sohbetimize devam edeceğiz.
0: Devam edeceğiz.
1: İsterseniz bir
0: Yine
1: mehter
0: bir
1: daha mı dinleyelim, yoksa siz mi canlı icra edersiniz? O zaman bir
0: mehter.
1: mehter daha
0: Evet, bir
1: dinleyelim.
0: mehter daha dinliyorum.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Sohbetimize ve müziklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli Abdullah Alper Kurbani ile bugün Mehter'i konuşuyoruz. Evet. İsterseniz kısa bilgiler vermeye devam edelim kıymetli hocam.
1: Evet.
0: Mehter takımındaki sazlar, az önce siz de ifade ettiniz. Davul, zurna, nakkare, boru, zil ve çevgiyandan meydana geliyor. Osmanlı Mehterhanesi'nin yüzüne deri gerilmiş üç vurmalı sazından biri olan nakkare, yarım küre biçimindeki dövme bakırdan bir gövdenin üzerine deve veya eşek derisi gerilerek yapılan küçük bir çift davul olup zahme veya tokmak adı verilen ahşap çubuklarla çalınıyor. Kase de denilebilecek bu davullardan biri diğerine göre daha küçük ve derisi daha ince. Çevgan, Osmanlı mehter musikisinde kullanılan uzun bir sapın ucuna takılı madeni çember, ziller, çıngıraklar ve at kuyruğu püsküllerinden oluşan, sarsılarak çalınan bir ritim çalgısı. Mehter takımının en önünde yer alan bu alet, aşağı yukarı hareket ettirilerek ahenkli sesler çıkarıyor ve genellikle yürüyüş ritmini belirlemek için yere vurularak kullanılıyor.
1: Evet.
0: Biraz önce bu bilgilerin bir
1: bunlar,
0: kısmını siz de verdiniz.
1: Evet, bu daha çok mehterbaşının elinde oluyor. Mehterbaşı onu hareketleriyle
0: evet.
1: hem
0: bir orkestra şefi
1: veriyor,
0: gibi
1: bir
0: değil
1: şef
0: mi?
1: Gibi demek iki dörtlük çalınıyorsa dörtlük
0: evet.
1: O hareketlerle onu gösteriyor.
0: Hı-hı.
1: Evet.
0: Mehterlerin kıyafetleri de göz alıcı değil mi?
1: Evet.
0: Yani o evet, tempolu güzel. Yürüyüşleri, o gösterişli kıyafetleri evet. De insanı cezbediyor.
1: Aynen. Biz Türkmenistan'da dediğim gibi bir konser vermiştik. Yani o kadar güzel bir şey olmuştu ki insanlar karşılamıştı bizim o konserlerimizi.
0: Hı hı.
1: Evet. Şimdi isterseniz bizim gene bir eser çalalım, bir şey yapalım. Yeniden buraya gireriz eğer şeyse.
0: Hay.
1: Evet.
0: Güzel olur.
1: Çünkü oradan da Şule Hanım'ın bir isteği var. Onu bir yerine getirelim. Çok
0: kıymetli yapımcımızın.
1: Evet, kıymetli yapımcımızın, evet. O sarı gelin istemişti bizden. Biz onu bir seslendirelim. Arkasına da güzel bir Güle Batım mahnısını
0: çok güzel.
1: Çalacağız.
0: Birlikte dinliyoruz. Keyifle. Buyurunuz.

Dum tak tık tak tık tık tık tak tık tak tık tık dum tak tık tak tık tık tak tık tık tak tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık

0: giyerler. Başlarına kırmızı kavuk, üzerine sarık sararlardı. Çalgıcılarsa mor, lacivert veya siyah çuhadan biniş, kırmızı bezden çakşır ve kırmızı mest papuç giyer, başlarında yeşil kavuk, üzerine sarık sararlardı. Mehterlerin müzikleri ve göz alıcı kıyafetleri kadar kendilerine has tören yürüyüşleri de dikkat çekiciydi. Yürümeye sağ ayakla başlanır, 3 adımdan sonra durularak sağa dönülür, sonra sol ayakla tekrar yürümeye başlanıp 3 adımdan sonra aynı şekilde sola dönülürdü. Mehterlerin kendilerini seyredenlere cephe göstererek daha azametli görünmeyi ve seslerini daha geniş bir alana yaymayı hedefledikleri anlaşılan bu yürüyüş tarzı, bazı çevrelerde çağdaş medeniyet yolunda Alaturka zihniyette ilerleme anlamı taşıyan ve tamamen yanlış olan mehter gibi iki ileri bir geri sözünün ortaya çıkmasına sebep olmuş.
1: Aslında öyle değil.
0: Bunu da düzeltmiş olalım.
1: Evet, düzeltmiş oldum.
0: Evet.
1: Güzel söylediniz.
0: Neler eklemek istersiniz?
1: Evet, siz güzel anlattınız. Mehterin hatta giyimlerini de anlattınız. Eserlerimiz de çok güzel eserler de var bu şeyler.
0: Tabii.
1: Mesela Ester Gonkalaşı. O var mı? Repertuarda var mı Şule Hanım?
0: Varmış.
1: Ben onu bir isterseniz bir dinleyelim.
0: Dinleyelim mi?
1: Evet. Çok güzel bir eserdi.
0: Evet,
1: onu,
0: çok güzel.
1: Ben de bizim toplulukla da, Türk Dünyası Müzik Topluluğu'yla da beraber çalmıştık ama mehterin eşliğinde, o mehter bir taraftan ara sazı çalıyordu, sonra biz giriyorduk. Çok güzel bir kombinasyon yapmıştık birlikte. Bir dinleyelim şeyi, Ester Gonkalesi.
0: Evet, birlikte dinliyoruz. Evet.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Onlardan yine güzel eserler dinliyoruz. Az önce yine güzel bir mehter dinledik. Esterion Kalesi. Evet. Ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, güzel. İnsanı oradaki vuruşlar güzel.
0: Evet, o vuruşlar.
1: Evet. Davulun vuruşları, evet. Aksak 9-8'deki vuruşlar çok güzeldir. Ben bu eseri ilk defa dinlediğimde çok duygulanmıştım. Özellikle o davulun ters köşeden beri attığı ritimler, çok güzel ritimler atıyorlardı. Bizim sanat müziği kurusundaki arkadaşımız vardı, davul çalan. Beni çok etkilemişti bu ritimler, ölçüler. Bizde çok yok aksak. Ritimler Azerbaycan'da çok fazla yok.
0: Yok mu?
1: 9-8'lik mesela burada var. Bizde daha çok 6-8, 2-4, 4-4'lük böyle ritimler var. Ama Türkiye'de gerçekten ritim şeyin bakımından ister Türk halk müziğinde olsun, ister sanat müziğinde, ister mehterde olsun.

0: aksak ritimlerimiz çoktu. 5-8, 7-8 evet. Mesela Karadeniz bölgesinde bu ritimler çok kullanılıyor. Hı hı. Çok da zenginlik veriyor. Yani halk müziğine de, sanat müziğine de ayrı bir zenginlik veriyor.
1: Bu ritimlerin Osmanlı'dan günümüze bozulmadan aktarılması da büyük bir öneme sahip.
0: Evet, evet, evet. Hatta ben bir not almışım isterseniz bunu söyleyeyim. İkinci Mahmut 1826 yılında Vakai Hayriye sonrasında Yeniçeri Ocağı ile birlikte mehteri de kaldırmış, yerine batı tarzı askeri bando takımı evet. Kurmuşlardı. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de tarihi ve kültürel bir miras olarak yeniden canlandırılmış.
1: Zaten yenilikçi evet. Padişah olarak tanınıyor.
0: Evet, evet, evet. Yeniden canlandırılmış. Günümüzde de özellikle Harbiye Askeri Müzesi bünyesindeki Mehteran topluluğu tarafından konserler verilmektedir. Ben size bahsettim, bizim evet. Şeyde de Kültür Bakanlığı'nda da Mehter şeyi var, takımı var.
1: Evet.
0: Biz gene bir güzel bir eser çalalım.
1: Evet, size. Ben de onu diyecektim. Zaman evet. Hızla akıp geçiyor.
0: Evet,
1: sizden bir eser kaldı. Daha dinleyelim. Evet. Şimdi sırada ne var?
0: Sırada çok eser var. Hangisini çalalım diye şiire düşünüyorum.
2: İstek var.
1: Şiire gazele diyorlar.
0: Aa, bunu da istek varmış. Evet. Evet. Onu bir seslendirelim.
1: Buyurunuz.

0: Şahanesiniz, var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık, Müşfik sesine sağlık.
1: Sağ olun, siz de sağ olun.
0: Böylece bir programın daha sonuna geldik. Zaman evet, su gibi akıp geçti. Evet, bugün çabuk sizinle geçti. Mehter'i konuştuk, çok keyifliydi. Evet. İnşallah güzel, faydalı bilgiler paylaşabilmişizdir.
1: Evet.
0: Ben çok keyif aldım sohbetten, müzik icralarınızdan. İnşallah evet, dinleyicilerimiz de aynı şekilde keyif İnşallah. Almışlardır.
1: İnşallah.
0: Abdullah Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz... Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi size iletti. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimleydi. Her birine tekrar teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Mehter takımı nevbet vurmak üzere hilal şeklinde toplanır ve gül sesi veya hep bir ağızdan çıkan gür ses anlamına gelen gülbank okunurdu. Biz de bugün Türk elinden tar telindeni gülbankla bitirelim istiyoruz. Allah Allah,

Celilül Cebbar, Muinis Settar, Halikul Leyli ve Nehar, La Yezal Zülcelal, birdir Allah. Onun birliğine Resul-i Enbiya Peygamberimiz Cenab-ı Ahmet'in Mahmud-u Muhammed Mustafa, Âl-i Evlad-ı Resul-i Müçteba, imdad-ı ruhaniyetine, Piran, Mürşidan, Aşıkan, Vasılin, Hamele-i Kur'an, Güzeştegan, Ehl-i İman Ervahına, Amin-ü inayetine Halifetül İslam Es-Sultan İbn-i Sultan'ın ve bil cümle Ehli İslam'ın necat ve saadet ve selametine, pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine, devranına hu diyelim, hu.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 18.01'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün program akışımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu?

0: Köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde okuyacağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemini bize aktaracak. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Hasan Ötkün stüdyo konuğumuz olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına dijital vizyonda birlik çağrısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Aile Günü mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ailenin inanç, gelenek ve tarihteki kutsal yerine vurgu yaparak aile kurumunu güçlendirerek daha müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşılacağını belirtti. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Aliyev, Azerbaycan Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlendirilmesi adına çabalarını esirgemeyecektir dedi. İlham Aliyev, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılarak konuşma yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ailemiz olarak Türk dünyası 21. yüzyılın etkili jeopolitik güç merkezlerinden birine dönüşmelidir." dedi. İsrail'in aşırı sağcı eli kanlı bakan, İşgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altında tuttukları Batı Şeria'da Oslo anlaşmalarıyla belirlenen idari sınırların nihai olarak kaldırılmasının zamanının geldiğini öne sürerek ilhak çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı, bazı ülkeler müzakereleri sabote ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşa çekmek istiyor dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bazı ülkelerin müzakereleri sabote ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşa çekmek istediğini ifade ederek diplomasiye bir şans daha vermeye çalıştıklarını, ancak Washington'un ciddi olduğunu gördüklerinde müzakerelere gireceklerini söyledi. Son haberimiz Amerika'dan Trump, Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisine başarılarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, "Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır." değerlendirmesini yaptı.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, önemli bir ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider görüştüler. Ortak basın toplantıları düzenlendi. Bugün de Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi
1: Evet.
0: toplantısı vardı. Bu ziyareti, bu seyahati, görüşmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi ziyaret öncesinde verilen mesajlar da gayet pozitifti. Ziyaretin de gayet olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Hatta bir tabloyu şöyle dinleyenlerimize de hatırlatalım. Belki televizyonlarda denk gelmeyenler vardır. Kasım Cömert Tokayev resmi törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılarken orada küçük çocuklar vardı. O çocukların ellerinde hem Kazakistan bayrağı hem de Türk bayrağı vardı. Tabii bu aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik derinliğinin de ne kadar büyük olduğunu bir göstergesi. Biliyorsunuz zamanıyla kendi soydaşlarımız da bile geçinemez hale gelmiştik neredeyse ama son zamanlarda özellikle 2000'li yıllardan sonra yürütülen başarılı diplomatik hamlelerle beraber Türkiye'nin hem kendi coğrafyasında hem Afrika'da hem de Türkiye coğrafyalarda artık jeopolitik derinliğinin çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti bunu göstermesi açısından da önemli noktalardan bir tanesiydi. Diğer taraftan baktığımızda tabii Kazakistan ve Türkiye arasında 13 ortak anlaşmaya imza atıldı. Bu 13 ortak anlaşma arasında işbirliğini güçlendirecek, önümüzdeki süreçte ticaret hacmini çok daha fazla arttıracak noktalar vardı. Bunlardan bir tanesi ikili ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkartılmasını öngören anlaşma ki daha öncesinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ziyaretine Kasım Cömert Tokayev'le gerçekleştirdiği anlaşmalar arasında da iki ülkenin ticaret hacminin aslına bakarsanız çok daha fazla olabileceğine de dikkat çekmişlerdi ortak basın toplantısında. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte Kazakistan'a yönelik yatırımların çok daha fazla artacağını, Kazakistan'ın da keza Türkiye'ye yönelik yatırımların çok daha fazla artacağını görüyoruz. Tabii söz konusu ülke Kazakistan olunca ortak enerji işbirlikleri konusu da burada önemli başlıklar arasında. Belki birazdan konuşuruz. Yani dünya Hürmüz kriziyle beraber enerji krizinin pençesindeyken Türkiye'nin gerçekleştirdiği atılımlar bu noktada aslında bakarsanız ön plana çıkıyor. 13 anlaşmaya imza atıldı dedik. Mesela o anlaşmalardan bir tanesi de savunma sanayi ile alakalı anlaşmaydı. Türkiye'nin insansız hava aracı denince akla ilk gelen araçlarından bir tanesi. Biliyorsunuz Anka insansız hava aracı. Anka İHA'nın ortak üretim ve ortak bakım tesisinin kurulması üzerine de bir anlaşmaya imza atıldı. Bu da öne çıkan başlıklar arasındaydı Ersu Hanım. Bugün Türkistan'daydı. Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada da özellikle birlik vurgusu ön plandaki yerdeydi.
0: Orada da ikili görüşmeler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le bir araya geldi. Bu görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüşmede hazır bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Oldukça kapsamlı aslında
1: Tabii.
0: görüşmeler ve toplantılar oldu.
1: Şimdi bakıyoruz Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler heyette. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yine heyetteki isimler arasında. Türkiye çok önemli ekonomi isimleriyle beraber oraya gitti. Hem savunmada hem ekonomide hem de diplomaside çok önemli isimler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zaten diplomasinin başındaki isim. Yapılan anlaşmalar açısından da kritikti böyle güçlü bir heyette gidilmesi. Diğer taraftan tabii gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında da söz konusu yetkililer, bakanlar kendi mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan liderler istişare yürütürken diğer taraftan da bakanlar burada çeşitli temaslar kuruyor. Aynı zamanda bu tarz gayri resmi zirveler tabii ki diplomasiyi çok daha hızlı bir şekilde de işletebiliyor. Çünkü pek çok bakan, pek çok devlet başkanı aynı ortamda bulunuyor. Toplantıların marjında gerçekleştirilen ikili görüşmelerle beraber aslında bakarsanız devlet liderleri de o yoğun trafik içerisinde kendi bir fırsat yaratıyor.

0: yapmış oluyorlar.
1: Evet.
0: Ve önümüzdeki günlerde bu Türk Devletleri Teşkilatı'nda alınan kararlarla alakalı da somut adımların diğer taraftan atılması bekleniyor. Haricinde şunu da söyleyebiliriz. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı olarak bir birlik içerisinde hareket edilmesinin önemine burada dikkat çekildi. Şöyle düşünün, Ağrı'dan Türkiye sınırından çıktığınızda Çin sınırına kadar Türkçe konuşarak gidebileceğiniz bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yıllarca bu coğrafyadaki devletler birbirinden uzak tutulmaya çalışıldı. Kardeşler birbirine düşman edildi. Şimdi tekrar o bağlar en güçlü şekilde kurulmaya çalışılıyor.
1: Bir diğer önemli ziyaret, bir diğer önemli görüşme, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de gerçekleştirdiği kritik zirve. Bu görüşmelerin merkezinde Tayvan, İran Savaşı, teknoloji rekabeti, ticari ilişkiler, küresel ticaret gerilimi, pek çok konu vardı. Sıcak mesajlar verildi ardından.
0: Evet.
1: Trump çok yoğun bir heyetle oraya gitti. Xi Jinping ile ilgili çok güzel açıklamalar yaptı ve kendisini de davet etti
0: Şimdi
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne.
0: geçen hafta yaptığımız yayını hatırlıyorum. Acaba Trump gidecek mi gitmeyecek mi diye
1: Evet.
0: aklımızda bir soru işareti vardı. Çünkü Trump'ın bir dediği diğerini tutmadığından dolayı, yani bu ziyaret gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi, daha öncesinde erteleme kararı almıştı Trump. Ama sonunda kaçamadı artık. Xi Jinping de karşı karşıya geldi. Özellikle Tayvan meselesi önemli konulardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerilimin en çok arttığı konuların başında geliyor Tayvan meselesi. Hürmüz Boğazı'na ABD'nin dikkatini çekilmesiyle beraber orada biliyorsunuz Asya Pasifik'teki en güçlü donanma unsurlarını Hürmüz'e yönlendirmişti ABD Başkanı Donald Trump. Tabi burada Çin de aslına bakarsanız Trump'ın ve ABD ordusunun sahadaki operasyonel gücünü bir kez daha test etme imkanı buldu. Xi Jinping'in Trump ziyaretinde biraz daha özgüvenli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Hürmüz'de köşeye sıkışan bir Trump tablosu küresel boyutta ortadayken. Bu noktada Tayvan konusunda mesela çok net mesajlar verdi Xi Jinping. Trump'ın belki biraz canını sıkmış olabilir ama Trump da elinin çok güçlü olduğunu bilmediğinden, çok güçlü olmadığını bildiğinden dolayı özür dilerim. Daha ılıman, daha sıcak yaklaşımlı bir tavır sergiledi. Aslına bakarsanız bugüne kadar diplomaside çok da fazla görmeye alışık olmadığımız bir Trump tablosu çizdi. Tabii burada merak edilen konu şu, acaba birkaç gün sonra, yani ziyaretten birkaç gün sonra Trump'a tekrar Xi Jinping ile alakalı bir soru sorulursa kendisi nasıl cevap verecek? Orası ayrı bir merak konusu.
1: Sürpriz. Peki, artık yavaş yavaş da ziyaretin sonuna geldi diyebiliyorum.
0: Evet.
1: Bitti bu
0: evet.
1: Seyahat. Tabii etkileri önümüzdeki günlerde, haftalarda daha çok görülecek bir ziyaret ve seyahat olacak. İran'la yaşanan gerilim, savaş, oradaki o kırılgan müzakereler bundan sonra nasıl bir yol alır, nasıl değerlendiriliyor?
0: Şimdi Çin'in şöyle bir isteği var bu ziyarette. Hürmüz'deki krizi en kısa sürede çözün diyor Xi Jinping. Hatta Xi Jinping'in burada Trump'a karşı üstünlüğünü şöyle de anlayabiliriz. Eğer siz çözemiyorsanız biz de çözebiliriz ifadesini kullandı. Hani diplomatik olarak bunu daha yumuşak bir şekilde söyledi ama herkesin anlayabilmesi için aslında en kaba tabirle siz çözemiyorsanız bırakın biz çözelim dedi Xi Jinping. Ve önümüzdeki günlerde Hürmüz'de yaşanan bu krizin bir şekilde hallolması gerektiği belirtildi Çin tarafından. Şimdi Çin ziyareti bitti. Trump geri dönüyor ama diğer taraftan Hürmüz'de ne olacağı konusunda hala büyük bir soru işareti var. Çünkü Trump hala ateşkes diyor. Ateşkesin ardından tekrar saldırıyor. Saldırılar devam ediyor. İran cephesine baktığınızda İran hala ilk durduğu yerde. Burası benim ve ben burada istediğim gibi gelen geçen gemiden para da alırım. İstediğim zaman kapatırım. İstediğim zaman da açarım diyor Müşteba Hamaney. Ve bu noktada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da açıklamaları yine çok önemli. Abbas Arakçı da ABD'ye yaptığı her saldırının karşılığını Hürmüz'ü daha uzun süre kapalı kalacağı şekilde ifade ediyor. Trump önümüzdeki günlerde küresel ekonomi tarafından, Çin gibi büyük aktörler tarafından köşeye sıkıştırılmadığı sürece bu savaş çok daha aslına bakarsanız uzun sürebilir. Peki her iki tarafın da bu süreci ne kadar uzatmaya gücü yeter diye baktığınızda Trump'ı anlatırken çok fazla kullanılan bir ifade vardır. Şımarık çocuk gibi deriz biz. Eğer ki şımarık çocukluğu tutarsa ne yazık ki dünyanın başına daha büyük facialar da açabilir ABD. Çünkü şunu hatırlayalım, 2. Dünya Savaşı'nda ve savaş tarihi içerisinde dünyada ilk ve tek nükleer bomba kullanan devlet olarak Amerika Birleşik Devletleri kendi adını yazdırdı. Ki İran Savaşı başladığından beri de sürekli olarak konuşulan konulardan bir tanesi bu. Acaba ABD burada nükleer bir silah kullanır mı diye. Bu Trump'ın elindeki en güçlü kozlardan biri.

0: Diğer taraftan İran elindeki Hürmüz kozunu çok uzun süre kullanabilecek mi sorusu var. Şimdi burada da uzmanlar ikiye ayrılıyorlar. Bir taraf İran'ın çok fazla dayanamayacağını söylüyor. Ama İran'da kamuoyundan yapılan açıklamaları şöyle göz önüne aldığımızda İran daha bizim dayanacak çok fazla gücümüz var diyor. Tabii burada savaşın psikolojik aslına bakarsanız kısmı biraz daha ön planda. Şu anda psikolojik üstünlüğün İran'dan yana olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki psikolojik üstünlük de şundan kaynaklanıyor. İran en azından kamuoyuna şunu söyleyebiliyor. Bakın tüm dünyanın korktuğu ABD'yi ben Hürmüz'de dize getirdim diyebiliyor. Kazanamadı ama en azından kaybetmedi de.
1: Peki bakalım önümüzdeki haftalar neler getirecek? Bu yeni gelişmelerle birlikte hep birlikte göreceğiz. Bu haftanın ekonomi gündemi de çok yoğundu aslında.
0: Evet.
1: Bu hafta için merakla beklenen bir rapor vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Dün açıkladı İstanbul'da
0: Evet.
1: ve enflasyon hedefini de güncelledi. Tabii yaşadığımız bu olumsuz gelişmelerin, bu jeopolitik risklerin de bunda büyük yerinin olduğu hep söylenildi. Dikkat çekildi. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Bugüne kadar özellikle muhalefet tarafından Merkez Bankası'nın raporları genel olarak gerçeğe uzaklıkla aslına bakarsanız eleştiriliyordu ama Merkez Bankası'nın son raporunda da alınan kararla beraber aslına bakarsanız realiteye uygun şekilde adım atıldığının ve hareket edildiğinin de en önemli göstergelerinden bir tanesi oldu. Merkez Bankası enflasyon raporunu enflasyon tahminini güncellemeyebilirdi. Güncellemeseydi de kimse niye Merkez Bankası'na ya bu enflasyon tahminini siz niye güncellemiyorsunuz diye hesap da sormazdı. Ama bir de realite var. Yani sahadaki gerçeklik var. Şimdi tüm dünya Hürmüz'deki bu krizden bu kadar çok etkileniyorken Türkiye'nin etkilenmemesini beklemek imkansız bir şey. Bir tarafta akaryakıt fiyatları yani petrolün varil fiyatındaki dalgalanmalar sürekli olarak gündemde. Diğer taraftan dünya piyasalarındaki durum aslına bakarsanız ortada. Bütün bu gerçekler masaya konduğu zaman Merkez Bankası da realiteye uygun şekilde enflasyon tahminini %26'ya kadar yükseltti. Belki önümüzdeki süreçte tekrar güncelleme de olabilir eğer ki savaşın boyu uzarsa. Bu noktada da çalışmalar gerçekleştiriliyor ama Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamalar içerisinde altı çizilen noktalar vardı. Bunlardan bir tanesi dünyadaki bu krize rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiği noktasıydı. Diğer taraftan biliyorsunuz akaryakıt fiyatlarının artmasıyla beraber Türkiye Eşel Mobil sistemini tekrar devreye sokmuş ve artışlar en az şekilde tüketiciye yansıtılmaya çalışılmıştı. Yansıdı mı? Yansıdı ama olabildiğince etkileri en azından azaltıldı. Burada devletin destek mekanizmalarının oldukça güçlü bir şekilde ve etkin bir şekilde kullanıldığını söyledi. Sıkı para politikası vurgusu önemliydi. Herhangi bir şekilde o noktada bir gevşeme olmayacağını ve enflasyonun düşürülmesi için de sıkı para politikasının aynı şekilde devam edeceğini belirtti. Merkez Bankası rezervlerinin geçen süreç içerisinde gayet olumlu seyrettiğini bir kez daha vurguladı Fatih Karahan. Ve önümüzdeki günler içinde de aslına bakarsanız enflasyondaki düşüş ivmesinin yavaşlasa dahi devam edeceğini altını çizmesi önemliydi. En azından piyasaları rahatlattı bu rapor.
1: Peki, tabii başka gelişmeler de var. Bir kere Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmaları,
0: Evet.
1: adımları, olumlu adımları devam ediyor. Bununla bağlantılı olarak Yıldırım Derin Sondaj Gemisi görev için motor çalıştırdı.
0: Evet.
1: Ne yapacak, nasıl bir yol izleyecek, bu bize ne katacak?
0: Şimdi Yıldırım sondaj gemisi 20 Mayıs'ta biliyorsunuz önümüzdeki günlerde ilk görevine başlayacaktı. Filyos'taki limanda demirliydi. Orada bazı testleri gerçekleştirdi. O testlerin tamamlanmasıyla beraber de Filyos limanından sabah saatlerinde demir aldı. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı gün içerisinde. Önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü Yıldırım sondaj gemisi öyle alelade bir sondaj gemisi değil. Bizim filomuzdaki en güçlü gemilerden bir tanesi. 7. nesil ultra derin deniz sondajı yapabilen bir gemiden bahsediyoruz. Karadeniz'de Türk Ali 16 kuyusunda görev gerçekleştirecek ve bu noktada özellikle sondaj taban altı çalışmaları yürütmesi bekleniyor. Sondaj taban altı çalışması orada kuyunun açıldığı noktadaki en titiz çalışmalardan bir tanesi. 20 Mayıs tarihi itibariyle artık vira bismillah diyecek ve çalışmaya başlayacak. Şöyle kısaca teknik özelliklerinden bahsettiğim geminin 228 metre uzunluğundaki devasa bir gemiden bahsediyoruz. 42 metre genişliğe sahip ve 200 tayfayı da aynı anda içerisinde barındırabiliyor. Buradan ilk görevinde hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Yıldırım Sondaj Gemisi mürettebatına.
1: Peki bir de Hürjet'le ilgili gelişmeler var. Orada neler var?
0: Kazakistan'daki imzalanan anlaşmalar arasında savunma sanayinde en çok ön plana çıkan anlaşmalardan bir tanesi Anka'yken diğer taraftan Türkiye'de de

0: Sahada biliyorsunuz çok fazla dikkat çeken meselelerden biriydi. Hürjet'in deniz üstünde gerçekleştirecek olan platformuyla alakalı çalışma. Bununla alakalı TUSAŞ kolları sıvadı, çalışmalar başladı. Artık MUGEM projesi var. Milli Uçak Gemisi projesi açılımında söyleyelim dinleyenlerimize. Milli Uçak Gemisi'nde Hürjet'in görev yapabilmesi için gövdesinde bazı değişiklikler yapılarak bir revizyona gidilecek ve Milli Uçak Gemisi'ne konuşlandırılacak. 1960 kilometrelik bir operasyon yarıçapı ki çok önemli bir operasyon yarıçapı bu. Özellikle konuştu bulunduğu gemiden kalkarak operasyon gerçekleştirebileceği sahayı çok geniş tutuyor. Diğer taraftan da tabii ki yerli ve milli hafif muharip uçak olarak geçse de, hafif taarruz uçağı olarak geçse de, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde atabileceği savunma sanayinde özellikle uçak gemisi ve uçak gemisinden kalkış yapabilecek olan yerli milli uçak teknolojisinde atabileceği adımların bir öncüsü oluyor. Daha öncesinde biliyorsunuz bizim çeşitli yine kızıl elmalarımız olsun, çeşitli insansız hava araçlarımız olsun uçak gemilerine entegre edilmek için projeler ve çalışmalar gerçekleştirilmişti. Onlar da başarılı bir şekilde tamamlananlar var, devam edenler var. Hürjet burada bizim Kaan'ın içinde önünü açan önemli projelerden bir tanesi olacak.
1: Peki. Bu hafta mecliste de yoğun bir gündem vardı. İç siyaset yoğundu. Yeni yasa tasarıları var ve önümüzdeki haftaya da yansıyacak. Mesela Mavi Vatan'la ilgili bir yasa tasarısı konuşuluyor. Bunlardan biri diyelim. Meclisin gündemini değerlendirirseniz neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii Mavi Vatan'la alakalı çalışmalar önemli. Özellikle Türkiye'nin denizlerdeki yetki alanının tam olarak korunması, hak ve menfaatlerinin çiğnetilmemesi açısından önemli olan tasarılardan biri. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda en çok konuşulan konular arasında Yunanistan ve Fransa ile beraber Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de ortak attığı adımlar konuydu. Ve bu noktada önümüzdeki günlerde yapılacak olan düzenleme ile beraber Türkiye yeni birkaç adım atmaya aslına bakarsanız hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Perşembe günü basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmişti. O toplantıda Tuğamiral Zeki Aktürk detayları paylaştı. Deniz yetki alanları kanun çalışması gerçekleştiriliyor. Buna göre denizlerimizdeki yetki alanlarımızda sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksikleri giderecek bir çalışmadan aslına bakarsanız bahsediyoruz. Bugüne kadar buna benzer çalışmalar gerçekleştirilmişti. Ancak bazı noktalarda tabii kanunlarda biliyorsunuz yuvarlak bölümler kalabiliyor, karanlık bölümler kalabiliyor. Bütün bu kara noktaların tamamen temizlenmesi ve uluslararası hukuk önünde de mevzuatın tam olarak yeterli hale getirilmesi için gerçekleşecek bir çalışma. Önce meclis komisyonuna gelecek. Meclis komisyonundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesini bekliyoruz. Peki zaman yeterli mi? Yüksek ihtimalle yeni yasama dönemine kalır bu kanun teklifi. Diğer taraftan çocuk suçlularla alakalı düzenlemenin artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. AK Parti'nin yaptığı bir çalışma vardı bu noktada. Adalet Bakanlığı da çok önemli adımlar atmıştı. Önümüzdeki günlerde bu konuda yine meclis başkanlığına sunulacak. Yüksek ihtimaldir ki meclisin bu yasama dönemi kapanmadan bu konuda meclis genel kurulu gündemine gelebilir. Eğer ki bir aksilik olmazsa terörsüz Türkiye süreci de var. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı da yine partiler, komisyondaki partiler, genel kurulda sandalyesi bulunan partiler çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. Bu konuda artık yavaş yavaş Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda tartışılmaya başlanacak.
1: Peki, önümüzdeki hafta da yoğun geçecek o zaman,
0: Evet.
1: değil mi? Bakalım önümüzdeki hafta ne tür gelişmeler olacak? Hep birlikte değerlendireceğiz. Hem bugünü hem bu haftayı sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuzdu.
2: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizi bekliyor. Tuna Şanlı merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar Arzu Türkdoğan, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen sana bırakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde hangi başlıklar var?
1: Amerika Birleşik Devletleri gündeminde Birleşik Devletler ve Çin zirvesi var. Ve 2 gün süren bu zirvenin ardından özellikle iki başkentten yapılan açıklamalar, iki liderden yapılan açıklamalar da burada gündemi şu anda üst sırasında yer alıyor. Birleşik Devletler Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi iki kez görüştüler. Ve bu görüşmelerin aslında ilki Perşembe günü yapıldı ve ana mesajlar da orada verildi. Özellikle de iki ülke arasında ticaret konularının ağırlıklı gündeme geldiği Beyaz Saray tarafından açıklandı. Yine Beyaz Saray açıklamasına baktığınız zaman işte Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda hem Amerika hem de Çin'in hemfikir olduğu ve Çin'in de İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı, olmaması gerektiği konusunda görüş bildirdiği belirtildi. Bu Beyaz Saray açıklaması. Çin tarafından Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği yönde bir duyuru geldi. Ama nükleer silah konusunda Çin tarafından net bir açıklama yok. İran'ın nükleer silah sahip olma olasılığı konusunda. Tabii bunun yanı sıra Çin tarafından gelen ama Beyaz Saray metninde yer almayan çok dikkat çekici bir husus Tayvan konusu. Ve Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne uyarısı söz konusu. Tayvan'daki süreç eğer iyi yürütülmezse burada Amerika ve Çin arasında bir çatışma söz konusu olabilir dedi Çinli yetkililer. Bu Amerika Birleşik Devletleri metninde yer almadı. Dolayısıyla aslında Amerikan kamuoyunu da takip ettiğiniz zaman Arzu, Amerikan basınından taradığınız zaman Amerikalı yetkililerin zirveye bakışıyla Çin'in zirveye bakışı arasında çok büyük farklılıklar olduğunu görüyorsunuz. Ve Amerikan basını da bu farklılıklara dikkat çekiyor. Yani Amerikan basındaki pek çok haberde şuna vurgu yapıldı. Trump yönetiminden ne kadar olumlu açıklamalar gelirse gelsin, Çin tarafı Tayvan konusunda Trump yönetimini eleştirdi. Ve bundan sonra bu bölgede eğer bu süreç iyi yürütülmezse bir çatışma olabileceğinin de uyarısını yaptı deniliyor. Bir diğer husus da sürecin başından bu yana yani bu zirvenin başından bu yana şaşalı karşılama törenleri, sıcak mesajlar, karşılıklı olumlu bir atmosfer oluşturulmasına karşın somut bir sonucun ortaya konulamadığı gerçeğiydi. Yani bir anlaşma yok ortada. Ticaret anlaşmaları küçük bazı firmalar arasında yapıldı ama büyük bir ticaret anlaşması yapılmadı iki ülke arasında. Karşılıklı bir takım konularda anlayışa varıldığı belirtilen ama somut bir sonuç doğurmayan bir zirve. Dolayısıyla evet hafızalarda olumlu mesajlarıyla kalan ama özellikle de geleceğe ilişkin Amerika ve Çin arasında rekabetin ve hayvan üzerinde konuşacak olursak gerginliğin de devam edeceğine işaret ediyor bu zirve sonrası yapılan açıklamalar. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyet şu an havada. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyorlar. Önümüzdeki günlerde dikkatler Hürmüz Boğazı'nda olacak. Son olarak ona ayrı bir pencere açmak isterim. Çünkü bu sadece Amerika İran arasında değil, bir boyutuyla Çin'i de ilgilendiren bir konu. Şimdi Trump Xi zirvesinde Hürmüz Boğazı gündeme geldi. Az önce belirttiğim çerçevede. Ama burada da görüş ayrılıkları var. Yani Donald Trump Çin Devlet Başkanı'ndan İran'a baskı kur, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaları kaldırsın şeklinde bir talepte bulundu. Ama buna Çin Devlet Başkanı'nın yanaşmadığını biliyoruz. Özellikle Pekin'den gelen haberler bu yönde. Çünkü Çin Devlet Başkanı'nın da elinde kozlar var bildiğimiz kadarıyla. Hürmüz Boğazı Çin'in petrol tedariğinde en kritik nokta. Çin'in petrol tedariğinin yaklaşık %50'sini bu boğazdan sağlıyor. Bu savaş başladığından bu yana bu ciddi şekilde aksamalara sebep oluyor ama Çin 2025 sonundan bu yana ham petrol stoklayan bir ülke. Aslında özellikle de Amerika'nın İran'a savaş açacağını öngörmüş, hesaplamış olacak ki bu hem ham petrol stokları muazzam miktarda. Dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Trump

0: dedi ki, öyle tahmin ediliyor. En azından Amerikan basındaki yorumlar bu şekilde. Hürmüz Boğazı'nda benim elim rahat. Benim petrol tedariğim ciddi bir sıkıntı içinde değil. Bana aylarca yetecek kadar petrolümü zaten ben stokladım. Bu yüzden İran'a bir baskı kurmayacağım. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaları kaldırmanın yolu senin İran'a açtığı savaşı bitirmem. Sen bu savaşı bitirirsen ben de Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan teknoloji firmaları ve savunma sanayinin hayati derecede ihtiyaç duyduğu Çin'in nadir toprak elementlerinin rafine edilme teknolojisi yönündeki kısıtlamaları kaldıracağım dediğini konuşuyor burada birçok uzman. Evet. Yani Çin'in de nadir toprak elementleri kartını masaya koyduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kartlar masaya açıldı, bir sonuç alınamadı, olumlu mesajlar verildi. Gelecekte Amerika-Çin arasında hem rekabet hem gerginlik hem de ilişkiler bu boyutuyla kontrollü bir şekilde devam edecek. Bu zirve geride kalırken dikkatler yine bu hafta Hürmüz Boğazı'nda olacak.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz sana. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı.
2: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Bu bölümde sporun gündemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Spor yorumcusu Hasan Ötkün stüdyomuzda konuğumuz. İyi akşamlar, hoş geldiniz
1: İyi
0: programımıza.
1: akşamlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Yine futbola başlayalım. Trendyol Süper Lig'de 34. haftaya geldik. Bir sezonu daha
1: Bitiriyoruz.
0: geride
1: Evet,
0: bırakıyoruz.
1: evet.
0: Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak bugün saat 20'de.
1: Evet, 34. ve son hafta
0: Evet.
1: oynanacak ve Trendyol Süper Ligi noktalıyoruz. Ama hemen şöyle yapalım. İsterseniz şampiyon Galatasaray'dan başlayalım.
0: Tamam, öyle yapalım.
1: Bu akşam saat 20'de Çaykur Rizespor Beşiktaş'ta 34. hafta perdesini aralayacak ama buna bir es verelim. Galatasaray biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 26. şampiyonluğunu elde
0: Evet.
1: etti. 4 yıl üst üste teknik direktör Okan Buruk'la gerçekten büyük bir başarı yakaladı sarı kırmızılı takım. Aslında burada da Okan Buruk'a geçtiğimiz haftalarda parantez açmıştık. Daha önce futbolcuyken Galatasaray formasını giyerken 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, şimdi de teknik direktör olarak Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Neden Galatasaray'dan girelim dedim. Çünkü sarı kırmızılar şu anda şampiyonluk kutlamalarına başladılar. Yani öğleden sonra saatlerinde üstü açık bir
0: Öyle
1: otobüste
0: mi?
1: futbolcular şehri gezmeye başladılar ve şu anda da Rams Park'a doğru ilerliyorlar. Müthiş bir kalabalık var onlara eşlik eden. Saat 19.05'te ki Galatasaray Futbol
0: Kuruluşu.
1: Kulübü'nün kuruluşu biliyorsunuz. Etkinlikler başlayacak ve etkinliğe de dört dörtlük gece adını vermişler. Yani 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadıkları için
0: Yani onlar bu gece orada kutlama yapacaklar.
1: kutlama yapacaklar ve saat 20.30'a doğru şampiyonluk kupasını teslim alıp kaldıracaklar. Tabii eğlence var. Hangi sanatçılar gelecek onu pek bilemiyorum ama
0: Peki.
1: bayağı bir güzel bir gösteri düzenlemiş Galatasaray Kulübü taraftarlarıyla bir araya gelip hem 4 yıl üst üste yaşadıkları şampiyonluğu hem de işte 26. şampiyonluğu kutlayacaklar. Daha sonra havai fişek ve drone gösterileri olacakmış bize gelen haberlere göre. Yani şu an

0: da İstanbul'da Galatasaraylı taraftarlar müthiş bir keyifle şampiyonluğun tadını çıkıyorlar ve şampiyonluğu kutluyorlar. Onun için ben
1: Başlarında
0: 34.
1: tebrik
0: haftaya
1: edelim
0: tabii ki
1: Galatasaray'ı.
0: tebrik
1: Değil mi?
0: ediyoruz.
1: Hak
0: Tabii ki.
1: edilmiş bir şampiyonluk.
0: Aynen. Bir de üst üste 4 sene şampiyon olmak çok kolay bir
1: Kesinlikle
0: olay
1: öyle.
0: değil. Onun için Galatasaray'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Ve dönelim 34. haftaya. Şimdi
1: Peki.
0: şöyle, Galatasaray şampiyon oldu tabii. Fenerbahçe'nin ikinciliği kesinleşti. Ama bu arada ligden düşecek bir takım daha belli değil. Bunu hemen belirtelim. Daha önce Z Corner Kayserispor'la düşen Mısırlı Kom Fatih Karagümrük takımları vardı. Üçüncü ve son takım bu hafta oynanacak maçlardan sonra belirlenecek. Şöyle bir maçlara bakarsak, bu hafta oynanacak maçlar Arzon. Çaykur Rizespor Beşiktaş biraz sonra saat 20 civarında, 20'de daha doğrusu oynanacak. Beşiktaş artık kupada da yok. Ligde zaten çok önce havlu atmıştı. Çaykur Rizespor'da keyifli, rahat bir yerde. Tamamen bir prestij maçı olacak. Ama bu maçın başka bir özelliği var. Bir bayan hakem yönetecek
1: Öyle
0: bu maçı.
1: mi?
0: Evet.
1: Aa, ne kadar güzel.
0: Asen Albayrak maçı yönetecek. Tam 22 yılı sonra Lale Orta'dan sonra maç yönetmişti Asen Albayrak 2024 senesinde. Böyle artık demek ki zaman zaman görev verilecek kendisine. Bu arada biraz sonra değineceğim. Bu hafta bir bayan hakem daha var.
1: Öyle mi?
0: Tabii,
1: Aa, ne
0: tabii.
1: güzel.
0: Bir bayan hakem daha var. Beşiktaş kupadan değerlendikten sonra lig dördüncülüğünü garantiledi. Şimdi Çaykur Rizespor karşısında tamamen ligi artık bir
1: Stres yok
0: galibiyetle
1: artık.
0: kapatmak
1: Eğlenceli
0: isteyecektir.
1: bir maç olabilir belki, öyle mi?
0: Olabilir, hem Çaykur Rizespor açısından hem Beşiktaş açısından herhangi bir tehlike de yok ligde Çaykur Rizespor adına da. Tamamen futbola dönük bir karşılaşma olacağına benziyor. Bu
1: Güzel.
0: arada dediğimiz gibi Asen Albayrak'ta bu maçın keyfi olacak bir bayan
1: Kesinlikle
0: hakem
1: öyle.
0: olarak.
1: Şöyle gerilimli bir maça verilmemiş olması da
0: Tabii ki
1: çok iyi,
0: onu
1: değil mi?
0: seçtiler
1: Onu
0: tabii.
1: seçtiler, değil
0: Tabii
1: mi?
0: onu seçtiler. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim, yani Z Corner Kayserispor Tümosan Konyaspor maçında pazar günü oynanacak. Melek Dakan isimli bayan hakemimiz yönetecek. O maçta da bir sıkıntı yok. Z Corner Kayserispor zaten küme düşmüştü. Tümosan Konyaspor'un da ligde herhangi bir iddiası yok. O da rahat bir maç. Oraya da Melek Dakan'ı vermişler.
1: Peki, hakemlere de başarılar
0: Evet,
1: dileyelim o zaman.
0: cumartesi günü 3 karşılaşma var. Saat 17'de küme düşen Mısırlı Kom Fatih Karagümrük Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Bu maçı Oğuzhan Aksu yönetiyor. Saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir Futbol Kulübü ile oynayacak. Ömer Faruk Turtay yönetiyor bu karşılaşmayı. Ama bu maçın şöyle bir özelliği var. Çünkü bu sene daha doğrusu önümüzdeki sene Türkiye'yi Avrupa Kupalarında 5 takım temsil ediyor. 4 takım belli. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş. Beşinci takım ya Rams Başakşehir olacak ya da Göztepe olacak. Yani bu açıdan Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir maçının özellikle konuk ekip açısından önemi var. Bu maçı mutlaka kazanmak isteyecektir Başakşehir. Şöyle bir zaten puan cetveline de bakıldığında Göztepe'nin 55 puanı var. Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nde 54 puanı var. Bu hafta oynanacak maçlardan sonra hangi takımın beşinciliği garantileyeceği, beşinci olacağı belli olacak. Saat 20'de de yine yarın Samsunspor Göztepe maçı oynanıyor. Söylediğim gibi Göztepe'nin de beşincilik iddiası olduğu için Samsunspor karşısında mutlaka galibiyet için çıkacaktır. Maçı da Ümit Öztürk yönetiyor. Pazar günü 5 karşılaşma var. Z Corner Kayserispor, Tümosan Konyaspor biraz önce dediğim gibi küme düşen takımlardan bir tanesi Z Corner Kayserispor ve kupada finalist olan Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak ve bayan hakemimiz Melek Dakan bu karşılaşmada görev yapacak. Saat 20'de Fenerbahçe İKAS Eyüpspor karşılaşması var. Mehmet Türkmen

0: Galatasaray'ın şampiyon ve lig ikincisi Fenerbahçe'nin oynayacağı rakipler küme düşme tehlikesini son haftaya taşıyan ve yaşayan takımlar. Onu hemen belirtelim. Saat 20'de bir başka yine küme düşme tehlikesini böyle çok yakından yaşayan Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'a konuk olacak. Atilla Karaoğlan bu karşılaşmayı yönetiyor ki hafta ortasında Gençler Birliği ile Trabzonspor Ankara'da karşı karşıya gelmişlerdi. Türkiye Kupası'nın yarı finali için Gençler Birliği 1-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmayı Trabzon 2-1 kazanıp finalist oldu. Saat 20'de de yine çok yakından küme düşme tehlikesini hisseden Hesapkom Antalyaspor Kocaelispor'u ağırlayacak. Halil Umut Meler bu karşılaşmayı...
1: Pazar günkü maçlar küme düşecek gördüm. Takımlar açısından çok önemli değil mi? Bu riski taşıyan
0: yani
1: takımlar
0: açısından.
1: Yani
0: şöyle söyleyeyim Arzu Hanım. 29 puanlı Antalyaspor, 31 puanlı Gençler Birliği ve 32 puanlı Kasımpaşa ve İKAS Eyüpspor takımlarından bir tanesi
1: düşecek.
0: Bu sene 3. takım olarak Süper Lig'e veda edecekler. Bakalım.
1: Başarılar
0: Bu
1: dileyelim hepsine.
0: Evet,
1: umarız.
0: Küme düşmek tabii ki hoş
1: kadar.
0: Olmayan bir şey ama nasıl kümeden çıkma varsa kümeden düşme de var.
1: Tabii
0: onu da belirtelim. Bu arada 3 takıma da FIFA tarafından transfer yasağı getirildi. Onu da belirtelim. Süper Lig'den Natura Dünyası Gençler Birliği ile Gaziantep Futbol Kulübü'ne ve bir de 2. lig takımlarından MK Ankara Gücü'ne 3'er dönem transfer yasağı
1: Niye?
0: geldi. Mevzuata aykırı davrandıkları ve mali anlaşmazlıklar nedeniyle yani gelirini giderini ayarlayamadığı için, borcunu ayarlayamadığı için, belirlenen limitlere uymadığı için 3'er dönem transfer yasağı kondu. Bunu da belirtelim buradan.
1: Peki.
0: Ve 34. hafta sonunda bayanlar artık biraz rahat edecek evde ama dünya kupası başlayacak. Onu da 27 gün var. Onu da belirtelim yani.
1: Evet, neyse ki maçlar tabii kadınların da aslında merakla beklediği, takip ettiği maçlar olacak.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'nı hepimiz merakla, heyecanla
0: Bir
1: bekliyoruz.
0: De Türkiye'nin de olması
1: kesinlikle
0: ayrı bir keyif katacak
1: evet.
0: Bu Dünya Kupası'na. Bu arada düşen takımları düşecek 3. takımı söyledik. Tabii ki 1. Lig'den de Süper Lig'e gelecek 3 takım var. Bunlardan 2 tanesi belli olmuştu biliyorsunuz. Erzurumspor ile Ahmet Sportif Faaliyetler gelecek sene Süper Lig'de mücadele edecek. 3. takım bu akşam saat 20'de Arca Çorum Futbol Kulübü ile Sipay Bodrum Futbol Kulübü Çorum Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. İlk maçı Sipay Bodrum Spor 1-0 kazanmıştı. Bu turu geçen takım, eğer Çorum Spor 2-0 üstünlükle maçı kapatırsa tur atlayacak. 1-0 biterse uzatmaya gidecek karşılaşma. Bu turu geçen, daha doğrusu rakibini saf dışı bırakan takım Esenler Erokspor ile finalde karşı karşıya gelecekler. O karşılaşmada 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak. Ve daha sonra Süper Lig'e çıkacak. 3. takım da buradan belli olacak.
1: Peki, böylelikle bir sezonun daha sonuna geleceğiz. Ne sezondu diyor muyuz? Son bir yorum yapmak isterseniz.
0: Son haftalara, yani son 3-4 haftaya kadar Trabzonspor'da potaya girmişti, şampiyonluk potasına. Trabzonspor üçüncü olarak geliyordu. Önünde Fenerbahçe ve Galatasaray. Bir ara Trabzonspor ve Fenerbahçe bayağı Galatasaray'ı yakalar pozisyona geldi. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçlarından dolayı bir ara sallandı. Ama bunu ne Fenerbahçe ne de Trabzonspor kullanabildi. Bu arada Trabzonspor İkinci lig yarışında da Fenerbahçe'nin ensesine kadar geldi ama son haftalarda takılınca arka arkaya aldı beraberlikle. Fenerbahçe de ligi ikinci olarak kapattı. Bir ile ikinci bitirmenin avantajı. Tabii Galatasaray birinci olduğu için seneye Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan başlayacak. Fenerbahçe ise iki tane öne

0: ile oynayacak Şampiyonlar Ligi'nde. Onu da hemen belirtelim.
1: Peki, herkese başarılar dileyelim. Tabii Ziraat Türkiye Kupası maçını da konuşacağız. Orada finalin adı belli oldu. Turhasan Konyaspor, Trabzonspor. Bu maç ne zaman nasıl oynanacak?
0: Şimdi Konyaspor enteresan bir grafik çizdi. Önce Fenerbahçe'yi kendi sahasında son dakikada yakaladığı penaltı ile eledi. Daha sonra Beşiktaş'la karşılaştı. Fenerbahçe ile kendi sahasında oynamıştı Konyaspor, Timosan Konyaspor. Beşiktaş'la deplasmana gitti yarı finale ve maçın yine tesadüftür son dakikalarında kazandığı bir penaltıyla da Beşiktaş'ı eledi. Yani hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı son dakikalarda yakaladığı, kazandığı daha doğrusu diyelim, penaltılarla eleyip finale yükseldi Konyaspor. Trabzonspor ise Natura Dünyası Gençler Birliği'ni biraz önce de bahsettik. 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 ile geçerek finalist oldu ki Trabzonspor'un üst üste üçüncü kez finali görmesi bu. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybetmişti. Zaten Bordo Mavililere şöyle bir baktığımız zaman 17 kez final oynamışlar. Tam 17 kez ve bunun 9'unda mutlu sona ulaşmışlar. Gerisini kaybetmiş Trabzonspor. Yani Trabzonspor finalde, Türkiye Kupası finalinde kaybı daha fazla, kazancından daha fazla. Şimdi 18. kez kupayı kazanmak için mücadele edecek. Final Arzu Hanım 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Saat 20.45'te. Ancak burada bir sıkıntı var.
1: Haftaya.
0: Şöyle bir sıkıntı var burada. Antalya'ya Trabzonspor takımı itiraz ediyor.
1: Neden?
0: Coğrafi konumdan dolayı Konya daha yakın diye Antalya'ya. Böyle bir, yani ben düşünemezdim böyle bir şeyi. Trabzonspor yönetimi düşünmüş ve demişler ki yani Antalya Konya'ya coğrafi konumdan daha yakın, iki takıma eşit uzaklı bir yerde oynayalım biz.
1: Çok ilginç. Ne olabilir? Daha mı yorucu olacak yol Trabzonspor için?
0: Hayır,
1: yani?
0: Yani taraftar daha fazla gelecek anlamında. Konyaspor'da diyor ki böyle bir fırsatı yakalamışken, madem diyor Türkiye Futbol Federasyonu bunu daha önceden belirledi, Antalya'da oynasın, niye değişecek diyor.
1: Doğru.
0: Tabii onlar kendi açısından bakış açısı bu. Trabzonspor açısından bakış açısı. Sanırım Futbol Federasyonu'na böyle bir itirazı götürdüler ama ben kendi şahsi adıma bu itirazın kabul olacağını düşünmüyorum.
1: Ve sadece yani, Trabzon'da değil ki Trabzonspor taraftarı, öyle değil
0: tabii,
1: mi? Antalya'da isteği.
0: Hatta Trabzonspor'un şöyle de bir şeyi vardır. Bize her yer Trabzon diye, değil mi?
1: Futbola tam zaman çok düşkün, çok meraklı.
0: Tam zamanı işte. Bize her yer mi? Trabzon dedikleri için Antalya'da size Trabzon olarak geçtiğine
1: bence
0: göre.
1: De.
0: Burada
1: giderler.
0: Tabii espri yaptı.
1: Trabzonsporlar giderler Antalya'ya.
0: Trabzonsporlar seviyoruz Trabzonspor takımı. Yani bir espri yapalım dedik. Yanlış anlaşılmasın.
1: Peki.
0: Hemen buradan belirtelim. Yani bakalım Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde kim gülecek bunu? 22 Mayıs Cuma akşamı saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın bitiminde göreceğiz.
1: Peki bu kupayı kazananın bir avantajı olacak mı?
0: Tabii UEFA Avrupa Ligi'ne üst turdan başlayacak. Nerede? Playoff turundan zannedersem başlayacak. Avantajı tabii ki o olacak.
1: Peki bakalım kim kazanacak, hep birlikte göreceğiz. Futbol bu kadar mı?
0: Bir de Türksel Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar da belli oldu.
1: Tamam.
0: Burada
1: tamam.
0: Şampiyon Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak Tümonsan Konyaspor'la Trabzonspor Türksel Süper Kupası'nda mücadele edecekler. Orada da Futbol Federasyonu'nun belirlediği şekliyle Galatasaray finalist, yani yenilen takımla yarı finalde oynayacak. Fenerbahçe ise Türkiye Kupası'nı kazanan takımla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Buradan tur atlayan takımlar finalde eşleşecekler. Tarih ve yer, final maçının tarih ve yeri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.
1: Peki, tabii Fenerbahçe için bir başkanlık mücadelesi
0: var,
1: bir
0: var.
1: Seçim var. Bir dakikamız var, ondan bahsedelim. Çünkü bir adayın çekildiğini biliyorum.
0: Evet,
1: doğru
0: yalnız
1: mu?
0: Şöyle söyleyeyim,

0: Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da Fenerbahçe Olympiakos'la oynuyor. Bu arada şöyle bir haber vermek istiyorum. Atatürk Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi 3x3 kadın erkek Türkiye Şampiyonası'nda başarılı oldular ve şampiyon oldular. Ve İtalya'da Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip oldular. Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecekler. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni tebrik edelim buradan ve
1: Peki.
0: başarılar dilerim.
1: Peki.
0: Fenerbahçe başkanlık yarışına da gelinirse Aziz Yıldırım biliyorsunuz yeniden başkanlık yarışına döndü, aday oldu. Bir de ikinci aday ise Hakan Safi Bey. Hatta Aziz Yıldırım'a sen akil adam ol, yarıştan çekil diye bir teklif götürdü. Aziz Yıldırım da hayır dedi, ben akil adam olmam, ben etkinlik adamıyım ve başkanlık yarışına gireceğim dedi. Bakalım 6-7 Haziran'da yapılacak olan bu seçim Fenerbahçe'nin geleceğini belki de çok yakından etkileyecek Arzu Hanım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için
0: Ben teşekkür
1: programımıza.
0: ederim.
1: Spor yorumcusu Hasan Ötkün konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Günün özeti.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentindeki temasları çerçevesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile de bir araya geldi. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trendyol Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası bu akşam tek maçla başlıyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuşma yapan Erdoğan, dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını da bu alanda işbirliğine davet ederek, yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi.
2: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital gelişmişlikte adalet vurgusu da yaptı.
2: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. Diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında bölgede yaşanan krizler ve savaşların işbirliğini daha önemli hale getirdiğini

0: de gösterdiği yüzü ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen zirvede Türkiye'nin Kasım ayında üstleneceği dönem başkanlığına da değindi.
0: Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı COP31'e de davet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada en zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik dedi.
2: Dünyadaki ekonomik sistemi bozan ve çok konuşulmayan konulardan birisi de vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin geldiği noktadır. Dünya nüfusunun %1'ini teşkil eden dünyanın en zenginleri, en zengin %1'i dünyadaki toplam servetin %50'sine sahiptir. Böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik. 8 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık %10'u da mutlak yoksulluk içerisindedir. Yani dünyadan hiçbir nasibi olmayan 800 milyon insanın var olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir özel televizyon kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Harcama disiplininin devam edeceğini belirten Mehmet Şimşek, bütçe hedeflerinde herhangi bir sapma görünmediğini belirtti. Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen yılın ilk 4 ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %54'ten fazla arttı. Yani enflasyonun çok üzerinde diye konuştu. Yıl sonu gelir hedefinin yaklaşık %32'sinin gerçekleştiğini vurgulayan Şimşek, buna göre bütçe hedefleri hala ulaşılabilir seviyede. Biz açığı %3,5 öngörmüştük, çabamız bu seviyelerde tutmak, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, elektrik, gaz, köprü ve otoyol fiyatlarının enflasyon hedefiyle uyumlu seyredeceğini de kaydetti. Mehmet Şimşek, jeopolitik risk ortamına rağmen dövize talep olmadığının da altını çizdi. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Yılın 3. ayında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,8 artarak 15 milyon 601 bin 250'ye yükseldi. Ücretli çalışan sayısında en fazla artış inşaat sektöründe oldu. inşaat sektörü

0: sektöründe ücretli çalışan kişilerin sayısı %6,4 arttı. Ticaret ve hizmet sektöründeki artış da %3,5'a ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problem bulunmadığını söyledi. İbrahim Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti.
1: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın gece gündüz çalışıyoruz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak 6 ayrı ihaleye fesat karıştırıldı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı

0: bildirildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade vermek istediğini bildirdi. Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini öne sürdüğü para miktarı ile ilgili yeni bilgiler verme talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçti. Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz günlerde de ek ifade talebinde bulunmuş ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 5 saat süreyle ifade vermişti. Özkan Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira nakit verdiğini ileri sürmüş, Özel'in kullanımındaki lüks aracın tasarım masrafının da Uşak Belediyesi tarafından ödendi iddiasını hinelemişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada davalı CHP avukatı dosyada yetkisizlik kararı verilmesiyle ilgili dilekçe sundu. Mahkeme, Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yeniden birleştirme talebine ilişkin muvaffakat gönderilmesini de kararlaştırdı. Davanın bir sonraki duruşması 10 Temmuz Cuma gününe ertelendi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme, Niyazi Nefi Kara hakkında 2 milyon 500 bin lira adli para cezası uygulanmasına da hükmetti. Kara'nın Side'de bulunan villasının da müsaderesine karar verildi. Davada 21 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezalarına hükmedildi. Tutuklu sanıklardan Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül hakkında da 41 yıl 9 ay hapis cezasıyla 2 milyon lira adli para cezası verildi. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl 20 ay hapis cezasına mahkum oldu. Davada yargılanan diğer 19 sanık hakkında da 2 yıldan 41 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Akın Gürlek, Kayseri Valiliğini ziyaretinde, suçlular her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır, dedi.
1: Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Çin ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğu iddialarını reddederek %80'inin yok edildiğini savundu. İran'dan nükleer program konusunda gerçek taahhüt beklediğini belirten Trump şöyle dedi. Bizim yapacağımız herhangi bir anlaşma sadece birkaç yılı değil nesilleri kapsamalı. İran'ın nükleer emellerini sadece ertelemek değil kalıcı olarak bitirmek zorundayız. Eğer masaya oturacaklarsa bu 10 yıllarca sürecek ve tam denetim içeren bir taahhüt olmalı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Mevcut müzakerelerin de bu durumdan etkilendiğini kaydeden Arakçı, diplomasi masasını terk etmediklerinin altını çizerek,

askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyareti tamamlandı. Trump, dönüş yoluna çıkmadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir kez daha bir araya geldi. Xi Jinping, Trump'ın ziyaretinin ikili ilişkiler için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da çok sayıdaki konuda anlaşma sağladıklarını söyledi. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Tayvan politikamızda değişiklik yok," dedi. Donald Trump, "Tayvan'a silah satışı konusunda da henüz onaylamadım, yapabilirim de yapmayabilirim de," ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ablukaya aldığı Küba'da ham petrol tükendi. Adada zorunlu elektrik kesintilerine gidileceği açıklandı. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'nın direktörü John Ratcliffe, Havana yönetimiyle görüşmek üzere adaya gitti. Kübalı yetkililerle görüşen Ratcliffe'in, adada temel değişiklikler yapılırsa Washington'un Havana'yla ekonomi ve güvenlik konularında çalışacağını söylediği aktarıldı. Söz konusu temel değişikliklerin ne olduğuysa açıklanmadı. Küba'dan yapılan açıklamada da ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturmadığının altı çizildi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyuma da el koydu. Uranyum Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı taşıma işini İngiltere'nin üstlendiğini, uranyumun imha edileceğini açıkladı. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri

0: su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde su seviyesi yükselen Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kontrollü olarak açıldı. Bitlis ve Amasya'yla Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de kuvvetli dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de rüzgarla birlikte çıkan hortum endişeye yol açtı. Büyüyen hortum bir süre sonra etkisini kaybederek yok oldu. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentindeki temasları çerçevesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le de bir araya geldi. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası bu akşam tek maçla başlıyor. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bu akşam oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Voleybol Erkekler Sev Şampiyonlar Ligi'nde gözler yarı final mücadelesine çevrildi. Temsilcimiz Ziraat Bankart, Polonya ekibi Warta Zawiercie ile tarihinde ilk kez Avrupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Yarın saat 21.30'da başlayacak maç TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Sirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Erzincan ve Van 7, İstanbul, Aydın, Osmaniye ve Şanlıurfa 14, İzmir, Adana ve Hatay 15, Edirne, Çanakkale, Denizli, Giresun, Trabzon, Rize, Mardin ve Kilis 13, Bursa, Sinop, Samsun ve Adıyaman 11, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Gaziantep 12, Muğla, Konya, Tunceli ve Elazığ 9, Antalya 16, Eskişehir ve Malatya 8, Nevşehir ve Tokat 6, Kırşehir 4, Bolu, Kastamonu, Kars ve Erzurum 5 ve Diyarbakır 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Of, Çaykara, Bayburt yolu Soğanlı geçidinin ilk 9 kilometresiyle 49 ila 69. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Antalya-Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: alanıyla bağlantısı olmayan ve rüzgarla hareket edebilen yüzen adalar, toprak parçalarının kopmasıyla ortaya çıkar. Yüzen adalar, üzerinde bulunan sazlıkların, bitki köklerinin ve çürümüş canlı artıklarının birbirine yapışıp toprakla kaynaşması sonucu oluşan ve yoğunluğu sudan daha az olan keçemsi bir dokuya sahiptirler. Rüzgarın estiği yöne doğru, suyun üstünde bir sal gibi yüzebilen doğa harikası bu adalara genellikle göllerde rastlanır. Ülkemizdeki yüzen adalar, bilim adamlarımız tarafından yapılan çalışmalarla 2000'li yılların başında tespit edilmiştir. Bingöl, Adıyaman, Erzurum, Erzincan, Kayseri, Denizli, İçel, Afyon, Rize ve Artvin illerimizde bulunan ve kayıt altına alınmış yüzen ada sayısının 100'den fazla olduğu bilinmektedir.
1: Bir dakika.

0: bir hekimden dinledim.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Bir Hekimden Dinledim programında işte yine sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan ulaştırıyor sayın dinleyenlerimiz. Hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, bugün aynadaki yansımamızdan çok daha fazlasını, ruhumuzu ve sağlığımızı kuşatan o ağır yükü konuşacağız. Obeziteyi ve modern tıbbın sunduğu yeni başlangıçları masaya yatıracağız. Konuk doktorumuz da var. Hemen tanıtalım size kendisini. İlk defa konuk oluyor TRT'ye. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi, Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Uzmanı Sayın Doçent Doktor Melih Can Gül. Hoş geldiniz Sayın Gül.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sayın dinleyenlerimiz, birazdan birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir ana götüreceğiz sizi. Ardından Bir Hekimden Dinledim devam edecek. Zeynep Hanım 62 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk annesiydi. Gençliğinde hareketli ve kilosu dengeli biriyken yıllar içinde yaşının ilerlemesi ve menopozla birlikte kilo almaya başlamıştı. Kilo artışı yalnızca görünümünü değil, sağlığını ve günlük yaşamını da etkilemişti. Uyku apnesi nedeniyle uykuları bölünüyor, bel fıtığı ve diz ağrıları yüzünden hareket etmekte zorlanıyor, kuah ve eklem problemleri nedeniyle yürümek bile giderek güçleşiyordu. Merdiven çıkarken nefes nefese kalıyor, ayakkabısını bağlamakta bile zorlanıyordu. Zamanla kan şekeri yükseldi, tansiyonu düzensizleşti, karaciğer yağlanması saptandı. Gece horlaması arttı, sabahları yorgun uyanmaya başladı. Çevresinden sık sık aynı cümleyi duyuyordu. Biraz iradeli olsan verirsin. Oysa Zeynep Hanım defalarca diyet yapmış, çeşitli yöntemler denemiş, doktor kontrolünde ilaç tedavileri kullanmıştı. Kısa süreli kilo verse de çoğu zaman verdiğinden fazlasını geri almıştı. Her başarısız deneme onu biraz daha suçlu ve çaresiz hissettiriyordu. Sonunda bir obezite merkezine başvurdu. Burada ilk kez yalnızca kilosu değil, bütün sağlık durumu değerlendirildi. Bel çevresi, vücut kitle endeksi, kan şekeri, tansiyon, karaciğer yağlanması, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları, hareket düzeyi ve daha önceki kilo verme denemeleri birlikte ele alındı. Hekimi ona obezitenin yalnızca fazla yemek ya da az hareket etmekten ibaret olmadığını, biyolojik, hormonal, çevresel ve davranışsal etkenlerle ilişkili kronik bir hastalık olduğunu anlattı. Önce beslenme, fiziksel aktivite, uyku düzeni, psikolojik destek ve ilaç tedavisi seçeneklerini içeren bir plan yapıldı. Ancak ağır obezitesi ve eşlik eden metabolik sorunları nedeniyle obezite cerrahisi de gündeme geldi. Zeynep Hanım bu seçeneği duyunca hem umutlandı hem de korktu. İnternette mucize vadeden videoları da ameliyatı çok tehlikeli gösteren yorumları

0: yıkımları da görmüştü. Sayın dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız. Evet, Mustafa Hocam, Zeynep Hanım'ın hikayesini dinledik. 62 yaşındaydı. Bir salgın hastalık gibi aslında fazla kilolarla hepimiz boğuşuyoruz. Aslında hepimiz irademizle biraz ben yapmıyorum diyen bile savaş halinde, değil mi? Hepimiz kendimize dikkat ediyoruz, beğenilmek istiyoruz. Ama Zeynep Hanım'da durum biraz daha farklı diye düşünüyorum. Çünkü obezite kelimesi geçiyor. Nedir obezite? Hemen size soralım öncelikle.
1: Evet, o

0: biz obeziteyi vücut kitle endeksine göre tanımlıyoruz. Çok fazla kilolu gibi kabaca tanımlayabiliriz. Ama tabii ki kilo, fazla kilo, obezite şu an dünyamız için bir ciddi bir sağlık problemi, halk sağlığı problemi. Biz artık bir pandemik olay olarak düşünüyoruz obeziteyi. Biraz yaşam tarzının getirdiği, biraz enerjiye, özellikle karbonhidrata kolay ulaşımın getirdiği bir sonuç olarak düşünebiliriz. Ve birçok neden var tabii işin içinde. Tabii obezitenin hem ilaç tedavisi, hem yaşam tarzı değişikliği, hem de cerrahi tedavi gibi seçenekleri var. Bugün cerrahi tedavisini özellikle konuşacağız. Çok kıymetli bir misafirimiz var, konuğumuz var. Afyon'dan davetimizi kırmadılar, bizi kabul ettiler. Milli Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür
1: Hoş
0: ederiz
1: bulduk hocam, çok
0: geldiğiniz
1: sağ olun.
0: için. Önce size şu soruyu sormak isteriz. Yani Zeynep Hanım'a sık sık hayat boyu defalarca söylendiğini hikayemizde okuduk. Ara sıra kilo aldığımızda bize de söylenir. Hepimiz duymuşuzdur bunu. Yani işte fazla yeme, biraz iradene sahip ol, işte kilo almaktan, işte kilo verebilirsin, kilo almaktan kurtulabilirsin gibi. Genelde irade üzerine, çevremizden iyi niyetli, kötü niyetli fark etmez ama genelde irade üzerine tavsiyeler çok sık alıyoruz. Ve bu birçoğumuzu da belki kısa süreli olsa da bir başarıya ulaştırsa da alma verme derken böyle bir kısır döngü içine sokup biraz psikolojimizi de bozuyor. Özgüvenimizi de sarsıyor. Yani obezite, fazla kilo bir irade problemi midir? Yoksa genetik bir problem midir? Çok yemekle alakalı mıdır? Az yemekle ve az hareket etmekle mi alakalıdır? Kronik bir hastalık mıdır? Bize öncelikle bir obeziteyi tanımlayabilir misiniz?
1: Öncelikle bu güzel davetiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Obezite gerçek anlamda bir irade sınavı değil. Obezite tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu. Bir kompleks adı altında değerlendirmek lazım. Bunu Zeynep Hanım'ın özelinde de değerlendirdiğimiz zaman boğazını biraz tutarsan bunların hepsi giderilir algısı çok yanlış bir algı.
0: Damgalayıcı bir ifade değil
1: Evet.
0: mi?
1: Bu kişilerin zaten obezite damgalayıcı bir ifade gerçekten. Obezite bir kişide var olduğu ifade edildiği zaman öncelikli olarak bu kişiyi ilk başta psikolojik sıkıntıya sokuyor bu. Bununla birlikte obezite bilim adamları tarafından yıllarca incelendiğinde bunun genetik, hormonal, çevresel faktörleri ve psikolojik bozukluklardan oluşan bir kompleks, kronik bir rahatsızlık olduğu gösterilmiş. Ondan dolayı sadece vücuda ağız üzerinden giren gıdalarla vücuttan günlük harcadığımız enerjiyle birlikte oluşturduğumuz hesaplamaların bir özeti değil obezite. Tamamen kronik bir problem.
0: Çünkü genelde işte şu kadar kalori alıp şu kadar kalori harcamayla bu iş düzene konulabilir, yürütülebilir gibi bir algı var. Ama sizin söylediğiniz gibi bir kere kronik bir hastalık, özellikle obezite diye tanımladığımız durumda kronik bir hastalık ve birçok faktör etkili. Söylediğiniz gibi genetik, sosyal yaşam, işte hormonlar, biyolojik faktörler, birçok şey etkili. Peki obezite hangi hastalıklarla birlikte daha çok görülüyor? Özellikle şu hastalarda obezite daha sık diyebilir miyiz?
1: Obezite bir bireye bir eve girdiği zaman hiçbir zaman yalnız başına gelmiyor. Kronik bir rahatsızlık olduğundan dolayı mutlak yandaş problemlerle birlikte görüyoruz bunları. Metabolik, mekanik ya da psikolojik altyapıda diğer rahatsızlıklarla birlikte eşlik ediyor. Özellikle ileri yaş gruplarda daha çok yetişkinlerde tip 2 diyabet dediğimiz şeker hastalığı bu hastalarda. Hipertansiyon, karaciğer yağlanması, kalp yetmezliği, KOAH, uyku apnesi bu hastalarda sık gördüğümüz durum. Bir de mekanik açıdan tabii ki eklem rahatsızlıkları ekleniyor. Çünkü vücudun ağırlığından dolayı kas eklem gruplarına,
0: Özellikle
1: kemiklere de,
0: diz
1: evet diz
0: eklemlerine, evet.
1: grubuna özellikle büyük bir yük biniyor. Psikolojik yanı ise çok ciddi bir problem. Yani toplumda sosyal dışlanma, bunun getirdiği depresyon, kendini gerçek anlamda dışlanmış gibi hissetmek, kişilerin kendini yeme bozukluğunun daha artmasına ve tükettiği gıdaların miktarını daha arttırmasına sebep oluyor. En büyük problemlerden biri de bu.
0: Evet, modern hayat da biraz böyle vitrinde olmamızı gerektiriyor. Bir gösteri toplumuna döndük. Dolayısıyla obezitenin bir de estetik problemleri ortaya çıkıyor ve bu bazen beslenme bozukluğuna, yeme alışkanlıkları da bazı bozukluklara, abartılı diyetler, bunlara

0: bunlar için mücadeleye neden oluyor. Hem ekonomik, psikolojik ve birçok hastaya olumsuz etkileri söz konusu. Geçen haftalarda bir program yapmıştık. Uyku apnesini konuşmuştuk. Aşırı kilonun, obezitenin özellikle uyku apnesi için bir risk faktörü olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü karın içi basınç arttığından dolayı akciğerlerin solunumla ilgili kapasitesi düşüyor. Bununla birlikte boyun çevresi, sırt bölgesindeki de yağlanmanın artışı gece uyuduğumuz dönemlerde boyun bölgesindeki solunum kaslarında ve solunum yollarındaki basıncın artmasına sebep oluyor. Akciğer kapasitesinin de düşmesine sebep oluyor. Bundan dolayı hastalarımız özellikle uyku apnesi ve KOAH'a daha yatkın oluyorlar, obezite hastalarımız.
0: Evet, uyku apnesinde zaten bir muayeneye başlangıç sırasında hastayla alakalı risk faktörlerine bakıldığında boyun kısalığı ve kalınlığı önemli bir risk faktörü uyku apnesi için. Tabi obezite de bunu biraz daha tetikliyor söylediğiniz gibi. Peki damgalamaya biraz daha dönersek çünkü bu psikolojik etkisi çok fazla. Küçük yaşlardaki obeziteyle beraber tabii etkisi daha fazla olacaktır. Yani kilo alıp vermek, bu sürekli tekrarlayan bu döngüye girmek, çevremizde de bazı baskılar oluyor biliyorsunuz. İşte yine mideni tutamadın, ağzını tutamadın gibi. Hastanın suçu mudur? Nasıl bir şey, bir program olmalı ki bu döngüden çıkabilmeli?
1: Hocam, kişinin kilo alıp vermek veya verdiği kiloları geri almak tamamen kişinin suçu değil. Vücut bir laboratuvar, bir denge içerisinde çalışıyor. Bu dengeye de biz de siz de biliyorsunuz, tıbbi anlamda homeostaz diyoruz. Buradaki dengede hızlı bir şekilde kilo vermeye çalıştığımız zaman vücut bu durumu durdurmaya çalışıyor. Özellikle grelin dediğimiz açlık hormonunu bir anda arttırarak kişinin tokluk hissini azaltmaya çalışıyor. Biraz önce bahsettiğimiz Zeynep Hanım da birçok diyette, özellikle şok diyetlerde başarısız olmasının sebebi vücudu bir kıtlık durumuna sokmaya çalışması ve bundan sonra yıllarca belirli bir dönem içerisinde verdiği kiloları geri alıyor. Tabii ki aldığı kiloları da geniş bir zamanda aldığı için bunları kısa dönemde vermeye çalıştığı zaman vücut gerçekten bir alarm veriyor.
0: Aslında şimdi tam zamanı çünkü yaz geliyor. Böyle popüler tabirle bikini diyetleri olacak. Yıl boyunca 8-9 ayda alınan kilolar bir ayda verilmeye çalışacak. Ama sizin söylediğiniz gibi bu hem ideal kilonun idamesi açısından faydalı olmayacak. Hem de belki başka problemlere neden olacak, metabolik problemlere neden olacak dediğiniz gibi. Peki medikal tedaviyle, ilaç tedavisiyle başarılı olunamadığı ve artık bizim morbid obezite dediğimiz yani hem aşırı kilo hem de kilonun hastanın sağlığına olumsuz etki gösterdiği durum yani sadece masumane bir kilo artışı olmadığı duruma geldiğinde diyetle medikal tedaviyle başarılı olamadığında mı cerrahiye başvurmak gerekiyor yani son tercih olarak yoksa ilk başta da başvurabilir mi? Yani bir hasta kilosu nedeniyle cerrahiye hangi aşamada başvurabilir, nasıl başvurabilir?
1: Hocam öncelikle tabii ki obezitenin tedavisi hastalarımız için bir ömür boyu devam etmekte. Çünkü biz onlara sadece hayat alışkanlığını değiştirme, metabolik problemlerinden kurtulma için yeni bir yol sağlamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı hastalarımız cerrahi bir ilk basamak tedavi, bir kurtarıcı yol gibi ilk başta düşünmemeleri lazım. Bundan dolayı ilk bizlere başvurduklarında hastaları çoklu branş desteğiyle yani multidisipliner yaklaşımla değerlendiriyoruz. Özellikle beslenme yönünden gıda tüketimini analiz ederek geçmiş hikayelerini dinleyerek bununla ilgili notlarımızı alıyoruz. Fizyoterapistlerimizle birlikte egzersiz önerilerinde bulunuyoruz. Psikoloğumuz psikolojik açıdan yeme bozukluğunu değerlendiriyor. Bununla birlikte değerlendirdikten sonra hastalarımızın obezitesini Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçümlerine göre derecelendiriyoruz. Burada tabii ki bizim merkezlerimizde sıklıkla Aşırı morbid obez dediğimiz hasta grupları başvuruyor ve birçok yandaş hastalığı olan, daha önce birçok diyet yöntemini hem doktor kontrolünde olmadan kendileri ya da doktor kontrolünde, diyetisyen kontrolünde gerçekleştirmiş hasta grupları başvuruyor ve ek hastalıklarından dolayı da birçok branşta daha önce değerlendirilmiş olan hastalar. Bu hastalar hangi hekime gittiyse, hekimlerimiz bilimsel verilerin de gösterdiği üzere bu hastalıklarının birçok sebebinin obezite ile ilişkili olduğunu ifade ettikleri zaman hem kendi hastanemizde hem de başka merkezlerden obezite merkezimize çok hasta refere ediliyor. Bu hastaları değerlendirip önce biz de tabii ki cerrahiyi son tercih olarak öneriyoruz. Hastalarımızla bunun istişaresini yapıyoruz. Ama verdiğimiz yöntemler, egzersizler, beslenme eğitimleri veya gerektiğinde medikal ilaç tedavileri de ekliyoruz tedavilerine. Bunlarda başarılı olamazsak o zaman hasta ve hasta ile birlikte obezite konseyimizde hastayı görüşerek cerrahi karar veriyoruz birlikte.
0: Obeziteyi nasıl sınıflıyoruz? Yani bildiğimiz vücut kitle indeksine göre mi? Morbid obezite hangi kilodan sonra yani aşırı kilo vücuda zarar verecek bir hastalık olarak tanımlanıyor? Yani kendi kilomuzu, boyumuzu ölçerek evde bir hesap yapabilir miyiz?
1: Evet hocam, aslında şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bildiğimiz en önemli parametre vücut kitle indeksi dediğimiz ölçüm. Kilomuzun kilogram cinsini aldığımızda çok kolay bir şekilde bunu boyumuzun metrekare ölçümünün karesine böldüğümüzde kolaylıkla hesaplayabiliyoruz. Telefonumuzla ya da yapay zeka robotlarıyla da bunu
0: Yani
1: gerçekleştirebiliriz.
0: sadece vücut ağırlığı ve boyumuz yeterli hesaplamak için.
1: Evet, tabii bunun hikayesinde hastanın ek hastalıklarını da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü obezitenin en önemli bulguları metabolik sendrom dediğimiz durumun komponentleri, içerikleriyle ilişkili. Vücut kitle indeksi 40 ve üzerindeyse Dünya Sağlık Örgütü'nü biz takip etmekteyiz ülkemiz olarak. 40'ın üzerindeyse bu hastalara cerrahi öneriliyor. Vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde yanında da çok önemli yandaş hastalığı varsa,
0: Örneğin,
1: şeker
0: evet,
1: hastalığı, hipertansiyon,
0: hipertansiyon.
1: hiperlipidemi, bunlar olduğu zaman hastanın öncelikli olarak tabii ki medikal tedavilerini öncelikliyoruz ama bununla birlikte yanıt alamazsak cerrahiye başvuruyoruz. Burada da tabii ki bu ölçümler neden önemli? Bir de bu cerrahinin diğer yönünü belirtmemiz lazım. Bu bir hastalık tedavisi, yani bunun kozmetik amaçlara alet edilmemesi gerekiyor. Onun için toplumumuza bir yandan da yanlış bir mesaj vermemeliyiz.
0: Evet, bunu özellikle tekrarlayalım. Yani hedefimiz, idealimiz, ideal görünüşümüz için obezite cerrahisi doğru bir seçenek değil. Ama istismar ediliyor da olabilir ki her tedavide bu şekilde karşımıza çıkabilir. Ama biz mesaj olarak şunu net bir şekilde vermeliyiz ki bu bir estetik problemi değil, kronik bir hastalığın tedavisi. Peki hangi yöntemler var? Bizim bildiğimiz tüp mide, gastrik bypass dediğimiz metabolik cerrahi birçok aslında isimle özellikle sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Bunları bir kısaca bize bir anlatabilir misiniz? Hangi yöntemler var? Hangilerine hangi hastalar başvurur, seçenek olur? Kabaca bir şey yapabilir miyiz?
1: Evet,
0: Tanımlayabilir
1: aslında
0: miyiz?
1: hocam kişinin gıda alımını kısıtlayıcı yöntemlerimiz var. Bir de gıda alımını kısıtlamakla birlikte bu kişinin vücuduna giren şeker ürünlerinin emilimini etkileyici, yağ ürünlerinin emilimini etkileyici ameliyat yöntemlerimiz var. Bunlardan en çok bilineli, daha çok kullanılan ve cerrahi olarak uygulaması daha basit olan tüp mide diye halk arasında bilinen silivgastrektomi ameliyatımız
0: Nasıl
1: var.
0: bir teknik?
1: Bu teknikte
0: Gözümüzde nasıl
1: evet,
0: canlandırabiliriz?
1: mideyi dikine, yani midenin içerisine, midenin içini, midenin sıvılarının akışını daraltmayacak şekilde ameliyatta yemek borusunun üzerinden gönderdiğimiz bir tüpümüz var.
0: Tüp, balon
1: Evet,
0: şeklinde.
1: bu tüpün üzerinden biz mideyi dikey bir şekilde, yani muz şeklinde daraltıyoruz. Daralttığımız alanda hem gıda alımını azaltıyoruz hem de midenin özellikle fundus kardiya bölgesinde grelin dediğimiz açlık hormonlarının kontrol
0: Biraz önce
1: edildiği bir
0: söylemiştiniz,
1: bölge
0: evet.
1: var. O bölgenin büyük bir kısmını tamamını almaya çalışıyoruz yani hastalarda.
0: Böylece

0: hormonların aktive ederken aktive edilmesini sağlıyor. Ondan dolayı bu hastaları da kontrolsüz diyabeti olan hastalarda daha çok tercih ettiğimiz yöntemler ya da obezite cerrahisi olmuş fakat bu cerrahiye rağmen daha sonraki yıllarda problem yaşayan geri kilo alımı gibi hadiseler yaşayan hastalarda bir tüp mide ameliyatını başka ameliyata çevirmek için kullandığımız yöntemler.
1: Yani bunlar metabolik cerrahi denilen yöntemler bunlar mı yoksa farklı bir...
0: Metabolik cerrahinin başka isimlendirilen yöntemleri de var. Diğer yöntemlerin daha biz uzun dönem sonuçlarını net bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Uygulanmaya devam edilmekte ama uzun dönem sonuçlarını ele aldığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği gastrik bypass şu anda en sık kullanılan iki yöntem, en sık uygulanan.
2: Melih Bey, merak ediyoruz, cerrahi sonrası hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Örneğin beslenme düzeni, protein alımı, vitamin, mineral takibi, egzersiz ve kontroller hemen akla geliyor. Neden hayati önem taşıyor bunlar?
0: Bunları hayata önem taşıması çünkü ameliyat bir son değil, bir mucize başlangıç da değil. Hasta için biz yeni bir yol gösterici yöntem oluşturuyoruz. Ama tabii ki bir erişkin bir bireyin midesini küçük bir çocuğun midesinin boyutuna dönüştürüyoruz. Ondan dolayı bu hastalarda özellikle ilk bir aylık dönemde sıkı takip şeklinde sıvı gıda, ondan sonra kademeli olarak püre içerikli gıdalara geçişi, ondan sonra ise katı partiküllü gıda geçişine kademe olarak geçiyoruz. Burada hastalar güzel bir şekilde kilo kaybı gerçekleştiriyor sıklıkla fakat kas kaybı olmasını istemiyoruz bu hastalarda.
1: Yok, bu özellikle televizyonlarda çok karşımıza çıkıyor, ünlülerde biraz dedikodu gibi olacak ama yüz şekillerinde bir değişiklik oluyor. Bu kas kaybı ile alakalı mı?
0: Evet hocam, biz bunları özellikle son zamanlarda belki birazdan yine bu konuya da değinebiliriz. Zayıflama iğnelerinde de sık gördük. Hızlı kilo verimiyle birlikte kontrolsüz bir şekilde kilo kaybı olduğu zaman kilonun büyük bir kısmı fark edilmeden kastan gidebiliyor. Bizim temel yapı taşımız olduğu için vücudumuzun kaslar. Ondan dolayı bizim kas kaybı yaşamadan hastanın kilo vermesini istiyoruz. Yani şeker ve yağdan kaybetmesini istiyoruz. Ondan dolayı ciddi bir ekiple birlikte hastanın sıkı kontrollerle birlikte takip edilmesi bizim en önemli pusulamız.
1: Peki yine bu cerrahilerde tabii ki ince bağırsak da herhalde müdahale edildiği için ince bağırsağı veya midenin bir hormon salgılayan, vitamin emiliminde görevli olan, demir emiliminde görev olan bölgeleri de müdahale edildiği için bu ameliyatlardan sonra bir vitamin, demir takviyeleri, işte balık yağı vesaire bunun gibi takviyeler gerekiyor mu?
0: İlk ay özellikle ameliyattan sonra hızlı bir şekilde protein ve vitamin grubunun takviyesine başlıyoruz. Bununla birlikte aylık kan tahlili kontrolü yapıyoruz merkezimizde hastaları ekibimizle birlikte takip ediyoruz. Hastaların demir eksikliği olabiliyor. Bununla ilgili takviyeler yapıyoruz. B12 eksikliği olabiliyor. Özellikle bypass yaptığımız hastalarda bunları daha sık görüyoruz. Bunları hastanın gıda alımı çok sınırlıysa kas ya da damar yoluyla hastane ortamında takviye ediyoruz ya da ağızdan ürünleri kullanıyoruz. Çünkü vücudun metabolizma hızını desteklediği için vitamin mineral grupları bunların kayıplarında çok ciddi metabolik problemler olabiliyor. Bunu
1: Rahatsızlık,
0: hiçbir şekilde
1: yorgunluk belki,
0: istemiyoruz.
1: evet.
2: Hocam, izninizle bir dinleyici sorumuz var. Onu yöneltmek istiyorum Melih Bey'e. Diyor ki dinleyicimiz, halk arasında mide küçültme olarak bilinen ameliyat sonrası kilo alınır mı? Mide genişler mi, büyür mü diyor tersine olarak.
0: Evet, mide devamlı kasılarak çalışan ve kas yoğunluğu çok fazla olan bir organımız. Özellikle vücutta da çok ciddi kanlanan bir organ. Ondan dolayı hastamız biz mideyi belirli oranda küçültsekse ekibimizin önerdiği şekilde beslenmezse eğer kontrollere gelmeyip özellikle ikinci yıldan sonra kaçamak diyetlere başvurursa yani volümü miktarı düşük ama şeker oranı yüksek gıdalara başvurursa bu hastalarda bununla birlikte eski alışkanlıklar tekrar devreye sokulursa örneğin alkol kullanımı gibi böyle durumlarda mide bir miktar genişlemekte. Bununla birlikte deneyimli merkezlerde cerrahinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Cerrahide özellikle açlık hormonundan bahsettik. Onun kontrol edildiği midenin bölümü

0: fundus bölümü tamamen alınmadıysa bu hastalarda geri kilo alımı görülmekte.
1: Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Devam etmek istiyorum izninizle Mustafa Bey. Evet, farklı bir açıdan yaklaşalım olaya. Diyelim ki obezite cerrahisi uygulandı bir şekilde Melih Bey. Peki diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, yağlı karaciğer ve eklem ağrıları gibi sorunlar üzerinde etkili olabilir mi?
0: Güzel bir soru. Bu soru için teşekkür ediyorum. Obezite cerrahisi yandaş hastalıkları diğer tedavi yöntemlerine göre büyük bir oranda geriletmekte. Bunlar bilimsel veri olarak biraz önce bahsettiğimiz rahatsızlıkların tamamı %70 üzerinde gerilemekte. Ama bu işin önemli olan kısmı takip kısmında yine bahsettik. Biz bununla birlikte hastanın ilk 2 yıldaki, ilk 5 yıldaki periyotta bu hastalıklarını geriletmiş olabiliriz. Ama vücudun da bir hafızası var. Onun için tekrar bu tedaviyle birlikte bundan sonraki durumları yaşam alışkanlığı haline getirmezse o zaman geri kilo almaya başladığı zaman hastalıkların bazıları da geri gelebilir. Bunu öncelikli olarak hastayla net konuşmak lazım ve hastanın psikolojik durumunu inceledikten sonra bunun bu ameliyata uygun olup olmadığına bu noktada karar veriyoruz zaten. Eğer buna uyamayacaksa, bununla ilgili bir şüphemiz varsa bu hastayı cerrahi seçenek için çok uygun olmadığını düşünüyoruz biz
2: Böyle
0: genellikle.
2: bir televizyon programı da var, çok asabi bir doktorumuz. Önce galiba uzunca bir süre bazı diyetler verip takip ediyor hastasını. Hatta kızıyor, niye onu yedin falan diye, ve bazılarının ameliyatı yapmadığını görmüştük. Tabii belki o biraz daha böyle mizahi bir programdı ama gerçeklik payı var söylediğiniz gibi.
0: Kesinlikle hocam.
2: Peki cerrahi olan bir kişi neden bir daha kilo alsın? Yani alıyorsa nedenleri ne olabilir?
0: Alıyorsa nedenleri kısaca iki
2: İrade
0: basamak.
2: mi diyelim yani yine?
0: Aslında gerçek anlamda biz kişilerin kendisini tedavi ediyoruz ama bu tedavi uyumunda aslında bireylerin ev ortamı da çok önemli. Evde kişilere hem psikolojik hem de tedavisini tamamlayıcı destek alamıyorsa evdeki bireylerden daha sonraki süreçlerde ilerleyen yıllarda yine benzer alışkanlıklara dönmesine sebep olabiliyor. Bu sebepleri aslında hasta bazlı ve hekim bazlı iki duruma indirgeyebiliriz. Yani ameliyat teknik olarak düzgün yürütülmediyse hasta düzenli olarak burada multidisipliner bütün komponentleri bulunan bir merkezde takip olmuyorsa bu hastanenin ve doktora bağlı faktörler diye düşünebiliriz. Hastayla merkez birlikte hareket etmesi gerekiyor. Hasta da ileriki yıllarda eski alışkanlıklarına dönmeye kararlıysa ve dediğimiz gibi kalorisi yüksek gıdalarla beslenmeye devam ederse geri kilo alımı olabilir. Özellikle tüp mide ameliyatından sonra.
2: Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi bazı hastalıklar için genetik denir ama şöyle bir durum da var. Genetik artık çevre etkisi. Epigenetik diyoruz buna. Özellikle kilo için bu çok bariz. Çünkü aynı evde yaşayan diğer insanlar, yani belki daha kalabalık bir aile, eğer o diyet, o yaşam tarzı evin içinde değişmezse, bu, çünkü çoğumuz buna sahip olamıyoruz. Yani bu diyete uymak, ameliyattan sonraki diyete uymak için de bir hem psikolojik destek gerekiyor, hem çevre, aile desteği, ekonomik bir destek gerekiyor. Belki farklı yapılandırılmış bir diyet gerekiyor. Bu herkesin karşılayabileceği bir şey değil. Dolayısıyla ailenin yaşam tarzı, beslenme alışkanlığı değişmediği için ameliyattan sonra da problem olabiliyor. Biz uzaktan bakınca evet genetik diyoruz ama yemeklere çok tuz atılıyorsa, örneğin ailede bir hipertansiyon, tansiyon yüksekliği de olabiliyor. Kilo da bunun gibi söyleyebiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi. Peki ameliyatlardan bahsettik. Şimdi sormak istediğimiz iki soru daha var. Biraz zamanımız kısıtlı. Önce şunu sormak istiyoruz. Ameliyatların nasıl bir problemle karşılaşabiliriz? Yani ameliyat riski nedir? Komplikasyonlar nedir? Özellikle buna yatkın kişiler var mıdır? Bunu önceden tanımlar mısınız?
0: Evet hocam, ameliyatın riskleri için biz hastaları anestezi hekimimiz, kardiyoloji hekimimiz, göğüs hastalıkları hekimimiz, endokrinoloji uzmanımız ve psikiyatri uzmanımızla birlikte değerlendiriyoruz. Ameliyatın kendi içerisinde preoperatif dediğimiz dönem ve ameliyat sonrası
2: Öncesi
0: postoperatif
2: sonrası,
0: dönemimizde
2: evet.
0: öncesi ve sonrası riskler olabiliyor. Biz hastayı bu hekimlerle birlikte değerlendiriyoruz.

0: Dediğimiz zaman bazı hastadaki rahatsızlıklar bundan sonra bir problem gelişeceğinin habercisi olabiliyor. Yani
1: Nedir onlar?
0: geçirilmiş vücutta herhangi bir pıhtı durumu, herhangi bir bölgesinde. Bunlar tekrar ameliyattan sonra da bu büyük ameliyattan sonra
1: Çünkü önemli bir
0: bir
1: ameliyat, belki
0: evet
1: uzun süre yatış, hareketsizlik. Evet.
0: hareketsizlik bir pıhtıya zemin hazırlayabiliyor. Kapalı bir ameliyat olduğu için hastanın kardiyak fonksiyonunu da kardiyoloji
1: Kalp ve damar
0: hekimlerimize birlikte
1: fonksiyonları.
0: değerlendirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte ameliyata bağlı erken dönemde bulantı kusma şikayetleri olabiliyor. Ameliyat sonrası özellikle dikiş hattı, tüp mide ameliyatlarında bu bölgede kaçak riski, sızma yani enfeksiyon riski bunlar görülebiliyor. Bunlar tabii ki merkezlerin deneyimiyle ilişkili olarak oranları değişkenlik göstermekte. Veya işte tüp şekline getirdiğimiz için o hatta tüpün bölgesinin daha dar olmasına bağlı da hastalarda darlık gelişebilen, görülebilen majör büyük problemler.
1: Çok faydalı bir cerrahi ama tabii ki riskleri de var. Onun için özellikle söyledik. Estetik amaçlı değil, sağlık amaçlı olması gerekiyor. Peki kısaca şunu soralım. Zayıflama iğneleri obezite cerrahisinin yerine geçer mi? Geçecek midir? Birbirini tamamlayacak mıdır?
0: Şu anda zayıflama iğnesi GLP-1 analogları dediğimiz ilaç grupları şu anda obezite tedavisinde yeni bir çığır. Ondan sonra şu anda da bahsettiğiniz gibi çok popüler oldu. Obezite cerrahisiyle bu tedaviler yeni nesil zayıflama iğneleri birbirinden farklı olarak değerlendirilmesi lazım. Obezite cerrahisi için riskli olan hasta gruplarında alternatif bir tedavi olarak ya da anestezi riskleri çok fazla, kilosunun yani vücut kitle indeksinin çok yüksek olduğu hastalarda cerrahi öncesi köprüleme tedavisi için kullanılabilmekte veya yandaş hastalıkları çok aşırı riskli olan hastalarda yine tedavi için kullanılabilir. Bunu da yine ameliyat için tekrardan da bahsedelim. Bunu kozmetik amaçlı vücut kitle indeksimiz uygun değilken hekim kontrolü olmadan sadece bireysel talebimizle alıp kullanmak da hastada ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneklerini de duymaya başladık.
1: Yani ameliyat oldum artık istediğimi yiyebilirim demek doğru değil.
0: Evet hocam, bu tam bir başarısızlığı getirecek bir ifade hasta
1: Evet,
0: tarafından.
1: evet.
2: Melih Bey, süremiz kısıtlı. Son olarak sosyal medyada ne yazık ki çok yanlış bilgiler dolaşıyor. Detokslar, hızlı kilo verme kürleri, bitkisel ürünler. Kısaca bir mesaj vermeniz gerekirse neler söylemek istersiniz?
0: Hastalarımıza bizim söylediğimiz mesaj mutlaka bu işleri yoğun olarak değerlendirildiği merkezlere başvurarak hekim desteği almaları gerektiğini belirtiyoruz. Hızlı kürler, hızlı detokslar hızlı çok kısa süreli sonuçlar getirebilir ama bunların geri dönüşleri aynı şekilde vücuda çok zararlı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Çünkü direkt karaciğerimizi etkileyen durumlar bu hızlı detokslar. Karaciğerimiz vücudumuzun bir laboratuvarı. Bu hastalar gruplarında özellikle karaciğer yetmezliğine kadar giden tablolar olabiliyor. Bütün tedaviler için var olan merkezlerimize başvurup kesinlikle profesyonel destek almalılar. En büyük tavsiyemiz bu.
1: O zaman son mesajımız şu olsun. Obezite bir irade meselesi değildir. Obezite kronik, çok faktörlü bir hastalıktır. Bunu halkımıza tekrar söylemiş
2: Bütüncül
1: olalım.
2: olarak
1: Evet.
2: yaklaşılması gerekir değil mi
1: Evet. Ama
2: Mustafa Hocam?
1: sadece üzerimizden de bu şekilde atmayalım. Yani irade meselesi değil, başka nedenler de demeyelim. İradenin de içinde olduğu bir meseledir diyelim.
2: Sayın dinleyenlerimiz, genellikle estetik bir kaygı olarak düşünülen ama çağımızın en yaygın sağlık sorunlarından biri olan obeziteyi tıbbi bir zorunluluk penceresinden değerlendirdik bu bölümde. Konuk doktorumuz Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi, Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Melih Can Güldü. Kıymetli vaktini bizlere ayırdı, buralara kadar geldi. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Ben de bu keyifli program için sizlere çok teşekkür ediyorum Sayın Hocama.
1: Hocam çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Ve programı her hafta olduğu gibi sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural da bizlerle birlikteydi. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Evet, artık tabii sezonun son haftası. Son haftanın açılış maçı. Bir tarafta Beşiktaş, bir diğer tarafta Çaykur Rizespor. Beşiktaş aslında ilk dördün içerisinde yer aldı. Sezonun şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Ama sonrasında hem kupada hem ligde pek de istediklerini aldıkları söylenemez. Artık son hazırlıklar yapılıyor sevgili dinleyenler. Hasan Albayrak şu anda hazırlıklarını yapıyor. Ekrandan izlediğinizi düşünürseniz sol taraftaki kaleyi Beşiktaş file bekçisi Ersin koruyacak ve Beşiktaş beyaz forma, beyaz şort ve beyaz çoraplarla sahadaki yerini almış durumda. Sağ tarafta, ekranın sağ tarafındaysa Fofana'yı izleyeceksiniz. Ekrandan izlediğinizi düşünürseniz tabii. Ve maçın hakemi ilk düdüğünü çaldı. Rize'de zorlu mücadele başladı. Mavi yeşilli çubuklu forma var. Rize ekibinde mavi çorap ve mavi şortla sahadaki yerini almış durumda. Beşiktaş takımı oyuna başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kaleci Ersin'e doğru gönderilen bir pas. Ersin sol tarafına doğru gönderdi Emirhan'a. Emirhan öne doğru oynadı Astani'ye. Astani'den Orkun'a. Orkun çizgiye doğru gönderdi Bilal Ture'ye. Sol kanatta kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor siyah beyazlar. Sağ tarafa doğru gönderilen bir pas. Amir Murillo topu aldıktan sonra geriye doğru bıraktı. Savunmanın en gerisinde Agbadu önüne doğru oynadı. Endidi sekti top sağ kanada doğru geldi. Sağ kanatta bir kez daha Murillo ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Topu o noktada Beşiktaş kontrol etti. Son çizgiye doğru taşıyor ama orada bir müdahale top dışarıda. Taş atışıyla siyah beyazlar oyunu bir kez daha başlatacak. Cengiz Ünder taş atışını kullandı. Geriye doğru Amir Murillo'ya doğru gönderiyor. O rakiplerin üzerine doğru gitti. İki oyuncu birden vardı bir kez daha Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder paralel bir pas verdi ortaya varlığa doğru. Şimdi ceza sahası. Gol pozisyonu. Beşiktaş gole gidiyor ama kaleci Fofana. Amir Murillo'nun önüne doğru gönderilen bir pas ve top kaleci Fofana'da kalıyor. Erhan Seven hızlı başladı Beşiktaş.
2: Evet sevgili Murat, Murillo devre arasını transfer edildikten sonra hatırlanacağı üzere 2 hafta üst üste bu sağ kanattan bindirme yaparak goller atmıştı. Şimdi de o taktik yine uygulandı. Sızma yaptı sağ kanattan, sağ bekten Murillo. Önüne de güzel düştü. Pozisyonu offside diye Rizeli oyuncular bekledi ama değildi. Vuruşunda da kaleci Fofana başarılıydı. Çok net bir pozisyon. Senin de bahsettiğin gibi 70. saniyede henüz Beşiktaş net bir pozisyon yakaladı ama kaleci Fofana başarılıydı.
1: Çaykur Rizespor kendi yarı sahasından çıkacak. Sanyan topu aldı sağ tarafındaki Mochi'ye verdi. Kendi yarı sahasında pas yapıyor. Şimdi Çaykur Rizespor sağ kanada doğru gönderilen uzun bir pas. Mitat topu aldı ama daha öncesinde maçın hakemi oyunu durduruyor ve olsun, top Beşiktaş'ta sevgili dinleyenler. 0-0'lık beraberlik var. Savunmanın arkasına çok iyi sızdı. Adeta bir sağ bek değil, sağ açık gibi oradan bindirmeyi yaptı Murillo. Karşı karşıya kaldı ama biraz ayağından da açmıştı ve kaleci Fofana gole izin vermedi. Çaykur Rizespor şimdi rakip yarı sahada etkili olmaya çalışıyor sağ kanatta. İkili mücadele yerde kaldı Rizesporlu oyuncu ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi. Sağ kanatta şimdi Cengiz Ünder var. Cengiz ceza sahasına doğru sokuluyor. Cengiz sağ kanattan ceza sahasına girdi. Son çizgiye indi. Yaptı ortasını. Arka direğe doğru bir orta yaptı. Orada hiç kimse dokunamadı. Top doğrudan doğruya dışarı çıktı ve taç oldu. Sağ kanattan köşe gönderine yakın bir yerden şimdi Çaykur Rizespor takımı taç atışıyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek sevgili dinleyenler. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ve şimdi sağ kanattan taç atışını Mitat'la kullandı. Çaykur Rizespor takımı Mochi top ileriye doğru gönderiyor. Orada topu Ola Voyin aldı. Geriye doğru oynadı. Sanyan'a onun pası sol tarafa doğru Hoyer'e. Hoyer daha da geriye doğru oynuyor şimdi. Çaykur Rizespor kendi sahasında pas yapıyor. Bir kez daha sola doğru Mihayla. Mihayla'nın pası orta alanda siyah beyazlarda kaldı. Beşiktaş topu kazanıyor. Ve şimdi geriye doğru bir pas. Topla buluşan futbolcu Ndidi. Geriye doğru oynadı Aslani. Onun pası Agbadu'ya. Agbadu topu aldı. Savunmanın arkasına doğru uzun bir şekilde gönderdi. Murillo yine bindirme yaptı. Ceza sahasına sağ çizgiden girdi ama bu kez kritik bir müdahale geldi. Şimdi topu alan Orkun bir duvar pası yaptı. Orkun topu önüne almak istedi ama o duvar pasını iyi alamadı diyelim. Topu kaybetti. Top şimdi Çaykur Rizesporlu oyuncularda kaldı ama o noktada yerde kalan Ali Sovdu maçın

0: Bir kez daha devam dedi ve topu alan Astani. Orta yuvardan rakip yanına bakan diliminde Ndidi'ye. Ndidi topu aldı. Kendi ikisinin etrafında döndü. Karşısında 3 oyuncu birden var. Bir kez daha geriye doğru oynuyor ve topu Emirhan'a kazandırdı. Emirhan daha da geriye doğru oynadı kaleci Ersin'e. Ersin kendi yarı sahasının ortalarına kadar geldi. Sağ tarafındaki Agbadu'ya. O uzun bir top Ture'ye doğru göğsüyle önüne doğru indirmek istedi. Başarılı olamadı. Şimdi yerden bir pas ceza sahasının dışına doğru gitmişti top. Orada ceza sahası ön çizgisiyle yan çizginin kesiştiği hizaya yakın bir yerden vuruşunu yaptı. Ve Orkun'un vuruşunda top kaleci Fofana'da kaldı.
1: Sevgili Murat, 5 dakika geçti. Oyun Rize Spor yarı sahasında geçiyor. Senin de o keyifli aktarımınla da zaten dinleyenlerimiz fark ediyordur. 2 de pozisyon var. Bu da güzel bir şuttu. Fofana soluna yatarak aldı. Ve Rize Spor yarı sahasında çıkmasını engellemek için ön bölgede pres yapıyor.
0: Şu an şimdi Çaykur Rizespor sağ kanattan gelecek Mitat ama
1: bir de Asen Hoca'ya bir cümle sarf edeyim. Bahsettin sen de yayının başında. Temaslı oyuna çok izin veriyor. Fark ettiğin üzere 1-2 kez hem Rize ile hem Beşiktaşlı oyuncular belki faul beklediler. Ama Asen Hoca temaslı oyuna çabuk oyuncuların kendilerini bırakmalarına fırsat vermeden temaslı oyuna izin vererek de farklı bir bakış açısı. Türkiye Ligi'nde bu tür hocalara da bu tür kararlara da ihtiyaç var. Asen Hoca da şu anki yönetim için de tebrik ediyorum.
0: İlk yönettiği Süper Lig maçında da VAR'dan uyarıya bravo rağmen pozisyonu iptal edecek kadar kendinden emin bir hakem. Evet. Sonrasında görüşme de yaptık kendisiyle. Ben tebrik ettim. Bugün de gerçekten mükemmel bir maç yönetiyor. Bunun altını çizelim. Köşe vuruşu kullanıldı. Şimdi geriye doğru düştü. Bir vuruş. Top direğe çarptı. Dışarı gitti. Gole çok yaklaştı. Çaykur Rizespor Hoyer ceza sahasının içerisine doğru topu önünde buldu. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafayla savunma çıkarttı. Ceza yayının 1 metre kadar gerisinden vurdu. Top direğe çarptı ve dışarı gitti. Bu pozisyon maçın başından bu yana yaşanan en net gol pozisyonu olarak notlarımız arasındaki yerini alıyor sevgili dinleyenler. Top direğe de çarptı ve dışarı gitti. Top bir kez daha Çaykur Rizespor takımında. Ola Voin top alacaktı. Kaydı düştü. Ardından savunmanın arkasına doğru gönderilen bir top ama kaleci Fofana topu ceza sahasının dışına kadar çıktı ve bir kaleciden diğerine kadar geldi. Hani İngiltere Ligi'ne hep örnek gösteririz ya, kolay kolay fauller verilmez evet diye. Bugün iki pozisyonda, hatta üç pozisyonda net bir şekilde gördük ki Asen Hoca gerçekten de Süper Lig'in bence en iyi hakemlerinden biri olmaya aday. Evet. Pozisyonları oynatması, avantaja bırakması, hakimiyeti, yakınlığı, oyuncularla diyaloğu gerçekten çok iyi. Evet, şimdi örnek olacak bir hakem.
1: Kadın hakem, erkek hakem olarak ayrılmasından da yana değil. Sen de biliyorsunuz sohbetlerinde var. Hakem diyelim ama yine de ben bir ayrım yapayım. Ya birçok erkek hakemden hani dokundu mu hemen faul çalan, oyunu oynatmaktan ziyade durdurarak, belki kendi yorgunluğunu da dinlenerek de geçirmeye çalışan hakem profili var Türkiye'de maalesef. Oynatmamak üzere kodlar kendilerini hakemlik görevini yerine getiriyor. Asen Hoca kondisyonu da çok iyi. Belki daha erken 6-7 dakika ama oyunun topun olduğu yerde yakın olmaya çalışıyor. Oyunu takip ediyor ve durdurmadan o koşusunu, mücadelesine devam ediyor. Bu anlamda ben de hocayı tebrik ediyorum.
0: Kesinlikle ilk maçı da ben çok beğenmiştim. Burada da çok iyi. Maşallah diyelim. Maşallah, evet, söyleyelim. Evet, İnşallah böyle devam eder. 90 dakikanın sonuna kadar devam eder. Şimdi Cengiz Ünder topu aldı. Sağ kanattan ceza sahasına doğru girecekti ama topu kaybetti. Sanyan araya girdi. Topu kazandırdı arkadaşlarına ve şimdi Mihayla topu aldıktan sonra sol kanattan sağ kanada doğru uzun bir top gönderdi ve atak yönünü sağ kanada çevirdi. Mebude topu alan isim son çizgiye doğru indi. Yerden bir pas. Kaleci Ersin kale alanı içerisinde topu kolay bir şekilde kontrol etti. Hemen eliyle pası verdi Astani'ye. Astani'de atak yönünü sağ kanada doğru çeviriyor sevgili dinleyenler. Agbadu topu aldı. Sağ kanatta arkadaşlarının dağılımına doğru baktıktan sonra Amir Murillo'ya, o biraz daha geriye doğru da döndü. Yeniden Agbadu'ya. Agbadu şimdi arkadaşlarının sağ içindeki dağılımına bakıyor. Kendi yarı sahasının ortalarında Orkun topu aldı. Orkun yavaş adımlarla gidiyor. Şimdi orta yuvarlan kendine bakan diliminde sol tarafa doğru gönderdi. Orada Yasin var. Yasin'den bir kez daha Orkun'a. Orkun şimdi kendi yarı sahasına döndü siyah beyazlar. 10 noktada kaleci Ersin çıktı. Topu kontrol etti. Kendi yarı sahasının ortalarında sağ taraftaki arkadaşı Agbadu'ya verdi. Agbadu yanına doğru sokulan futbolcu Ndidi vardı. Ona kazandırıyor. Ndidi sol kanatta orta yuvarlan rakip yanına bakan diliminde topu Orkun'a kazandırdı. Orkun'un pası Bilal Ture'ye. Bilal Ture'den Yasin'e. Yasin'den bir kez daha Bilal Ture'ye. Rakip yarı sahanın ortalarında siyah beyazlar. Bilal Ture çok enteresan. Sağ ayağıyla vurmak isterken kaydı. Sol ayağına da çarptı. Ve top Rize Sporlar'da kaldı ama Rize Sporlar'da hata yönünü çevirmek isterken topu kaybettiler. Top da Beşiktaş takımında kaldı.

0: Siyah beyazlar atağa çıkarken bir oyuncu yerde. Oyun bir kez daha devam ediyor. Sol kanada gönderilen bir pas Mihayla. Ceza sahasına doğru sokuldu. Mihayla yerden pasını verdi. Ceza sahasının dışı bir vuruş savunmadan döndü. Atak devam edecek şimdi. Topu kontrol eden futbolcu o noktada Mitat'tı. Top yere doğru iniyor. Sekiyor ve bir kez daha Çaykur Rizespor'larda kalıyor. Ceza sahasına doğru. Alisson girdi. Vurdu karşı karşıya. Topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz. Çaykur Rizespor gole çok yaklaşıyor. Alisson karşı karşıya kaldı sevgili dinleyenler. Yayın hemen üzerinden top bir anda sektöründe kaldı. Sağ ayağının içiyle bir plase. Kaleci kale karşısında ama zor olanı yaptı diyebiliriz Erhan Sever.
1: Evet, doğru söylüyorsun sevgili Murat. Şimdi top o kadar karambolde kaldı ki gitti geldi gitti geldi. Mitat dedin, evet, Akbot orada, Alisov derken en son Alisov'un önünde kaldı. Yay civarında çok güzel, herkes aslında Rizespor taraftardı, gol diye ayağa kalkmıştı. Beşiktaş defansı da biraz üzgün bir şekilde duruyordu. Neden? O topun gol olma ihtimali yüksekti. Rizeli oyuncuların bir ikisi kollarını kaldırır gibi oldu. Ama direğin hemen yanından, senin de o aktarımında olduğu gibi, top yandan out'a gitti. Çok net pozisyon. Biz Rize ilk 5 dakika kendi yarı sahasında kaldık dedik ama 6'da o yerin vuruşu yan direkten out'a gitti. Sen de bahsettiğin gibi 10. dakikada da Alisson'un şutu yandan gitti. Her ne kadar 2. dakikada Murillo'nun pozisyonunda da Fofana golü kurtarmıştı. Baktığımızda genel itibariyle ilk 5 dakikada Beşiktaş'ın o daha atak, daha dinamik özelliği şu anda biraz daha dengelenir hale geldiğini söyleyebiliriz oyun anlamında, topa sahip olma anlamında. Çünkü ilk 5 dakikada böyle %70-75'lik bir sahip olma vardı. Şimdi biraz daha dengelendiğini düşünüyorum. Rize'de Beşiktaş'ın o fırtınasını dindirdi. Ama pozisyon bazında da iki net pozisyon Rizespor tarafından yaşandığını söyleyebiliriz.
0: Mücadelede 11. dakika 0-0'lık beraberlik devam ederken bir başka Çaykur Rizespor hata sağ kanatta Mitat pasını verdi. O noktada hareketlenen Mihailaydı, top ona gelmedi ve top Beşiktaşlar'da kaldı sevgili dinleyenler. Bilal Ture. Bilal Ture'nin pası Endidi'ye. Endidi köşe gönderi diplerinde ileri doğru taşımak istiyor, topu kaybetti. İçeriye doğru bir orta, ceza sahası bir başka gol pozisyonu olabilir ama topun kontrolünü sağlayamadı Mebude ve top şimdi Beşiktaş'ta kalıyor. Siyah beyazlar sağ kanattan gelecek. Orkun topu aldı. Sağ çizgiye doğru oynadı bir kez daha Astani'ye. Astani ileriye doğru göndermek istiyor. Araya Taylan girdi. Topu kazandı. Yerden pasını da verdi. Top Çaykur Rizespor takımında kaldı sevgili dinleyenler. Topla buluşan futbolcu Kazım Laçi bir pas gönderdi Mihayla. İki kişinin arasına girdi. Çıkamadı. Top da Beşiktaş'ta kaldı. Mücadelede 12. dakika. Radyolarını yeni açanlar için skoru sık sık tekrarlamaya çalışıyorum. Anlık skoru 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de artık iki takım da böylelikle sezonu tamamlamış olacaklar. Beşiktaş dördüncülüğü garantiledi. Çaykur Rizespor'sa 8. sırada girdiği bu haftayı sezon sonunda da 8. olarak tamamlamanın hesapları içerisinde. Beşiktaş hatağı sol tarafa doğru gönderilen bir pas hatalı, top dışarı çıktı, taç oldu. Çaykur Rizespor takımı sağ kanattan kendi yarı sahasının ilk metrelerinden taç atışıyla oyunu hareketlendirecek. Çaykur Rizespor'da 0-0'lık beraberlik var. Taç atışı kullanılacak ve şimdi kullanıldı. 13. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ederken Recep Uçar da kenarda oyuncularına sürekli direktiflerde bulunuyor. Beşiktaş sol kanattan bir kez daha bastırdı. Topu kazandı. İki oyuncunun arasına girdi. Endidi o kalabalıktan çıkarttı. Pasını da kazandırdı Orkun'a. Orkun içeriye doğru sokuluyor. Orkun son çizgi. Top hala Orkun'da. Orkun döndü, baktı arkadaşlarının dağılımına. Top hala Orkun'da. Şimdi geriye doğru oynuyor Yasin'e. Yasin içeriye doğru bir pas verdi şimdi. Emirhan topu aldı. O ortalıyor ceza sahasına doğru. Kafayla karşılıyor topu. O noktada Sanyan ve Çaykur Rizespor takımı şimdi etkili çıkıyor. Sağ kanatta hareketlenen Alisov yerde kaldı. Maçın hakemi bu kez serbest vuruşu belirliyor.
1: Alisov aslında Akbadu'yu ekart etmek üzereydi. Geçtiği takdirde de iyi bir pozisyon olabilirdi. Her ne kadar Emirhan da onun açısını kapatmak için de kademeye girmişti ama Akbadu'nun bu kez net bir faaliydi. Asen Hoca da bunu gördü. Sağ ayağına, rakibinin bastı ayağına, yere bastı ayağına temas edince dengesini bozdu.
0: Beşiktaş biraz daha geride olsa kart bile çıkartabilirdi.
1: Çıkabilirdi. Doğru söylüyorsun, evet. Ama Emirhan orada
0: çıkarttı zaten şimdi.
1: Şöyle bir şey var. Biraz da olayın da şiddeti var. Sağ ayağıyla rakibinin de ayağına temas etti. Sarı kart gördü Akbadu dediğin gibi. Ama orada kademeye girmesi de Emirhan'ın en azından bu ikili adına da doğru bir hareketti diyebiliriz. Akbadu ağırda kaldığı zamanlar oluyor sevgili Murat. Seninle yaptığımız programlarda da zaman zaman bunu dile getirmiştik. Burada da ağır kalma durumunda olunca kartlık bir faul yapmak durumunda kaldığını da söyleyebiliriz.

0: söyleyebiliriz. Rize Spor takımı da şimdi duran toptan bir pozisyon arayacak.
1: Sevgili dinleyenler, yaya yaklaşık 12-13 metre sağ kanat orta ceza sahasına doğru geldi ve kaleci Ersin kolay bir şekilde topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarının saha içerisindeki dağılımına baktı, ardından eliyle hemen pasını verdi. Emirhan topu aldıktan sonra Yasin'e, siyah beyazlar kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Radyolarını yeni açanlara hatırlatalım. Skor kaç kaç diyorsanız şu anki durumu 0-0'lık beraberlik var ve 15. dakikadayız sevgili dinleyenler. Şimdi yerden bir pas, Agbadu topu bir kez daha aldı. Karşısında onun durumunu bozmak isteyen oyuncu Kazım Lacci vardı. Kalecisine döndü Ersin'e. Ersin sol tarafa doğru bıraktı Yasin'e. Yasin topun üzerine bastı, bekledi. Yeniden topu Ersin'e gönderdi. Çaykur Rizesporlu oyuncuların çok fazla rahatsız etmediğini görüyoruz Ersin'i. Ersin'in pası Emirhan'a. Emirhan topla buluştu. Ardından ileriye doğru uzun bir şekilde gönderdi. Kafayla Endidi indiriyor. Endidi'nin indirdiği top yükseklik kazandı ve top Çaykur Rizespor takımında kaldı. Taylan yerden pasını verdi. Çaykur Rizespor sağ kanattan geliyor. Olavay'ın pasını verdi sağ kanada doğru. Orada topla buluştu. Şimdi bir kez daha Taylan sol tarafa doğru gönderdi. Bir vuruş gelişine vurmak istedi sevgili dinleyenler. Sol çaprazı düşünün. Kaleye doğru, gelişine doğru vurmak istedi. Mihayla vuruşunu yaptı. Top dışarı çıktı. Orada bir de müdahale var. Ve öncesinde Çaykur Rizespor etkili geldi aslında. Ama son vuruşu seken topta aynı zamanda.
0: Aslında kaleye doğru yönlenmişti sevgili Murat, Mihail'in vuruşu. Orada Murillo araya girdi. Temasıyla da top kornere gitti. Ersin de kontrol alanında olabilecek bir şuttu ama yine sen de bahsettiğin gibi sol çaprazdan etkili geldi ve şutla da atağı sonlandırmaya çalıştı Rizespor.
1: Köşe vuruşu sağ kanattan kullanılıyor. Kazım Lacci köşe vuruşunu kullandı. Yüksek bir top kafayla indirdiler. Şimdi Holye topu aldı, sol tarafına doğru gönderdi. Orta ceza sahasına doğru savunmadan dönüyor. Bir kez daha topu aldı şimdi Hoyer. Onun ortası ceza sahasına doğru kafayla karşılıyor siyah beyazlar. Ve topu en geriye kalecisi Fofana'ya kadar gönderiyor sevgili dinleyenler. O noktada Mebude ve kaleci Fofana da topu aldı, ayaklarıyla kontrol etti. Ceza sahasının dışında arkadaşlarının dağılımına baktı. Sağ tarafındaki arkadaşı Mochi'ye doğru verdi. Mochi topu aldıktan sonra şimdi topun üzerine bastı ve bekledi. Şimdi sol tarafına doğru gönderiyor. Orada Sanyan var. Sanyan'dan kaleci Fofana'ya. Fofana topu ileriye doğru gönderiyor. Sağ kanat orta sahaya taç çizgisinin tam kesiştiği yerde. Mebude topu aldı. Rakibinden ilk hamlede sıyrıldı. Ardından Beşiktaşların baskısı var. Taç top dışarıda. Taç atışı Yasin'den top dışarı çıktı diyor. Yardımcı hakem Çaykur Rizespor rakip yarı sahanın ilk metrelerinden kullandı. Geriye doğru bir pas şimdi. Mochi topu aldıktan sonra öne doğru oynadı Taylan'a. Taylan topu aldı. Kendi kalesine doğru hareketleniyor. Beşiktaş'ta oyuncuların baskısı var. Ve sol tarafa doğru gönderilen pas Hoyer'e. Hoyer topun üzerine bastı. Bekledi. Ardından savunmanın arkasına doğru bir pas gönderdi ama kaleci Ersin'e doğru gitti top. Beşiktaş çok hızlı başlamıştı ama ardından Çaykur Rizespor dengeyi kurdu. Şu anda da tempo düştü.
0: Evet, biraz daha düştü. Dediğim gibi yağmurun da gün içerisinde yağması sağ zemini de bazen oyuncular adına zorlaştırıyor. Bazı kaymalar da oldu değil mi? Onu da birkaç kez fark ettik. Zemin ağırlığı, her ne kadar zemin görüntü olarak iyi ama oyuncuların zaman zaman ayakta kalmakta zorlandıklarını
1: görüyoruz. Bu arada Çaykur Rizespor takımında Ali Sow topu aldı. Ceza sahasında Ali Sow ve gol! Ali Sow! Çaykur Rizespor 18. dakikada Beşiktaş karşısında 1-0'ını geçiyor. Gol Ali Sow. Çaykur Rizespor 1, Beşiktaş 0. Baskısı vardı sevgili dinleyenler. O baskı sonuç verdi. O noktada topu önünde buldu. Ali Sow karşı karşıya kaldı. Beşiktaş çıkarken kendi yarı sahasında çok önemli bir hata yaptı. Agbadu topu kafayla ileriye doğru göndermek istedi ama bir top kaybı, sonrasında top Olavoy'da kaldı. Onun pası ve topu filelere gönderen ceza sahasının içinde önce topu önünde buldu Sanya'nın pasıyla Ali Sow. Kale alanı ön çizgisinin 1 metre kadar gerisi. Kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir yer. Gözünüzde iyi canlanması açısından anlatıyorum. Ve o noktadan son derece düzgün vurdu. Ali Sow'un attığı bu gol Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında 1-0 önde.
0: Sevgili Murat, aslında topu defanstan çıkartmaya çalışırken Beşiktaş zorlandı. Ön bölgede Rizespor'un presi etkili oldu. Emirhan'ın vuruşu rakibi kafasına çarptı. O top yine Beşiktaş'ta kaldı. Agbadoğ topu senin de bahsettiğin gibi kafayla ileri uzaklaştırmaya çalışırken de rakibe gitti ve Agbadoğ yerini kaybetti. Onun yerine Endidi doldurmaya çalıştı. Yasin Kademe'ye girmeye çalıştı ama gerçek stoper orada olmayınca da golcü isim, takımın şu ana kadar 6 golü vardı. En fazla gol atan ismi de Alisov. 7 oldu bu golü de. Affetmedi. Çok net bir vuruşla da Ersin yanında topu ağlara gönderdi ama Beşiktaş defansının arka arkaya ve ısrarla yaptığı hatalarda Rize Spor'un bu hatanın geliştirmesinde ve golle sonuçlandırmasında büyük katkı yaptığını söyleyebiliriz.
1: Bir şimdi Beşiktaş atağı, geriye doğru bir pas, sert bir şut izledik. Orkun'dan savunmadan sekti ve dışarı gitti.
0: Evet, Rize Spor takımı aslında hani ilk 5 dakikadaki ağırlığını, Beşiktaş'ın o etkili oyununu gördükten sonra acaba demiştik ama sonra toparlandı. Atakları da vardı, pozisyonları da vardı. Biraz rölantiye girer gibi olduğunu seninle beraber hemfikir olduğumuz anlarda da Alisov güzel vuruşla da takımını öne geçirdi. Böylece de yani sezonun son maçı ama sonuç itibariyle galibiyet de değerlidir.
1: Köşe vuruşu kullanıldı, ceza sahası, kaleye doğru gönderdi Fofana. Orkun'un vardır böyle golleri. Bir anda doğrudan doğruya kaleye doğru gönderdi. Sol kanattan kullanan köşe vuruşunda kaleci Fofana tam ön çizgide ve ön direğe doğru hareketlendi. Topu uzaklaştırmayı başardı. Şimdi ceza sahasına doğru gönderilen bir top, Beşiktaş atağı. Topu Beşiktaş kazandı. Orada bir elle oynama beklentisi vardı. Devam dedi maçın hakemi ve şimdi Çaykur Rizespor çıkıyor. Sevgili dinleyenler, sol kanatta Alisov'un pası geçmiyor. Kritik bir müdahale geldi siyah beyazlardan, Amir Murillo'dan sevgili dinleyenler. 21. dakika, 18'de Alisov'un attığı gol. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında 1-0 önde. Sol kanada doğru gönderilen bir pas şimdi. Sol kanatta siyah beyazlar geliyorlar. Geriye doğru bir pas izledik. Endidi topu aldı. Rakip yarı sahanın ortalarında. Orta yuvarlağın rakip yarı alana bakan dilimine doğru bir pas. Orada Agbadu topu aldı. Rakip yarı sahanın ilk metrene kadar topu sürdü. Ardından yardan bir pas. Yine hareketlenen Amir Murillo'ydu ama top ona gelmedi. Ve topu alan Taylan. Taylan'ın pası o noktada Mihail'a sağ tarafına doğru gönderdi. Sağ kanattan etkili geliyor şimdi Çaykur Rizespor. Ceza sahasına hareketlenen oyuncular var. Arkaya doğru sekti. Gol pozisyonu. Bir çalım. Vuruş. Top savunmadan sekiyor. Ardından dışarıya doğru hareketleniyor ve taç oluyor. Bir kez daha gole yaklaştı Mihail'a Çaykur Rizespor.
0: Sevgili Murat, çok temel defansif hatalar yapıyor Beşiktaş. Hem yerleşme anlamında, yerleştikten sonra da oyuncuların topa teması, müdahalesi anlamında sıkıntılar var. Burada da Emirhan ve işte Agbadu ikilisi topu kapatır gibi oldu ama bir ıska arka direkte Mihail'a topla buluştu. İyi de aslında vurdu, önünde açtı ama son anda yapılan müdahaleyle top dışarı çıktı. Yani Beşiktaş'ta bir konsantrasyon eksikliğini son 7-8 dakikadır çok net bir şekilde görüyoruz. Zaten biri de ataklardan, Rize'nin ataklarından biri de golle sonuçlandığını söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın biraz maça konsantrasyonu, ilk 5 dakikada konsantrasyonu tekrar yaşaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Fofana topu aldı. Mochi kazandırdı. Mochi sağ kanala doğru gönderiyor. Rakip yarı sahanın ilk metrelerinde Çaykur Rizespor takımı pas yapıyor sevgili futbol severler. Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü var.

0: Şimdi sola doğru gönderilen bir pas. Orada Hoyer topu aldı. Çizgiye doğru oynadı Mihayla'ya. Mihayla bir kez daha Hoyer ceza sahasında yerden çıkarttı. Topu son anda savunma karşıladı. Ardından Endidi aldıktan sonra ileriye doğru gönderiyor. Beşiktaş sağ kanattan gelecek şimdi. Hareketlenen Mustafa. Mustafa ile o noktada ikili mücadeleyi kazanıyor. Sanyan kalecisine gönderiyor Fofana'ya. 24. dakikadayız. 18'de Alisov'un attığı gol. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında 1-0 önde. Endidi topu aldı. Orta yuvarlan rakip alanına bakan diliminde bir pas göndermek istiyor ama yine çok basit bir top kaybı daha. Çaykur Rizespor geliyor. Sol tarafta hareketlenen Mihayla ceza sahasına sol yan çizgiden girmek istedi. Son çizgiye doğru taşıdı. Top dışarı çıkıyor. Karar out. Rakibini bir de ikili mücadele vardı. Faul beklentisi de vardı.
1: Bir beklenti vardı. Biraz şarj, biraz da tatlı sert bir temas ama Mia ile orada topu çok iyi kontrol edemediği için de o temasın ardından kendini yere bıraktığını söylüyor. Biraz önce zaten yayının başında ilk 10 dakikada da dile getirmiştik. Bu tür temaslı oyunlara da fırsat veren, izin veren bir hoca yapısı var. Yani bu tür pozisyonlara bu futbolcular hem Rize hem Beşiktaş futbolcuları faul beklemesinler. Bu bir gerçek. Asen Hoca oyunu oynatıyor. Temaslı oyunu seven bir hoca profilini şu ana kadar çizdi.
0: 24. dakikadayız. Bu arada Beşiktaş kendi yarı sahasından çıkmak isterken çok basit top kayıpları yaptı. Konsantrasyon tamamen golden sonra Beşiktaş'ta düştü. Bunu söyleyelim. Oyundan düşmüş durumda siyah beyazlar. Agbadu şimdi topu aldı. Agbadu hemen arkasında Alisov var. İkili mücadele. Alisov dokundu. Top dışarıda. Taç oluyor. Köşe gönderdiklerinden siyah beyazlar taç atışıyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Sevgili dinleyenler, Amir Murillo kullanacak. Çaykur Rizespor'ların rakip yarı sahada baskısı var. Dolayısıyla siyah beyazlar bu taç atışını kolay kullanamıyor. Murillo şimdi kullandı. Uzun bir şekilde gönderdi. Kafa vuruşu, top dışarıda. Mustafa kafayı vurdu, top dışarı çıktı. Bu kez Çaykur Rizespor kullanacak. Nereden kullanacak? Ceza sahası ön çizgisiyle yan çizgisinin kesiştiği hizayı düşünün. Tam o hizadan ve sol kanattan Hoyer'le kullanıyorlar taç atışını. 25. dakika. Hoyer taç atışını kullandı. Geriye doğru şimdi. O noktada Mochi topu ceza sahasına doğru bir kez daha doldurdu. Seken topu alan Mihayla. Mihayla Agbadu mücadelesinde top Agbadu'da kaldı. Agbadu ortaya doğru topu uzaklaştırmak isterken top bir kez daha Çaykur Rizespor takımından Mitat'ta. Mitat bir bacak arası yaptı. Sağ tarafa doğru taşıdı. Şimdi ortasını yapıyor. Seken top dışarıda. Korner. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Çaykur Rizespor. Tribünlerden alkış var Mitat'a. Bugün maça ilgi de vardı. Tribünlerin büyük bir kısmının dolu olduğunu söyleyelim.
1: Mitat da bu bindirmeleri iyi yapıyor sevgili Murat.
0: Bu arada orta geldi. Ceza sahasına doğru kafayla karşılıyor o noktada Agbadu. Dönen topta Çaykur Rizespor takımında.
1: Evet, Mitat da bu atakları sağdan bindirmeleri iyi yapıyor. Ön bölgedeki takım arkadaşı da destek de oluyor Mebuda'ya. O açıdan da değerli. Bir sağ bekin zaten modern futbolda sadece sağ bek olarak kanat defansif anlamda kanat bekin görevinin dışında hücuma da katılıp atakları force etmesi, katkı yapması gerekiyor. Şu ana kadar da tecrübeli oyuncunun başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Onu sağ bekte gördük, sol bekte gördük, ön libero'da gördük. Değişik mevkilerde oynayarak da neredeyse kalecilik dışında her yerde de oynadığını söyleyebiliriz. Biraz Yasin Özcan'a da bakıyorum, dikkat ediyorum. O çünkü Aston Villa'dan kiralık geldi, eski kasıp başarılı oyuncu. Rıdvan'ın yerine bugün forma da giyiyor. Uyum sağlama aşamasında gibi görülüyor. Ama işi zor çünkü bugün konsantre olarak takımın bir bütününe baktığımızda Yasin de o anlamda baktığımızda konsantrasyon eksikliğini yaşayan bir isim. Cengiz de belki son maçı Beşiktaş'ta neden? Kiralıktı Fenerbahçe'den. Bu maçın sonunda da tekrar Fenerbahçe'ye dönebilir. Onu da ayrı bir gözle seyrediyorum ama etkinliğini çok fazla göremedim sağ kanatta.
0: Takım olarak Beşiktaş'ta bugün böyle bir durum var. Mihayla topu aldı şimdi sol kanata, ceza sahasında Çaykur Rizespor etkili geldi. Yine yerden pas. Bir vuruş dışarıda. Alisov ceza sahası içerisine girdi. Girer girmez vuruşunu yaptı. Top üst direği yaladı, dışarı çıktı. Çaykur Rizespor takımı bir kez daha gole yaklaşıyor. Siyah beyazlar bir türlü toparlanamıyor. Pozisyon üstüne pozisyon veriyor Rize'de. Çaykur Didi Stadyumunda sevgili dinleyenler. Şimdi Ersin topu ileriye doğru gönderdi. Kafalardan sekti top. Topa Allah Bilal Ture. Ortaya varan rakip yanına bakan diliminde karşısındaki oyuncu vardı.

0: Onları gördü, geriye doğru bıraktı hastaneye. Hastaneden Endidi'ye. Endidi topu aldı, sol tarafına doğru verdi. Beşiktaş sol kanattan Mustafa ile geliyor. Mustafa ceza sahasına sol çizgiden girdi. Ayağından açtı. Çok basit bir şekilde bir top kaybı ve ardından da rakibine faul yapıyor.
1: Evet, Mustafa'yı da tabii genç oyuncular bizim için ayrı değer. Türk oyuncular, genç oyuncular. Mustafa da bugün forvette 9 numara pozisyonda oynuyor. O da yerle zeminle zaman zaman boğuştu. Ayağından topları kaptırdı. Top aldıktan sonra da yaptığı hamleler hani tam bir 9 numara havasında mı değil. Genç oyuncu daha iyi olacak. Bu yıl çok büyük bir sakatlık getirdi. Hatırlanacağı üzere 3-4 ay sahalardan uzak kaldı. Geri dönüşler kolay olmuyor. Ama fırsatlar verildikçe bu genç oyuncuların da bu fırsatları hem iyi değerlendirmesi gerekiyor, hem de ben değerlendirme umudumu taşıdığımı söylemek isterim. Mustafa Erhan Hekimoğlu da Türk futbolunda önemli bir değer olarak da inşallah yerini alacak diye de düşünüyorum. Ama senin de bahsettiğin gibi genel bir Beşiktaş konsantrasyon eksikliği içerisinde o da istenilen sonuçları şu ana kadar Mustafa Erhan Hekimoğlu da skor bazında alamadı, pozisyon bazında alamadı diyebiliriz.
0: 29. dakika, Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü var. 18. dakikada Ali Sov'un attığı tek gol var sevgili dinleyenler. Başka da gol olmadı. Taylan topu aldı sağ kanata, rakip yarı sahanın ortalarında. İçeriye doğru bir pas verdi. Olavoyin geriye doğru bıraktı. Topu alan futbolcu o noktada Kazım Lacci. Yerden pasını verdi. Çaykur Rizespor rakip yarı sahanın ortalarında pas yapıyor. Hoyer topu aldı. Pasını verdi Mihayla'ya. Mihayla arkadaşlarının dağılımına baktı. İleriye doğru, içeriye doğru kat etmek isterken ona yapılan hareket faul. Amir Murillo'nun yaptığı hareket faul. Ve serbest vuruş kullanacak şimdi Çaykur Rizespor sevgili dinleyenler. Teknik direktör Recep Uçar sürekli ayakta, oyuncularını uyarıyor ama Sergen Yalçın yedek kulübesinden hiç çıkmadı şu ana kadar. Bu da vücut dilinde de çok sakin, çok heyecansız bir şekilde oturuyor. Acaba maçtan sonra demiş, daha önce demişti iki maç kaldı, belki bırakıp iki maçtan sonra bırakırız demişti.
1: İki hafta önce istifa sesleri gelince ev sahibi oynadığı maçta Trabzon maçında demişti. Evet, oradaki istifa sesleri üzerinde biraz gönül kırıklığı da oluşmuştu Sergen Hoca'da.
0: Sol kanatta şimdi Hoyer köşe vuruşunu, serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına doğru geldi top. Herkesi açtı, diğer kanada doğru gitti. Orada top bir kez daha Mebude ile Çaykur Rizespor takımında. O geriye doğru şimdi bir pas yapıyor. Çaykur Rizespor rakip yaralanda şu anda pas yapmaya devam ediyor. Geriye doğru şimdi kaleci Fofana'ya kadar geldi. Fofana topu önce kontrol etti. Ardından kendi yarı sahasının ortalarına kadar taşıdı. Sonrasında uzun bir top gönderdi. O topu kazanan futbolcu Emirhan oldu. Emirhan'dan Endidi'ye. Endidi orta yuvarlan kendi yarı alana bakan dilimine doğru gönderdi. Şimdi bir tek pas Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder topu aldıktan sonra iki oyuncunun arasından bir pas. Bir kez daha Cengiz Ünder Orkun'la paslaştı. İyi geldi Beşiktaş bu kez. Yerde kaldı Cengiz. Maçın hakemi devam dedi. Tepkisi var Beşiktaşlıların. Oyun devam ediyor. Sağ kanada doğru bir pas şimdi. Olavoyin topu aldı. Sağ kanattan geliyor Çaykur Rizespor. Orta içeriye Ali Sov, 2-0. Ali Sov kafayı vuruyor. Çaykur Rizespor 2-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. Mücadelede 31. dakika. Ali Sov ikinci golünü atıyor. Ve durum 2-0 oluyor. 18-31 Ali Sov'un attığı goller. Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 0. Siyah beyazların itirazı var. Bu gol öncesinde bir faul olduğu yönünde. Evet. Ve bakalım VAR'da incelenebilir. Çünkü Cengiz Ünder, maçın hakemi çok yakındı bu pozisyona. Evet. Cengiz Ünder rakibinden sıyrılmak isterken omzundan bir tutma var mı yok mu? O omzundan tutup çekip düşürüldü mü düşürülmedi mi? Bu pozisyonun devamında gol oldu. Bakalım incelenecek mi pozisyon? Bize. Sağ kanattan yapılan ortada. Kale alanı ön çizgisinde Ali Sov. Kafayı vurdu Olavay'ın ortasında. Golü attı. Top direğe çarptı, filelerle buluştu. Şu anda Çaykur Rizespor 2-0 önde. Erhan Seven'e soralım, VAR'da incelenir mi bu pozisyon?
1: Evet sevgili Murat, senin söylediğin gibi bir üstten de bir temas var. Bir de aşağıda dizler temas ediyor. Cengiz'in de zaten beklentisi o dizden temastan sonra böyle yarım dönerek de yere düştü. Tatlı bir yuvarlanma oldu. Faul de bekledi. Atilla Muçi de o temas içerisinde olan isimdi. O nedenle bir faul beklentisi oluştu. Ondan dolayı konsantrasyon diyoruz ya, biraz da koptular. Ve hızlı bir atak oldu. Ve Rizespor hızlı atakta da devamında da orta geldi ve arka direkte
0: gol,
1: vurdu.
0: Gol geçerli
1: vardı. Hakem de golü verdi. Vardı uyarısı dedik, kontrol mutlaka var.
0: Cengiz Ünder itirazlarını etti. Sarı kartta gördü bu arada. Evet.

0: Gol de geçerli sayıldı. O temas var ama o teması bir faul için yeterli görmedi. Yayının başında dedik, ilk 10-15 dakika dedik, bu temaslarla faul beklemeyin Rizeli ve Beşiktaşlı futbolcu kardeşlerimiz dedik. Çünkü Hasan Hoca bu temasları faul için çok yeterli görmüyor. Orta sahada yaşanan bu olaydan sonra Beşiktaş takımı rakibine bu fırsatı verdi. Rize Spor da iyi değerlendirdi. Golcü Alisov da gol sayısını 8'e çıkartmış oldu. Arka direkte vurduğu güzel kafa vuruşuyla birlikte.
1: 8. golünü attı Alisov ve Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında 2-0 önde sevgili dinleyenler. Cengiz hala itiraz ediyordu golden sonra. Golün ardından maçın hakemine sarı kartı gördü. Kenara geldi, 4. hakemle de bir şeyler konuştu Cengiz Ünder. Evet, 34. dakikadayız. Taylan bu arada yerde kaldı ve dizini tutuyor. Maçın hakemi döndü baktı ama oyunun devam etmesini istedi. Henüz durdurmadı oyunu. Beşiktaşlar da topu dışarı göndermedi. Şimdi savunmanın arkasına doğru. Sağ kanat Murillo. Murillo kaleye doğru gönderiyor top. Açıldı. Gol pozisyonu, bir kafa vuruşu daha. Bilal Ture'den top dışarı çıktı. Out kararı var. Beşiktaş gole yaklaşıyor. Aslında siyah beyazların geliştirdiği ataklara baktığımız zaman birbirine benzer pozisyonlar izliyoruz. Sağ kanattan savunmanın arkasına Sarkan Murillo ve başka da bir organizasyon göremedik Beşiktaş'tan.
0: Bravo, doğru bir tespit sevgili Murat. Başka bir hücum organizasyonu, hücum prensibi göremedik. Arka direğe doğru, arkaya doğru, işte Hoyer'in arkasına doğru. Orada Hoyer de biraz zaman zaman kaçırıyor. Ona destek olarak da Mia'yla gelmeye çalışıyor ama istediğin seviyede olamadı şu ana kadar. Murillo'nun bu üçüncü pozisyonu, bir tanesi birinci dakikada çok netti. Bunlar da tehlike arz eden pozisyonlar. Ama senin de söylediğin gibi Beşiktaş'ın bu hücum çeşitliliğini artırması gerekiyor. Sağ kanattan Murillo'ya atılan toplarla gol bulma noktasında onun dışında bir çabası yok. Orkun'un bir şutu var, kaleci Fofana çıkarttı. Ama Beşiktaş'ın hücum çeşitliliğini artırması gerektiğini ben de senin söylediğin gibi katılıyorum.
1: 35. dakika. Çaykur Rizespor 2-0 önde ve şimdi Mustafa topu aldı. Cengiz Ünder'e doğru gönderdi. Cengiz Ünder sağ kanattan ceza sahasına girmek istiyor. Çok kalabalık bir savunma var. Ona rağmen bir kez daha Mustafa topu aldı. Mustafa yerde. Maçın hakemi yine çok yakın ve devam dedi Asen Hoca. Ardından Beşiktaş savunmasında, hatta kaleci Ersin kendi yarı sahasının ortalarına kadar geldi. Topu Emirhan'a kazandırdı. Emirhan'dan topu alan futbolcu

0: Futbolcu o noktada şimdi Emirhan yerden pası Endidi'ye. Endidi sağ tarafına doğru döndü Agbadu'ya. Agbadu sağ kanatta rakip yarı sahanın ilk metrelerinde. Bir kez daha Endidi sol kanada doğru uzun bir top gidiyor. Kafayla o noktada Mochi karşıladı. Sonrasında sağ kanata boşluk var. O boşluktan geliyor Çaykur Rizespor takımı. 36. dakika. Şimdi Ali Sow top önüne almak istedi. Ayağından açtı. Endidi dikkatliydi. Tek pas yaptı. Beşiktaş geliyor şimdi. Yine savunmanın arkasına doğru bir pas denemesi. Mustafa'nın pası Cengiz'e. Cengiz sol tarafına doğru gönderdi. Sol tarafta Orkun topu aldı. Bir kez daha şimdi Cengiz'e. Cengiz'in vuruşu hani derler ya sevgili dinleyenler dağlara taşlara diye. Aynen o şekilde tribünlere doğru giden çok etkisiz bir vuruş oldu.
1: Sevgili Murat, Cengiz hala o ikinci Rize Spor golündeki kendisine müdahalenin faal olduğu ile ilgili kafası orada, vücut dili orada, bedeni orada.
0: Cengiz Ünder gibi Cengiz, çok evet, deneyimli, tecrübeli, profesyonel bir ismin evet, takılmaması gerekiyor.
1: Oyuna dönmesi lazım dediğin gibi. Şu vuruşu da ona yakışmadı. Yani hakikaten tabirine ben de katılıyorum. Dağları taşlara dediğimiz şut kalenin üzerine yaklaşık 8-10 metre yukarıdan avuta gitti ki hem denemesine ne kadar gerek vardı tartışılır, hem de vuruş bu kadar kalitesiz olmaması lazım. Cengiz'in bir an önce 4-5 dakika önceki pozisyondan oyuna dönmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu arada bir sarı kart daha var Beşiktaşlı oyunculara. Bu arada Beşiktaş'ta da yedek oyuncuların da ısınmaya başladığı bir dönem oldu. Çerni'yi gördüm. Hareketlendi yani yedek kulübesi. Evet, sanırım acaba Endidi sarı kartı gördü bu arada.
1: Skor dezavantajı olduğu için bence tabii nasıl biter bilmiyoruz ilk yarının. Onu hep beraber göreceğiz ama skor dezavantajı olduğu için en az bir belki iki oyuncu da değiştirerek başlayabilir. Kim dersen sevgili Murat yani kim çıkarsa şaşırmam. Çünkü Beşiktaş takımında çok ayakta kalan futbolcu yok maalesef Beşiktaş adına.
0: Bence Cengiz Ünder'i oyundan alabilir. Hani sarı kartı da var.
1: Kartı da var diyorsun. Öncelikle
0: Orkun topu aldı şimdi. Evet. Orkun bir topuk pası vermek istedi. O noktada hani frenler tutmadı diyebiliriz. Evet, durmak istedi. Kaydı. O noktada Bilal Ture.
1: Yerin ıslaklığı da zaman zaman etkiliyor.
0: Sağ kanala doğru bir pas şimdi. Sağ kanatta Mithat topu aldı. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Ceza sahası sağ yan çizgisinde. Bir çalım daha. Orta ceza sahasına. Top yükseklik kazandı. Kaleci çıktı. Aldı. El avantajları tabii önemli. Çıktı ve topu kontrol etmeyi başardı. 38. dakikadayız. Rize'de Çaykur Rizespor'un Beşiktaş karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi siyah beyazlar kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Endidi topu aldı. Kendi yarı sahasının ortalarında yerden bir pas verdi şimdi. Tam başlama noktası. Savunmanın arkasına doğru hareketlenen futbolcu Cengiz Ünder'di ama top ona gelmedi. Hareketlenen futbolcu şimdi Mihayla. Bir topuk pası daha yaptı Mihayla. Ve ardından topu önüne almayı başardı. Sol kanatta büyük bir boşluk var. Beşiktaş savunması orada büyük bir boşluk verdi. Ama Mihayla ileriye doğru değil geriye doğru oynadı. Ve şimdi Kazım Laçi topu aldıktan sonra öne doğru bir pas veriyor. 39. dakikadayız sevgili dinleyenler. Çaykur Rizespor 2-0 önde. Ali Sow bugün 2 gol attı. 18 ve 31. dakikalarda. Mithat topu aldı sağ kanata rakip yarı sahanın ilk metrelerinde. Arkadaşlarının dağılımına baktı. İleride kimseyi göremeyince geriye doğru bir pas gönderdi. Topu alan futbolcu şimdi Mochi. Mochi'den Sanyan'a. Sanyan topu aldıktan sonra Hoyer'e. Hoyer kendi yarı sahasının en gerisinde şu anda. Cengiz Ünder'in baskısını görünce kaleci Fofana'ya gönderdi. Fofana tam yayın üzerinde topu ileriye doğru uzun bir şekilde gönderdi. Orta yuvarlığa doğru geldi. Ali Sow geriye doğru yaslandı. Bir faul almak istedi ama Asen Hoca bu tip pozisyonlarda gerçekten çok dikkatli. Devam dedi. Şimdi Orkun topu aldı. Orkun'un ara pası. Ceza sahasında kaleci Hoyer bir geri pas yapmak istedi. Kaleci öndeydi. Kaleye doğru da yönelebilirdi top ama direğin yanından dışarı çıktı korner. Evet. Biraz riskli evet, bir pastı. Bu arada Asen Hoca bu kez kenara doğru geldi. Bir sarı kart çıkarttı.
1: Rize Spor yedek kulübesinde bir sarı kart var. Çünkü biraz önceki pozisyonda Ali Sow
0: Recep faul Uçar da önde olabilir. Ona gösterdi
1: Ali Sow faul olduğu ile ilgili itirazları vardı. Yani bahsettik, hoca bu tür temaslara faul çalmıyor. Devam kararı çıkınca Rize yedek kulübesinden sert bir tepki oldu. Dördüncü hakem uyardı.
0: Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahasına doğru top yükseklik kazandı. Kafalardan sekiyor. Ardından bir kafa vuruşu ve top dışarı gidiyor.
1: Demin ki Beşiktaş'ın hatalarını şöyle ufak bir analiz yapalım. Sen de aktardın. Hoyer topu kontrol alanında ve topu kalecisine böyle yavaş bir tık dokunuşta verecek. Orada hem Hoyer orada hem Attila Mochi orada. Fofana da o bölgeye gitti. Çok gereksiz bir şekilde. Hoyer hemen kaleciye pası bırakıp atağı rahatlatacaktı. Takımı rahatlatacaktı ama

0: Fofana da öyle çıkınca o top tıngır mıngır gitti. Herkes merakla bekledi. Direğin dibinden kornere gitti. O yüzden kaleciyle stoperlerin, defans oyuncuların, sol beklerin neyse kanat beklerinin uyumlu olması, zaman zaman konuşması gerekiyor. Hatta Fofana'nın da o bölgeye doğru çıkmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü top Hoyer'in kontrol alanındaydı.
1: Sol kanattan şimdi taç atışı kullanılacak sevgili dinleyenler. Yasin taç atışını kullandı. Kafalardan sekti top ve ardından Çaykur Rizespor takımında kaldı. Olavoyin topu kontrol etti. Orta yuvadan rakip yarı alana bakan diliminde Olavoyin geriye doğru bir pas yapıyor. Ve Hoyer topu aldıktan sonra pasını gönderdi Mihayla'ya. Mihayla topu kaybetti. Topu alan Akbadu, hareketlenen Murillo'ya doğru. Murillo'nun pası şimdi hareketlendi. Topu aldı. Gerilerden bir şut. Savunmadan sekti. Kalecide kaldı. Orkun bir anda hareketlendi, topu önünde
0: aslında
1: buldu.
0: Pas opsiyonu da var değil mi? Hem sağda hem solda vurmayı tercih etti ama öndeki defans oyuncusuna çarptı. Bazen öyle kaleyi görünce vuruyorsunuz ama sevgili Orkun çok da başarılı bir isim. Ayrıca sevdiğimiz bir isim. Sağda solda hem Bilal Türen'de Cengiz alternatifleri vardı. Onları değerlendirmek yerine şutla sonuçlandırmak istedi. Bazen dediğim gibi o kaleyi gördüğünüzde sevgili Murat, o çerçeveye o topu sokmaya çalışıyorsunuz. Alternatifleri değerlendirme noktasında olmadı kaptan. Kaptan da zaten takımın en çok gol atan ismi. 8 golle Beşiktaş'ta şu anda en çok gol atan isim olduğunu söyleyebiliriz.
1: Fena da vurmadı belki aslında ama önündeki iki oyuncuya da çarpan top bir anda Fofana'ya doğru gitmiş oldu. Maçta 42. dakika, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü var. Beşiktaş çıktı yine yarı sahaya doğru. Pas Agbadu'dan ama o kadar kötü ki bu pas doğrudan doğruya Fofana'ya geldi. Fofana eliyle hemen pasını verdi Mochi'ye. Mochi arkadaşlarının dağılımına baktı Mitat'a. Mitat topu aldıktan sonra arkadaşlarının o da dağılımına bakıyor. Yeniden Mochi'ye doğru gönderdi. Mochi sağ kanatta kendi yarı sahasının ortalarında şimdi bir pas gönderdi. Göğsüyle topu önüne doğru aldı. Ali Sol bugünün en başarılı ismi diyebiliriz sevgili dinleyenler. Attığı iki golle de öne çıktı zaten. Hoyer topu aldı. Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk var. Pası Mihayla'ya. Mihayla'ya gelmiyor sevgili dinleyenler. Ve top Beşiktaş takımında kaldı. Beşiktaş sağ kanattan çıkıyor şimdi kendi yarı sahasından sevgili futbol severler. Savunmanın arkasına doğru hareketlenen Mustafa'ydı ama genç Mustafa top da hızlı. O da istediği gibi hareketlenemedi. Top da kaleci Fofana'da kaldı.
0: Karşı tribünlerde başkan, Rize Spor Başkanı'na hakkımız sana helaldir büyük başkan diye bir yazı var. İbrahim Turgut'a yönelik bir yazı. 4 yıllık başkanlık süresi bitiyor ve kendi isteğiyle aday olmadı İbrahim Başkan. 4-5 Haziran tarihlerinde Rize Spor yeni başkanını seçecek. Rize Spor tribünlerinde de İbrahim Başkan'a yönelik böyle bir pankart açılmış. Güzel bir diyalog diye düşünüyorum. Neden diyalog diyorum? Hani başkanlık süresini belli bir süre yapma düşüncesi vardı İbrahim Başkan'ın. O sürenin dolduğunu kendi düşündü ve aday olmayacak olan kongrede ve sonrasında da yeni bir başkan olacak. Tribünlerle de bu anlamda güzel bir alveri olduğunu düşünüyorum bu pankartla birlikte.
1: Ne güzel, bir başkan görev süresi tamamlanıyor ve yeniden düşünmüyor.
0: Belli hedefleri var. Belli dönemler içerisinde hedefleri var. Tabii bu kişilerin ticareti var, işi var, gücü var. Onlara da yönelmek istiyorlar sevgili Murat. Belli dönemde Rize Spor'una katkı yaptıktan sonra İbrahim Başkan bir başka kişiye o görevi, o bayrağı devredecek. Biz de 4-5 Haziran'daki kongrenin sonuçlarına göre yeni başkan ve yönetimi göreceğiz.
1: Taraftarlar da sevmişti. Güzel bir şekilde.
0: Diyalogları çok güzel. Doğru söylüyorsun.
1: Güzel bir şekilde de ayrılık oluyor. Ne kadar güzel. Örnek tüm kulüpler aslında.
0: Evet, evet.
1: Kavgalarla, gürültülerle değil de böyle güzelce
0: o sert birbirine giren kongre adaylar, bazen yumruklar rahatsız edici oluyor, zaman zaman görüyoruz. Ama Rize Spor güzel bir süreç yaşadığını söyleyebiliriz.
1: İbrahim Turgut da zaten yeni gelecek yönetime destek istedi tüm taraftarlardan. Evet. Güzel de bir açıklama oldu. Ne kadar güzel Rize'deki bütünleşmeyi gösterdi. Evet, yeniden dönelim oyuna. 44. dakikanın son saniyeleri. Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü var. Aslan

0: Murillo hareketlendi. Murillo top hala onda. Murillo ceza sahasında. Murillo geriye doğru bıraktı. Bir şut kaleci. Ardından bir müdahale daha var. Top yükseklik kazandı. Dışarı gitmiyor. Top yere düştükten sonra falso aldı. Kornere evet, de çıkabilirdi.
1: Evet. Herkes top dışarı döndü. Çıkacak diye bekledi ama çıkmadı top. Evet. İlginç
0: falso
1: aldı.
0: Kazım Laçı topu aldı. Kazım Laçı sol tarafına doğru gönderdi Mihaila'ya. Mihaila'dan tek pas. Ve top dışarı gidiyor. Üçüncü gole. Hat-trick'e çok yaklaşmıştı. Alisov onun vuruşu top dışarı çıktı. Biraz önce de Beşiktaş gole yaklaştı. Vuruş sonuç gelmedi. O noktada Murillo'nun pasında Bilal Ture'nin vuruşu. Bilal Ture penaltı noktasına yakın bir yerden vurdu ama biraz kalecinin üzerine doğru gitti. Onu da söyleyelim. Ve Beşiktaş farkı 1'e indirme şansını değerlendiremedi. 1 dakikalık ekstra süre. 45 artı 1'deyiz. Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü var. Amin Murillo topu aldı. Ardından sol tarafına doğru bir pas gönderiyor. Sol tarafta Yasin topu aldı. Arkadaşlarının dağılımına doğru baktı. Beşiktaş rakip yarı alanda şu anda sevgili dinleyenler. Ve bir pas Endidi'ye, onun pası Orkun'a, Orkun'dan sol tarafa doğru Yasin'e, Yasin bir çalım son çizgiye doğru indi, yaptı ortasını, kaleci tek yumruk topu uzaklaştırıyor, ardından Çaykur Rizespor takımında kalıyor top. Hoyer, Hoyer'in pası, orada hareketlenen futbolcu şimdi Kazım Laçi, Laçi geriye doğru dönüyor, topu Hoyer aldı bir kez daha. Rakip yarı sahaya doğru göndermek istedi. Orta yuvarlağın kendine bakan diliminde topu alan futbolcu. Şimdi Olavoyin sağ tarafına doğru gönderdi. Sağ kanattan geliyor. Şimdi Çaykur Rizespor 45 artı 1 tamamlandı. 45 artı 2'deyiz. Ceza sahasına doğru bir orta. Ve topu Agbadu uzaklaştırdı. Sonrasında Orkun topu aldı. Ve maçın hakemi ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. 18 Alisov, 31 Alisov. Rize'de Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 0. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
1: Sevgili Murat, ilk 5 dakikada Beşiktaş'ın atakları vardı. Geriye kalan 41 dakikada oyunun genel kontrolü Rizespor'daydı. İki de gol buldu. Kontratak kelimesinin, geçiş oyunu kelimesinin tam karşısını veren pozisyonlar da var. Rizespor'un bu oyunu tebrik etmek lazım. Beşiktaş sanki sezonu bitirmiş gibi bir havada oynuyor. Onlar adına da üzüntü verici bir durum diyebiliriz.
0: Hani biz de gitsek derler ya.
1: O havada oynuyorlar. Evet.
0: Evet, sesimizi size Sinan Kılıç ulaştırıyor sevgili dinleyenler. Sevgili Erhan Seven'in yorumlarıyla ikinci 45 dakikada yeniden birlikte olacağız. Çaykur Rizespor 2 Beşiktaş 0 ilk 45 dakikanın sonucu.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklamlar.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbi

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
4: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
9: kazancım net, Sigortam Net.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bank kart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bank kart lira kazanın. Kampanyaya Bank Kart Mobil'den, Bankkart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
12: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
17: Reklamlar. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: aşkının mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım.

0: ben hallettim.
1: E vadede bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi...

kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Gözüm net, sigortam net.
5: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
6: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinx sat.
9: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
10: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
12: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Reklamlar.
15: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
16: Çaykur Didi Stadyumu'nda yeniden birlikteyiz sevgili futbol severler. Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesi Trendyol Süper Lig'de artık sezonun son haftası ve son haftanın açılış mücadelesinde ilk yarıyı Çaykur Rizespor 2-0 önde.

0: de tamamlamıştı. Ve sevgili Erhan Sevenle şöyle ilk yarıyı bir değerlendirelim. İkinci yarıda bakıyorum Beşiktaş'ta değişiklik hazırlığı var. Daha önce de söylemiştim, hemen ikinci golden sonra Beşiktaş tribünlerinde yedek kulübesinde Çenli'yi görmüştüm. Şu anda kenarda hazırlığını yapıyor.
1: Oynadığı mevki Cengiz'in oynadığı mevki. Sen de oyunun ilk yarısının son bölümünde hem sarı kart olması hem de istenilen verimi gösterememesi hem de ısınan oyuncular arasında Çerni'yi de görünce bu değişiklikten de bahsetmiştin. Şu anda biz de o tabelanın kalkmasını bekliyoruz. Çerni kenarda ama dediğimiz gibi mevki itibariyle Cengiz'de değişme ihtimali var ama Beşiktaş oyunun özellikle ilk 5-10 dakikasından sonra kontrolü kaybettikten sonra rakibine karşı oyun üstünlüğünü verdikten sonra hani iyi oynayan oyuncuyu bulmak çok zordu. Sayı azdı. Defansta kademeler birbirini artık yapmak isterken karışıklıkta olmaya başladı. Ayaklardan toplar çok rahat kaptırılmaya başlandı. Araya atılan paslarda Ersin'le karşı karşıya gelinen pozisyonlar oldu. Hepsine baktığımızda Beşiktaş takımı 7 gollerden sonra oyun disiplini ve kontrolünü yeterli seviyede sağlayamadığını söyleyebiliriz. Tam aksine Recep Hoca'nın takımı da hem girilen pozisyonlar hem atılan erken diyebiliriz 18 dakika atılan gol ki ikinci gol de 31'de geldi. Baktığımızda özgüven daha da arttı. Ataklar daha olgun, daha istekli. Kanatlar özellikle kullanılarak da başarılı oldu. Soldan Mia'yla atak etti. Rize'de sağdan Mebu'da ama Mebu'da'ya da Mitat ve Mihaila'ya da Hoyer. İki kanat bek, sağ bek ve sol bekte katkı yaptı. Kanat beklerinin modern futboldaki önemine vurgu yapmak anlamında Rizespor bugün çok etkili oldu diyebiliriz. Net bir şekilde bunu gördük, gözlemledik. Özgüven artan Rizespor'da yaptığı ortalarla, kaleciyle stoperin arasında attığı ortalarla, etkili ortalarla da pozisyonlar bulmaya başladı ve karşılığında iki gollü aldı. Alisson, sen de yayında belirttin, maçın yıldızı. 6 golle başlamıştı oyuncu. Ali şu anda 8 gol ulaştı. Neden? 2 gol attı. Beşiktaş filelerine atılan 2 golde de onun imzası var. Biri
0: çok
1: kafa.
0: Rahat hat-trick de yapmış olabilirdi aslında yani.
1: Evet.
0: Kaçırdığı
1: zaten bir pozisyonda Beşiktaş'ın kaçırdığı pozisyon hemen ardından sen de yayında aktarırken de kontratak bir 15 saniye sonra da Beşiktaş'ın atağı oldu ve o pozisyonda da Alisson 3. golü rahatlıkla atabilirdi ama istenilen vuruşu da tam anlamıyla yapamadığından dolayı da top filelerle buluşmadı. Ama bu defans hattındaki iyi olmama durumu devam ettiği takdirde de bu şekilde devam ederse de Beşiktaş pozisyonlar verir gibi görülüyor. Maçın ikinci yarısı nasıl başladığını hep beraber göreceğiz. Sonuç itibariyle
0: Olaytan'da bu arada oyunda.
1: Evet. Olaytan'da Endidir'in yerine oyuna girdiğini görüyoruz. İkinci yarıya en az iki oyuncu değişikliği yapar düşüncemiz vardı 2-0'lık skor çerçevesinde. Bu skorda iyi skorda gelince, iyi oyunda olmayınca Sergen Hoca müdahaleyi yaptı. İki oyuncu değişikliği. Endidir yerine Olaytan, Cengiz yerine de Çerni gelerek de ikinci yarıya daha farklı bir giriş yapma beklentisi içerisinde. Evet. Ama skor avantajı da şu anda Rizespor'dan 2-0 olarak da yana diyebiliriz.
0: İkinci 45 dakika için her şey hazır. Maçın hakemi son hazırlıklarını yaptı ve Asen Albayrak ikinci 45 dakikanın ilk düdüğünü çalıyor. İki takıma bir kez daha başarılar diyelim. İlk yarıda iki gol vardı. Çaykur Rizespor Sov'un attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Şimdi sağ kanada doğru bir pas. Mitat hızlı geldi. Çaykur Rizespor takımı son çizgi. Mitat topu kontrol etmeyi başardı. Mitat yerden bıraktı. Bir vuruş dışarıda. Taylan çaprazdan bir vuruş. Kale alanı ön çizgisinin yaklaşık 2-3 metre kadar gerisi. Topun gelişine sağ ayağıyla çaprazdan vuruşunu yaptı. Ama top dışarı çıktı ve Beşiktaş kale vuruşuyla oyunu bir kez daha hareketlendirdi.
1: Avuç çizgisinde ortaya yapan kim sevgili Murat? Mitat yine biraz önce bahsettiğimiz gibi sağ bek bir sağ açık gibi son çizgide avuç çizgisi üzerinden topu çok başarılı çevirdi ve Mitat biraz topun altına fazla girdi. Üstten avuta gitti ama pozisyon olarak iyi çalışılmış güzel pozisyon olması anlamında Rize'yi tebrik etmek lazım.
0: Evet, Taylan topun altına fazla vurdu. Topu dışarı gönderdi. Şunu da söyleyelim. Beşiktaş'ta sağ bek Amir Murillo sürekli olarak bindirme yapıp bir sağ açık gibi oynarken diğer tarafta Rize'de de Mitat sağ bek olmasına evet. rağmen bildirme yapıyor.
1: Birbirlerinden en uzak iki oyuncu benzer bir şekilde görevlerini yerine
0: evet,
1: getiriyorlar.
0: Evet, bindirmeler yapıyorlar. Ve mücadelede 47. dakika. Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Taylan topu aldı şimdi sol tarafına doğru gönderdi. Sol kanatta Hoyer var çizginin hemen üzerinde. Rakip yarı sahanın ortalarında içeriye doğru bir pas denemesi. Kazım Laçi şimdi savunmanın arkasına doğru top sekti ama Olavoyin beklemiyordu. ve top da kaleci Ersin'e kadar geldi. Ersin Emirhan'a doğru gönderiyor. Emirhan'ın pası Agbadu'ya. Agbadu savunmanın arkasına doğru. Çerni hareketli sağ kanatta. Çerni topu aldı. Önündeki alanı değerlendirdi. Çerni ceza sahasında. Çerni düzeltti. Çerni vurdu. Top o noktada kendi arkadaşına çarptı. Ture'ye, ama Ture çıkmadan gitti, yakaladı. Bir kez daha Çerni'ye verdi. Çerni'nin pası Orkun'a. Orkun bir kez daha şimdi Ture'ye bırakıyor. Ture topu aldı. Sağ kanatta oynuyor. Onun pası şimdi atak yönünü sol kanada çevirdiler Yasin'e. Yasin baktı içeriye. Sol ayağıyla yaptı ortasını. Kafayla karşılıyor savunma. Ardından da top Çaykur Rizespor'da kaldı sevgili dinleyenler. Ola Voyin yerden pasını verdi Mochi'ye. Mochi'nin pası sağ kanada doğru Mithat'a. Mithat sağ kanatta, önde boş bir alan var. Top hala Mithat'ta. Mithat topu kaybetti. Topu alan futbolcu şimdi Yasin. Yasin'in pası Astani'ye. Astani sağ tarafında Çerni var. Orta alan rakip yanılma kandiliminde. Şimdi Orkun topu aldı. Ondan Ture'ye. Ture'nin pası ceza sahasına doğru. Yine istediği gibi gelemedi siyah beyazlar. Topta kaleci Fofana'da kaldı. 48. dakikanın son saniyeleri. Beşiktaş'ta Çerni biraz hareketlendirdi diyebilir miyiz?
1: Evet, ön bölgede Çerni topla buluştu. Sayı 4'ü 5'i buldu şu kısa süre içerisinde, 3 dakika içerisinde. Onları da genelde olumlu kullandı diyebiliriz. Şimdi de Orkun'a bir ara pası attı. Orkun arkadan Mustafa'nın olduğu yere, boş bıraktığı yere depar attı. Top biraz hızlıydı ama Çerni'nin arayıp isteme noktasındaki katkısını şu ana kadar skora yansıması bile Beşiktaş oyun anlamında gördüğünü söyleyebiliriz.
0: Orkun'un pası şimdi sol kanada doğru. Jota Silva da bu arada oyuna girdi. O bilgiyi de verelim. 3 değişiklik birden yaptı Beşiktaş. Jota Silva da biraz önce ikinci yarının başında oyuna giren diğer isimler. Mustafa Hekimoğlu'yu oyundan aldı. Jota Silva oyuna girdi. 26 numaralı formasıyla Jota Silva'yı
1: Ture birazdan merkeze geldi. Jota Silva da Ture'nin sol kanattaki yerine geçmiş oldu. Ture sol açıktan santrfora geçerken onun mevkine de sol açığa da Jota Silva geçmiş oldu.
0: Sol kanattan köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza sahasına doğru geldi top. Kafa vuruşu. Top dışarı çıktı. Taç oldu. Sağ kanattan Orkun hemen taç atışını kullandı. Köşe gönderene yakın bir yer. Araya giren futbolcu Kazım Laçi topu uzaklaştırdı. Ve kaleci Ersin'e kadar geldi top sevgili dinleyenler. Ersin önündeki arkadaşıyla paslaşıyor. Topu alan Astani. Astani sol tarafına doğru döndü Orkun'a. Orkun, Jota Silva var sol tarafında. O içeriye doğru yöneldi. Çerni'ye doğru bir pas göndermek istedi ama bu pasta yerini bulmadı. Şimdi savunmanın arkasına doğru Ali Sova, kaleci Ersin tam zamanında çıktı. Topu uzaklaştırmayı başardı. Olaytan topu aldıktan sonra sağ tarafına doğru bir pas gönderdi. Agbadu, Agbadu'dan Amir Murillo'ya. Ondan bir kez daha Agbadu ve sol tarafta Emirhan. Emirhan sol çizgiye doğru döndü Yasin'e. Yasin orta yuvarlığa doğru bir pas gönderiyor. Solda Jota Silva top istedi. Olaytan'a doğru geldi top. Olaytan'dan da geriye doğru bir pas Emirhan'a. Emirhan topu kontrol etti. Orta yuvarlığa geçti. Sol tarafa doğru bıraktı Orkun'a. Orkun tek pas yaptı Yasin'e. Yasin'den Orkun'a. Orkun savunmanın arkasına doğru gönderdi. Çerni'ye doğru geliyordu. Son anda bir müdahale. Top dışarı çıktı. Taç oldu sol kanattan. Köşe gönderene yakın bir yerden. Siyah beyazlar taç atışını hemen kullandı. Çerni topu aldı. Çerni'nin ortası arkaya doğru sekiyor. Kimse dokunamıyor. Top Çaykur Rizespor takımında kaldı. Orada uzun bir pas Ali Sova doğru. Top sekti ama bir kez daha Çaykur Rizespor'da Mihayla'da. Mihayla topu istediği yere gönderemedi. Top şimdi siyah beyazlarda kaldı. Olaytan topu aldı. İki oyuncunun arasına girdi. Seken top Çerni. Çerni'nin pas verdiği yerde Beşiktaşlı oyuncu yoktu. Hızla oraya nokta oraya doğru koştu. Topu Astani kazandırdı Olaytan'a. Olaytan sola doğru gönderiyor. Orada topu alan Jota Silva. Bir kez daha Olaytan'a. Olaytan orta yuvarlan kendi yana bakan dilimine doğru gönderdi Emirhan'a. Emirhan sağ tarafta çizgiye yakın bir yerde Amir Murillo. O sağ tarafına doğru bir pas şimdi ceza sahası içerisinde. İki oyuncunun arasına girdi, çıkamadı. Top Çaykur Rizespor takımında kaldı. Çaykur Rizesporlu oyuncu çok akıllıca Ola Vay'in topu önüne aldı. Ardına sağ tarafa doğru gönderilen bir pas, sağ kanata boşluk var. O boşluğu iyi değerlendirdi Mithat. Mithat hızla ceza sahasına sokuldu. Mithat baktı kaleye. Arka direğe doğru yaptı ortasını. Bir kafa Ersin son anda. Kafa vuruşu Laçi'den kaleci Ersin soluna doğru uzandı. Gol izin vermedi. Atak devam ediyor. Bir şut daha Ersin. Ersin üst üste şutlar. Çaykur Rizespor takımından kaleci Ersin topu kontrol etti, pasını verdi. Şimdi Olaytan'dan topu alan futbolcu.

0: Şu Bilal Ture sol tarafına doğru gönderdi Orkun'a. Orkun'un pası Jota'ya. O topu kontrol etti. Rakibinden sıyrıldı. Kaleye doğru bir vuruş. Kaleci elinden sektirdi savunma. Beşiktaş yetkili geldi. Jota Silva ile kaleci Fofana elinden sektirdi ama Sanyan çok dikkatliydi, topu dışarı gönderdi. Sol kanattan Beşiktaş taç atışını kullandı. Aslani topu aldı. Aslani'nin pası Olaytan'a. Olaytan yerden pasını verdi sağ tarafına doğru. Top Beşiktaş takımında şimdi. Amir Murillo, onun pası Agbadu, tüm atlarıyla Beşiktaş rakip yarı sahada. Černi topu aldı, pasını verdi. Ture topu ayağının altından kaçırdı. Ve top da Çaykur Rizespor takımında kaldı şimdi. Hoyer topu aldı. Öne doğru bir pas gönderdi. Çaykur Rizesporlu oyuncuların baskısı var. Ve top Fofana'da. Fofana penaltı noktası üzerinde topu önce kontrol etti. Ardından sağ tarafına doğru gönderdi. Kafalardan sekti top. Olavoy'in kafa vuruşu. Ardından bir basit top kaybı daha siyah beyazlarda.
1: Sevgili Murat,
0: 53. Oyuncu... dakikaya geldik, evet. Bu arada Çaykur Rizespor 2-0 önde. Tribünlerde de herkes cep telefonlarının fenerlerini yaktı. 2-0'lık galibiyetin mutluluğunu yaşıyorlar.
1: 3 oyuncu değişikliği de başladı. Evet, Olaytan girdi, Jota girdi, Şenli girdi. Biraz ön bölgede kıpırdanır gibi oldu ama yine Beşiktaş pozisyon veriyor. Yani şu anda 8-9 dakikalık bir mesafe geçti ikinci yarı başladıktan bu yana. Ki senin de o keyifli güzel anlatımında Ersin'in güzel kurtarışları var. Yani biraz ön bölgedeki değişikliklerle birlikte risk aldı Beşiktaş. Evet, önemli isimler kadroya girdi. Bahsettiğimiz gibi Černi, Jota ve Olaytan. Ön bölgeyi biraz hareketlendir. Onu da kabul ediyorum. Ama Beşiktaş o 2-0'ın getirdiği bir dezavantajı da, o riski almanın da getirdiği dezavantajı da aynı dakikalarda iki pozisyon yaşadı ki Ersin tebrik etmek lazım. Üst üste o yaşadığı iki pozisyonda da başarılıydı. Yani o riski almak değerli ama o riski alıp da 3. gol yerseniz de maçı toparlamak da çok da zor olabilir. O riskin sonuçlarını hep beraber göreceğiz.
0: Beşiktaş yine geliyor, sağ kanattan Černi topu aldı. Černi'nin yerden pası şimdi Ture'ye. Ture pası Jota Silva'ya. O pasını geriye doğru Yasin'e. Yasin rakip yarı sahanın ortalarında Beşiktaş pas yapıyor. Bir kez daha Černi, bu kez sol kanatta. Yaya doğru gönderdi. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol! Beşiktaş durumu 2-1 yapıyor. Mücadelede 55. dakika. Jota Silva. Beşiktaş durumu 2-1 yaptı. 3 değişiklikle birlikte Beşiktaş kıpırdanmaya başlamıştı. Bu golde bir offside var mı yok mu tartışmaları da olacak. Savunmanın arkasına doğru atılan bir pas. Jota Silva topu firelere gönderdi. Önce düzeltti, ardından vurdu. Yayın 4-5 metre kadar gerisi, penaltı noktası hizası. Sol çapraz ve attığı golle durumu 2-1 yaptı. Ama görebildiğimiz kadarıyla sınırda diyebiliriz bu pozisyon, evet, için. Bir şimdi offside incelemesi gelebilir.
1: AVAR detaylı bir şekilde izliyor. Birkaç kameradan o iz düşümlerine bakacak. Çok sınırda, senin de söylediğin gibi. Yardımcı hakem gol olarak değerlendirdi.
0: Turgut Doman ve Emre Malok şu, evet, anda
1: şu
0: bakıyor.
1: Anda bakıyorlar. Ne çıkacak biz de merakla bekliyoruz. Hani ne karar çıkacaksa açıkçası çok sınırda çıkacak. Yani mavi çizgi mi, yeşil kırmızı çizgi mi önde olacak. Hep beraber göreceğiz. Üst üste bile basabilir. O kadar sınırda bir pozisyon. Jota da golü,
0: evet, gol.
1: Golü verince sevincini gösterdi. Sınırda bir şekilde de pozisyon gol oldu. Jota'nın sol kanattan bindirmesi vardı. 2 dakika önce de bir şutu kaleci Fofana tarafından kurtarılmıştı. Asen Hoca da orta noktaya gösterdi. Jota'nın tarafından biraz yüklenecek gibi görülüyor. Karşısında pozisyon ve golle aldığını söyleyebiliriz. Golün ardından da Rize Spor takımı,
0: evet, Çaykur Rizespor
1: değişikliklere gidiyor diyebiliriz.
0: Takımında da değişiklikler olacak. Mihail'a çıktı. Augusto oyuna girdi.
1: Mihail'a yoruldu aslında. Sol
0: çok bindirme,
1: bindirme
0: yaptı. Evet. Gitti geldi. Ve değişiklik gerçekleşti. 50 numaralı formasıyla Augusto oyuna girdi Çaykur Rizespor takımında. Hemen bir karşı hamle diyebiliriz aslında. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan. 57. dakikadayız sevgili dinleyenler. Durum 2-1 oldu. Ve Jota Silva oyuna girdikten sonra golünü de atmış oldu böylelikle. Bu golle durum 2-1 oluyor. 55. dakikada geldi. Siyah beyazların

0: golü sevgili dinleyenler. Oyun yeniden hareketlendi. Çaykur Rizespor şimdi sol kanattan girecek. Topu alan futbolcu Kazım Laçi. Yerden pasını verdi Taylan'a. Rakip yarı sahanın ortalarında. Sağ kanada doğru bir pas şimdi. Ama o pas hızlı. Augusto hareketlenemedi bile. Top da dışarı çıktı. Taylan Antalyalı'nın pası etkili değildi. VAR odasından gelen görüntü de şu anda ekranlarda. Bizim önümüzdeki monitörde izliyoruz şu anda.
1: Sınırda bir çizgi. Rize Sporlu oyuncunun dizi kendi yarı sahasında. Jota ondan bir avantaj elde etmiş. Offside'a düşmemiş.
0: Çizgiye bakarsak aslında çok da değil aslında böyle bir önde olduğunu.
1: Yani Rizeli oyuncu adım atarken sağ bacağı biraz önde kalmış.
0: O yüzden çok fazla zaten incelemediler de hemen.
1: Ya kaçabilirmiş ama bazen oyuncular orada tereddütte kalıyor. Defans oyuncuları sevgili Murat. O pası gördüklerinde yani offside'a düşürelim mi, öne hamle yapalım mı, topa mı müdahale edelim derken arada derede kalabiliyorlar. Bir hamleyi kendi soluna yapsaymış Rizeli oyuncu, Jota orada offside'a düşebiliyormuş ama tercihini topu kontrol, yani topa doğru müdahale etmek için yapınca da offside değil ve Jota temiz bir gol atmış. Onu da net bir şekilde gördük. Böylece skor Çaykur Rizespor lehine 2-1 devam ediyor.
0: Evet, Beşiktaş karşısında Çaykur Rizespor 2-1 önde. 59. dakika, köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahasına doğru geldi. Kafalardan seken top ve Beşiktaş şimdi sol kanattan çıkmaya çalışacak. Top hızlı, Augusto topu yükseltti. Ardından o noktada Jota hiç kimse vuramadı. Top yerde iki kez sektikten
1: Augusto
0: sonra.
1: Augusto vurdu, topa vurdu değil mi? Daha evet, dışarı topa vurdu.
0: Kendi topuna gitti. Şimdi topu Ersin aldı. Ceza sahasının dışına kadar çıktıktan sonra yerden pasını verdi Akbadu'ya. Akbadu'nun yerden pası Aslani'ye. Siyah beyazlar çıkacak kendi yarı sahasından. Orkun topu aldı. Rakip yarı sahanın ilk metrine doğru gönderdi Ture'ye. Ture'nin pası Olaytan'a, ondan bir kez daha Ture'ye. Ture'nin pası şimdi Aslan'a, hareketlenen Orkun. Orkun geriye doğru Çerni. O bıraktı. Sert şut dışarıda. Beşiktaş'ta değişikliklerden sonra gözle görülür bir değişiklik var sevgili dinleyenler. Ciddi bir yükseliş var. Forvet'te özellikle hücum hattında etkili atakları var. Ve biraz önce
1: Ture'nin vuruşu.
0: Şerni'nin pasında çaprazdan penaltı noktasının 2-3 metre kadar gerisi Ture'nin vuruşu tribünlere kadar gitti. Bu vuruş sevgili dinleyenler.
1: Çok sert vurmayı tercih etmiş. Ama burada plaseyle de bırakabilirdi aslında. O plaseyi denemek yerine sert bir vuruşla golü atmak istemiş. O da isabetsiz olmasına sebebiyet verdi. Çevresinde kimse yoktu. Ture'nin vuruş şekli tercihi çok kendisine avantaj sağlamadığını düşünüyorum. Topu kontrol edip bile kalecinin Fofana'nın sağına soluna plaseyi yapabilirdi. Ama o sert bir vuruşla da gol atmayı denedi.
0: Bu arada bir Beşiktaş hata daha şimdi. Çerni topu aldı. Ceza yayın hemen gerisinde. Geriye doğru Orkun'a. Orkun'dan Olaytan'a. Olaytan'ın pası Ture'ye. Ture'nin pası rakibe. Sekti top bir kez daha Beşiktaşlar'da kaldı ama. Ardından şimdi Olaytan topu aldı. Pasını da verdi Emirhan'a. Emirhan'dan Olaytan'a. Olaytan rakip yarı sahanın ortaları, kaleyi tam karşıdan gören bir nokta. Bir kez daha Olaytan. Olaytan sokulmaya çalışıyor. Karşısındaki oyuncu birden var. Geriye doğru bıraktı. Ortaya varan rakip yanına bakan diliminde. Top yine Beşiktaş'ta. Orkun'da. Orkun'dan Çerni'ye. Çerni rakibinden sıyrıldı. Bir duvar pası. Çerni. Çerni içeriye doğru gönderdi. Gol pozisyonu Ture, bir topu vuruşu kaleci. Atak devam ediyor. Aslani vurdu. Savunmadan sekti. Gol pozisyonu Jota Silva bıraktı. Çerni karambol uzaklaştırıyor savunma. Beşiktaş beraberliğe yaklaşıyor. Ama sonuç olmuyor sevgili dinleyenler. Bu arada Ola Voin de Çaykur Rizespor'da oyundan çıktı. Ve Papa Nikolaou oyunda.
1: Sevgili Murat, şimdi denebilir ki bu 3 oyuncu ilk 11'de oynasaydı Beşiktaş daha iyi başlayabilir miydi, daha etkili olabilir miydi? Tabi tercihler, hocalar tercih, durumlar, hafta arası temaslar,
0: bir de
1: antrenmanlar.
0: Son maç
1: bazı oyuncuları görmek de istedi.
0: Belki Sergen Hoca önümüzdeki sezonun da planlamasını yapıyor olabilir.
1: Evet.
0: Genç şimdi, oyuncuları da görmek istedi.
1: Tabi ama senin de bahsettiğin gibi Çerni, Jota ve Olaytan girdikten sonra Beşiktaş'ın ofansif gücü çok net bir şekilde arttı. Pozisyonlar var. Gol de var zaten. Farkı 1'e indirdi Beşiktaş. Hani defansif anlamda
0: ve pozisyonlar da bulmaya başladı.
1: Tabii. Defansif anlamda belki risk aldı dedik ama sonuç itibariyle Bilal Ture'nin 2 dakikada 2 pozisyonu var. Biraz önce yine Jota'nın bir pozisyonu vardı. Golü de Jota ile buldu. Yani Cerdin'in ön bölge hareket getirdiğini söylemiştik. Bu üç isim de şu anda ofansif anlamda Beşiktaş'a katkı yaptı. Rizespor'da ilk

0: da daha etkili, daha iyi oynamıştı. Ufak ufak bazı oyuncularda da yorgunluk belirtileri görüyoruz. Yere düşen oyuncuların kalkmakta zorlandığı anlar da oluyor. Kalan dakikalarda ne
1: Bu arada
0: geçecek hep
1: savunmanın
0: beraber
1: arkasına
0: göreceğiz.
1: doğru bir pas. Çerni! Müthiş bir gol! Harika bir gol! Beşiktaş durumu 2-2 yapıyor. Savunmanın arkasına doğru gönderilen pas. Çerni topu önünde buldu. Öyle bir vurdu ki sezonun en güzel gollerinden birini attı. Beşiktaş Rize'de geri dönüyor. 2-0'dan sonra müthiş bir geri dönüş Beşiktaş'tan. Durum 2-2. Savunmanın arkasına doğru gönderilen pas. Çerni ceza sahasına girmeden yaklaşık 3-4 metre kadar geriden öyle bir vurdu ki çatala gitti, çatala. Örümcek ağını aldı adeta. Müthiş bir şut, müthiş bir vuruş. Çerni oyuna girdi, maçın kaderini değiştirdi. Beşiktaş durumu 2-2 yapıyor. 2-0'dan müthiş bir geri dönüşe imza atıyor siyah beyazlar. Dakika 62, gol Çerni, durum 2-2. Kafiye ile bırakıyorum sözü.
0: Ben de şöyle bir şey, bu anlatımın üzerine ben konuşmak istemiyorum. Harika bir anlatımın oldu. Çok teşekkürler. Dinleyenler de çok da keyif alarak da dinlediklerini düşünüyorum. Ancak bir gol bu kadar bir enerjik şekilde anlatabilirdi. Ağzına sağlık sevgili Murat. Beşiktaş'ın bahsettiğimiz ikinci yarıdaki üstünlüğü skora da doğrudan yansıdı. 15-20 dakika içerisinde hemen iki gol bularak da eşitliği sağladı. Çerdi'nin bu vuruşlarını biz Glasgow Rangers'tan da hatırlıyoruz. Bu tür
1: Aynen.
0: golleri vardı hatırlarsan. Hatta Fenerbahçe'de Avrupa Kupası'nda maçında golü de vardı.
1: O
0: Muhteşem
1: gole
0: bir vuruş.
1: üzülmüştük, bu gole
0: Bu gole de
1: seviniyor
0: Beşiktaş
1: taraftarlar.
0: taraftarları da seviniyordu
1: Evet.
0: tabii. Rizeliler üzgün olabilir. Ama futbol adına şöyle bakalım. Güzel bir gol. Yani hani futbol severler adına güzel bir gol. Sen de güzel tanımladın. Hani tam 90'a giden bir gol olması hasabıyla birlikte örümcek ağlarını aldı diyebiliriz. Fofana da beklemiyordu. Defans oyuncuları da beklemiyordu. Ama Çerdin'in bu kabiliyeti var, bu yeteneği var ve gösterdiği attığı golle de takımla beraberliği taşımış oldu.
1: Şimdi Çaykur Rizespor atağı, sağ kanata Mithat var. Mithat orta ceza sahasına doğru geldi. Kafayla karşılıyor savunma. Dönen top bir kez daha Çaykur Rizespor takımında. Orta ceza sahasına doğru. Kaleci kale alan içerisinde Ersin topu kontrol etmeyi başardı. Ardından hemen pasını da verdi. Sağ kanattan Beşiktaş geliyor Çin'e. Yine Ture, onun pası Olaytan'a. Bir anlaşmazlık Orkun'la ve top Çaykur Rizespor takımında kaldı sevgili dinleyenler. Tabii Çaykur Rizespor üst üste yedi iki golün şokunu üzerinden atmaya çalışıyor. Şimdi sol kanattan gelecek. Yeşil mavililer sevgili dinleyenler. Yeşille mavinin buluştuğu gerçekten çok güzel bir şehir Rize şehri ve forma renkleri de mavi yeşil. Tribünler bugün doluydu. Taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadılar. 2-0 öne geçtiler ama şimdi biraz üzgünler ve suskunlar. Sağ kanatta Mithat topu aldı. Mithat pasını verdi Agusta'ya. O topu kontrol etmek istiyor ama araya giren, topu kazanan Yasin oldu. Yasin'in pası Orkun'a. Orkun yine savunmanın arkasına doğru uzun bir pas gönderdi. Hareketli futbolcu Bilal Ture. Bilal Ture baktı arkadaşlarının dağılımına doğru. Geriye doğru verdi Olaytan'a. Olaytan kaleyi tam karşıdan gören bir yere Orkun'a. Orkun ceza sahasının içine doğru gönderdi. Savunmada çok kritik bir müdahale. Mochy topu önce kontrol etti. Ardından sol kanala doğru gönderiyor. Ali Sow topu almak istedi. Top dışarı çıktı. Taç oluyor sevgili dinleyenler. 66. dakika, Sergen Yalçın artık ayakta. Değişikliklerden sonra Beşiktaş'ın ataklarıyla beraber o da ayağa kalkıp sürekli oyuncularını uyarmaya
0: Senin
1: başlamıştı.
0: ilk yarıda bir tanımlaman vardı. Sergen Hoca kenarda oturuyor demiştin. Recep Hoca'yı daha sık ayakta gördük. Hemen hemen hiç oturmadı. Sergen Hoca da çok az ayağa kalkmıştı, kalkmamıştı. Ama Hoca da ikinci yarıdaki enerjik oyunla birlikte sağ kenarındaki yerini aldı. Sergen Hoca ile ilgili zaman zaman hani Trabzonspor maçından sonra istifa sesleri de gelmişti. Bir rahatsızlığını dile getirmişti. İstenirse istifa edebiliriz demişti. Ama hafta arasında da şöyle bir cümle sarf etti. Sen de hatırlarsın. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz dedi. Bizim öyle bir şu anda istifa ile ilgili bir çalışmamız yok. Başkanın da böyle bir beklentisi yok, yönetim de bir beklentisi yok demişti. Bu maçta da hani ne olur bilemeyiz ama sonuç itibariyle Beşiktaş her yıl hoca değiştirerek Solskjaer ile başladı bir sezonda. Sergen Hoca ile devam ediyor. Mantıklı olmaz. Benim görüşüm de Sergen Hoca ile Beşiktaş'ın devam etmesi yönünde.
1: Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahasına doğru gelen top bir kafa. Kaleci Fofana. Fofana sağ tarafına doğru pasını gönderiyor. Orada Mithat topu aldı. Mithat eksen etrafına döndü. İki oyuncu vardı karşısında. Geriye doğru bıraktı şimdi Taylan'a. Taylan kendi yarı sahasının ortalarında yavaş yavaş topu sürdü. Sol tarafına doğru gönderdi o da. Daha sola doğru. Ve şimdi Çaykur Rizespor.

0: Spor kendi yarı sahasında Papanikolaou'nun pasıyla hareketlendi. Yeniden Taylan topu aldı. Bir elle oynama kararı var ve Çaykur Rizespor kullanacak. Kendi yarı sahasının son metreleri orta sahaya taç çizgisinin kesiştiği hizaya yakın bir yer. Bu pozisyonda
1: Murat,
0: Jota'nın
1: maçın temposundan
0: çarptı.
1: Dinleyenler de şu pozisyonda bakalım.
0: Şimdi
1: olması.
0: Çaykur Rizespor'un hata var yine. Topu önüne doğru aldı. Papanikolaou sağ tarafına doğru bıraktı. Taylan'a. Taylan'ın pası ceza sahasına. Son anda kritik bir müdahale geliyor. Top dışarı çıktı. Evet. Köşe gönderdiklerinden taç atışıyla.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Oyun hareketlenecek.
1: Senin keyifli anladığımda maçın temposu yüksekliğini anlıyorlardır. Onun en büyük nedenlerinden bir de Asen Hoca'nın oyuna çok fazla müdahale etmemesi.
0: Sağ tarafa doğru bir pas şimdi Mithat. Köşe gönderdiklerinde topu almaya çalışıyor. İkili mücadele. Yardımcı hakemin bayrağı var. Karar faul. Serbest vuruş kullanacak. Beşiktaş köşe gönderdiklerinden kendi sahasından ve sol kanattan sevgili futbol severler. Siyah beyazlar müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıda 18-31 Ali Sow 2-0 yapmıştı. Ve önemli pozisyonları da verdi. Belki soyunma odasına daha farklı da girebilirlerdi. Ama Beşiktaş'ta 3 değişiklik birdenbire değişime neden oldu. 55 Jota Silva, 62 Černý ve durum 2-2. Şimdi
1: golü atan iki isim de oyuna sonradan ikinci yarıda giren isimler değil mi? O da ilginç.
0: Evet, şimdi Černý'nin pası. El Bilal Ture topu aldı. Bir kez daha Černý'ye doğru ama biraz daha çapraza doğru pasını vermiş olsa Černý bir kez daha topla buluşacak. Kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ama biraz daha kalecinin olduğu bölgeye doğru pas gelince topu da kaleci Fofana kolay bir şekilde kontrol etti. Ardından pasını verdi ve top şimdi bir kez daha Çaykur Rizesporlu oyuncularda. Mochi topu aldı. Sağ tarafa doğru gönderdi Mithat'a. Mithat rakip yarı sahaya doğru hızla çıkıyor. Top dışarıda taç. Sol kanattan taç atışıyla oyun bir kez daha hareketlenecek. Taç atışını Beşiktaş kullanacak sevgili futbol severler. Mücadelede heyecan devam ediyor. 69. dakikadayız. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun iki takım adına son maçı bu. Haftanın açılış maçı olurken iki takım da bu sezona böylelikle son maçlarına çıkmış olacaklar. Černý topu aldı bir kez daha. Černý'nin pası. Top sekti. Jota Silva. Şimdi topa doğru hareketlendi sevgili dinleyenler. Şöyle anlatalım. Bir anda dengesini kaybetti. Düşmemek için toparlandı. Topu önünde buldu ama bu kez de tabii düşüp kalkıp vurmaya çalışınca da istediği gibi vuramadı. Zeminin azizliğine uğradı diyebiliriz. Ha, zemin kötü mü? Hayır. Onu söyleyelim. Rizelileri kutlamak lazım. Çok yağmur alan, çok yağış alan bir yer olmasına rağmen yemyeşil bir zemin var. Ama gün içerisinde yağan şiddetli yağmur zeminin ıslanmasına neden olduğu için de zaman zaman işte bu tip düşmeler, top kontrollerinde zorlanmalara neden oluyor.
1: O zaman acaba krampon çivilerinin doğru tercih edilip edilmediği her iki takıma da, çünkü her iki takım oyuncuları da zaman zaman kayarak pozisyon kaybettiler, rakibe hatta pozisyon verdiler, o da sorgulanmalı mı diye de biz burada satır arasında bir görüş beyan etmiş olalım. İki takım adına da krampon çivileri bazen yeterli olmuyor gibi görülüyor, o zemine batmıyor gibi görülüyor ve kaymalar da oluyor diyebiliriz.
0: Bu arada Olaytan taç atışını kendinin kullanacağını düşündü, Beşiktaş'ın kullanacağını düşündü. Oysa ki kendinden çıktığını tekrar baktığımızda önümüzdeki monitörde görebildik. Ve taç atışını sağ kanattan şimdi Mithat'la kullanacak Çaykur Rizespor. Nereden kullanacak derseniz sağ kanattan kendi yarı sahasının ortalarından Mithat kullandı. Hemen Ali Sov'la bir pas yaptı. Ardından şimdi sağ tarafa doğru gönderilen bir pas. O noktada Mebude hareketlendi. Pasını da verdi. Sol kanat etkili giriyor Çaykur Rizespor takımı. Bu arada maçın hakemi de kaydı düştü. Sevgili dinleyenler,
1: en
0: bir müdahale.
1: Asen Hoca oldu değil mi Murat?
0: Evet. Çok ilginç. Yüzü de şu anda çim içinde.
1: Yere
0: ama,
1: temas
0: ama
1: etti
0: hiç çaktırmıyor. Yani Černý gitti yanına.
1: Bir de aslında kayma
0: değil bir müdahale de varmış.
1: De var. Evet.
0: Arkadan bir itme gibi.
1: Bizim sporlu oyuncunun temasıyla da düşmüş. Hani biz
0: evet, Hoyer
1: kaydı demiştik ama.
0: Hoyer'le bir çarpışma diyelim tabii biz buna. Dolayısıyla da şu anda hem hakem kıyafeti, forması hem de yüzünde çimler var. Bu da
1: şu açıdan tebrik ederim. Yere düştü. Düşer düşmez hemen kalktı ve oyuna devam etti ve oyunu tekrar yönetmeye başladı.
0: Hiç kontrolü
1: kaybetmedi. Hoyer'in temasıyla bazen hakemleri yer tutmakla ilgili topun çarpması, oyuncularla temasları söylenir ama ben burada Hoyer'e tepkimi gösteriyorum. Önde hakem var. O koşusunu hakemin üstüne doğru yapmaması gerekiyordu diye de söyleyebiliriz. O temas Asen Hoca'ya düşürdü.
0: bir faul vardı yani.

0: Şimdi içeriye doğru bir pas. Kayarak müdahale. Çaykur Rizespor yine etkili gelecekti. Ama son anda Agbadu'nun müdahalesiyle top dışarı çıktı sevgili futbol severler. 72. dakikanın son saniyeleri ve mücadelede 2-2'lik beraberlik devam ediyor. Sol kanattan taç atışıyla oyun bir kez daha hareketlendi. Şimdi pas sol kanada doğru. Ceza sahasına doğru. Yardan bir pas. Sol. İyi kontrol edemedi.
1: Maça Hoyer kaptan olarak başladı hatırlarsan. Sol bek. Maçın ikinci yarısında Hoyer oyunda ama kaptanlık bandı Mitat'ta. O da ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Hoyer de kaptan olarak başlamıştı. Acaba dedim biz kaçırdık mı? Hoyer oyunda mı? Değil mi?
0: Bu arada bir kırmızı kart. Kenara. Çaykur Rizespor yedek kulübesine bir kırmızı kart çıkıyor.
1: Yardımcı antrenörü sanırım.
0: Muhtemelen dördüncü hakemin uyarısıyla oldu. Evet. Oradaki gelişmeler. Recep Uçar'a. Evet. Recep Uçar kırmızı kart görüyor. Teknik direktör Recep Uçar kırmızı kart görüyor Çaykur Rizespor takımında. Tabii orada bu arada Beşiktaşçı Jota Silva da diyor ki tamam biz devam edelim. Bir an evvel çıksın dışarı diyor.
1: Maçı kazanmak için vakit geçiyor diye düşünüyor Jota. Tabii Recep Hoca burada
0: bir itirazı vardı. Hani
1: kötü söz söylemez ama ani reaksiyonel bir hareketleri var. Alanında gibi görülüyor ama yardımcı hakeme yönelik.
0: Dördüncü hakeme doğru geldi.
1: Evet, yönelik el kol hareketleri var. Recep Hoca sakin bir adamdır. Sakinliğiyle kazanmayı da bilir. Ama buradaki pozisyonda biraz fazla reaksiyon vermiş. El hareketleri, vücut dili biraz beklentinin üzerinde olmuş ve doğrudan Recep Hoca kırmızı kart gördü. Çok da rastladığımız bir olay değildir. Recep Hoca'ya da buradan başarılar dilerim.
0: 74. dakika 2-2'lik beraberlik var. Çaykur Rizespor şimdi taç atışını kullandı. Beşiktaş savunmasında Agbadu biraz riskli hareketler. Topu da istediği gibi uzaklaştıramadı. Top bir kez daha Çaykur Rizespor takımında kaldı. Sol kanatta şimdi etkili geliyor Augusto. Bastı topun üzerine bekledi. Yerden pasını da verdi. Çaykur Rizespor takımında hala top bir kez daha Augusto. Şimdi geriye doğru oynuyor. Topu o noktada kontrol eden Papanikolu. Onun pası bir kez daha Augusto. Çaykur Rizespor sol kanattan etkili geliyor. Augusto son çizgiye doğru indi. Ortasını yaptı. Sol indirdi. Yerden bir şut dışarıda. Sol çapraz. Lacci vuruyor. Kazım Lacci. Top dışarı gidiyor. Çaykur Rizespor ikinci yarıda ilk kez bu kadar rahat geldi. Sağ ayağıyla bir vuruş. Sağ ayağının dışıyla topla dışarı çıktı. Recep Uçar da şu anda tribünlerde mücadeleyi tribünlerden takip edecek.
1: Atak olarak güzel bir ataktı. Sol kanattan yapılan ortayı Sov güzel bir temasla Laç'ın önüne bıraktı. Aslında hani sen de güzel tanımladın. Üst ayağının üst kısmıyla, üst dış kısmıyla vurdu. İyi de yere gitti. Direğin dibinden gitti. Hani golde olma ihtimali de olan bir pozisyondu. Kazım Laç'ı bunları arıyor, istiyor. Bu anlamda değerli. Dünya Kupası'na gitme noktası çabası vardı. Ama çok şükür biz gidiyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü bizde oynadığı süreçler olmuştu. O anlamda söylüyorum.
0: Bu arada Mitat yerde. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Mitat ve Yasin arasındaki ikili mücadele. Yasin de yerde kaldı. Mitat da yerde kaldı. İki tarafta faul bekliyor. Yasin ayağını topa doğru uzattırken Mitat'ın göğsüne doğru geldi. Bu arada Yasin o müdahaleden sonra bir kramp girdi yanılmıyorsam ayağına.
1: Ona kim yardım Mitat etti? Biraz önce mücadele etti. Mitat rakip takımdan. Güzel görüntüler.
0: Rizespor'un kaptanı.
1: Kaptanı. Rizespor kaptanı da genç Yasin'e müdahalesini yaptığını söyleyebilir. Biraz önce müthiş mücadele içerisindelerdi. O mücadeleden doğan bir şekilde Yasin sakatlandı gibi oldu.
0: Sakatlandı.
1: Mitat da
0: Rıdvan
1: hemen tedavisini yaptı.
0: Rıdvan hazırlanıyor.
1: Kenarda hazırlanıyor. Yasin bu sakatlığı sonrası oyuna girebilir.
0: O da yedek kulübesindeydi. Isınmıyordu bile. Ama şimdi hemen hazırlığını yaptı.
1: Çünkü Yasin sağ arka adalesini tutarak oynadığı bir dönemde oldu. Sanırım Sergen Hoca müdahale edecek.
0: Şimdi Ture topu aldı. Geriye doğru bıraktı. Aslani topu kontrol etti. Kaleye bakıyor. Aslani kötü vuruyor. Topla dışarı çıkıyor ve out oluyor kale vuruşuyla. Oyun bir kez daha hareketlenecek. Bir yandan Yasin'e bakıyorum. Yasin sekiyor. Ve Rıdvan da şimdi hazırlığını yaptı. Oyuna giriyor sevgili dinleyenler. Yasin şu ana kadar nasıl oynamıştı sevgili Anasemen?
1: Ya maçın başında da söylemiştim. Hani az süre aldığı için Yasin'i ayrı bir gözle de izleyeceğiz, takip edeceğiz demiştik. İlk yarıda genel bir...

0: Beşiktaş takımının olumsuz havası içerisinde Yasin de çok öne çıkmamıştı. Ama ikinci yarıda Beşiktaş toparlanınca Yasin de sol kanattan bindirmeler yaptı. Rakibi de karşılamaya çalıştı. İlk yarıda kaçırdığı Mebude'nin kaçırması ve Mithat'ın kaçırdığı, daha doğrusu arkasında kaçtığı zamanlar olmuştu. Mithat da çok boğuştu. İkinci yarıda biraz daha bu iki oyuncuya da fırsat vermedi. Hatta kendi de bindirmeler yaptı. Ama çok fazla süre almamasından dolayı olduğunu düşünüyorum sevgili Murat. Attığı deparların da etkisi. Bir temas da vardı Mithat'la giriştiği mücadelede. Bir sakatlık geçirdi. İnşallah ciddi bir şey değildir. Çünkü Yasin'e de Türk futbolunun ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Aslani top aldı. 78. dakika. 2-2'lik beraberlik var. Çerni'den bir kez daha Aslani'ye. Aslani sağ kanada doğru hareketlenen Çerni'ye verdi. Çerni sağ kanatta rakip yarı sahanın ortalarında kendi yarı sahasına doğru döndü yönünü. Ardından tekrar rakip yarı sahaya doğru baktı. İki oyuncunun arasına girdi ve bir top kaybı. Çerni bir kez daha bastırıyor ama kazanamadı. Beşiktaşların baskısı devam etti. Top alan Olaytan ceza sahasında. Olaytan ceza sahasına girdi. Sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Topu dışarı gönderdi. Out kale vuruşuyla Çaykur Rizespor oyunu bir kez daha hareketlendirecek sevgili futbol severler. Evet, Trendyol Süper Lig'de siyah beyazlar 34. ve son maçını oynuyor. Çaykur Rizespor karşısında 33 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 8 yenilgi aldı. 57 gol attı, 38 gol yedi. Artı 19 averaj ve 59 puanla sezona tabii son haftaya diyelim bu şekilde girmiş oldu. Bakalım sezonu kaç puanla tamamlayacak siyah beyazlar. Ali Sow şimdi topu aldıktan sonra sol kanada doğru gönderdi. Orada topu Lacci kazandı. Sol çizgiye doğru gönderdi Augusto'ya. Augusto rakibin üzerine doğru gitti. Augusto yerden bir top. Son anda Emirhan, o da eski bir Rizeli, topu dışarı gönderiyor. Ve korner köşe vuruşunu sol kanattan şimdi Çaykur Rizespor kullanacak sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ın deplasman karnesine baktığımız zaman 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi aldığını görüyoruz. 28 puanı deplasmanda, 31 puanı kendi evlerinde kazanmış Beşiktaş ve 27 gol atıp 18 gol yemiş, artı 9 averaja sahip deplasmanda Beşiktaş takımı. Çaykur Rizespor hakkında da bilgiler vereceğim köşe vuruşundan sonra. 80. dakikadayız. 2-2'lik beraberlik var. Ceza sahası içerisi oldukça hareketli. Asen Hoca ceza sahasına bakıyor ve oyuncuları da uyarıyor. Gözüm üzerinizde dedi ve sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. 80. dakika, 2-2'lik beraberlik. Ceza sahası içerisinde oldukça hareketlilik var. Orta geliyor. Arka direğe doğru geldi. Kafa vuruşu. Augusto'ya doğru geçti şimdi top. Augusto ceza sahasının dışında sağ kanatta köşe gönderi diplerine doğru topu taşıdıktan sonra rakiplerin üzerine doğru gitti. Geriye doğru bıraktı şimdi. Orada topla buluşan futbolcu Mebude. Bir kez daha Mebude sağ kanatta rakip yarı sahanın ortalarında ceza sahasına doğru bir orta yaptı. Beşiktaş savunmasından döndü. Çerni topu önüne doğru almaya çalışıyor ama o noktada Lacci vardı. Pasını verdi köşeye doğru. Sol köşeye doğru gönderdi ve sonrasında top Çaykur Rizespor takımında kaldı. Taylan şimdi pasını veriyor. Sağ kanada hareketlenen Augusto. Augusto gitti. Köşe gönderi diplerinde topun dışarıdan içeriye doğru hareketlendiğini belirledi maçın hakemi. Ve yardımcı hakem daha doğrusu bayrağını kaldırdı. Karar out ve kale vuruşuyla siyah beyazlar oyunu bir kez daha hareketlendirecekler. Ceza sahası içerisinde şimdi sağ kanada doğru gönderilen bir pas. Beşiktaş sağ kanattan geliyor bu kez. Ceza sahasına doğru bir hareketlenme var. Orkun topu aldı. Orkun pasını verdi Olaytan'a. O ortasını yaptı içeriye doğru. Kafayla savunma karşılıyor ve Çaykur Rizespor savunması şimdi topu kazandıktan sonra Taylan'a verdi. Taylan sol kanada doğru gönderiyor. Sol kanatta Hoyer topu aldı. Karşısında Olaytan var. Onun pası Çerni araya girdi. Kazandırdı. Topu alan Orkun. Orkun'un pası gol pozisyonu. Jota Silva kaleci. İkinci pozisyon savunma. Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Jota Silva gerçekten de şu ana kadar oyuna girdikten sonra hem gol attı hem de takımını inanılmaz ateşledi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon. Vuruşunu yaptı. Kaleci Fofana'nın üzerine geldi biraz da top. Şimdi sol kanatta Rıdvan topu aldı. Köşe gönderine yakın bir yerde. Rıdvan yeniden kendi yarı sahasına doğru döndü. Pasını verdi. Hareketten futbolcu Orkun içeriye doğru. Çerni. Çerni'nin pası Jota'ya. Jota Silva'nın pası. Orkun. Beşiktaş çok güzel geldi. Bir vuruş daha. Ceza sahasında karambol. Uzaklaştırıyorlar. Organize bir ataktı. Çok güzel bir ataktı ama sonuç gelmedi. Beşiktaş'ın baskısı devam ederken top dışarı çıkıyor ve taç oluyor.
0: Beşiktaş'ın bu hata golle sonuçlansaydı eğer sevgili Murat, sen de güzel aktardın, paslaşmalar, o kısa paslaşmalar ceza sahası içerisinde hemen yakında en uygun arkadaşları bulundu. En
1: Jota son Silva'dan tarihte, Orkun'a, Orkun arkaya direğe doğru evet, kesti.
0: En son Orkun da dediğin gibi Bilal Ture'ye. Bilal Ture daha iyi vurabilir miydi? Vurabilirdi ama sonuç itibariyle o paslaşmalar harikaydı.
1: Şimdi yine Beşiktaş hata, Orkun. Orkun vurdu, sekti, dışarı gitti. Out kararı var. Kale vuruşuyla Çaykur Rizespor oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Orkun'da belki biraz daha böyle bugün bir tutukluk var. Yani şu anda değişikliklerle birlikte Orkun'un olduğu mevkideki oyuncuların biraz daha aktif, biraz daha hareketli olması gerekir. Eğer Orkun biraz daha hareketli olsa Beşiktaş belki 3'ü 4'ü bulacak.
0: Evet, o 3 oyuncu değişikliğiyle beraber sahaya 46'da giren oyuncuları ayak uydursa dediğin gibi daha farklı olabilir. Ama şöyle de bir şey var, hak da veriyorum. Büyük önemli bir sezon geçirdi futbolcular ve bazı oyuncular ki onların başında Orkun da geliyor, Dünya Kupası'na gidecekler. Allah korusun sakatlık olabilir, işte ekstra farklı yorgunluklar olabilir. O nedenle bazen kontrollü oynamak da gerekebiliyor. Dünya Kupası kadrosu açıklanacağı bu günlerde oyuncuların sakatlık geçirmeden bu süreci bitirmeleri, maçları bitirmeleri de değerli. Orkun da bir anlamda hani bildiğimiz o ateşli, istekli, öne doğru giden ki yapıyor zaman zaman ama bu maçta senin de bahsettiğin gibi zaman zaman frene basarak da oynadığını gözlemliyor biliyoruz ama ben bunu anormal bulmuyorum. Allah korusun şurada Orkun'un ve diğer futbolcular adına da bir 10 dakikalık süre var uzatmalarla birlikte. Bir sakatlık olmadan sezonun bitmesi değerli diye düşünüyorum. Tüm futbolcular adına ama milli oyuncumuz Orkun da bizim için ayrı bir değer tabii ki.
1: Mücadelede 84. dakikadayız. 2-2'lik beraberlik var Rize'de. Çaykur Rizespor 18-31 Alisov'la 2-0 öne geçti ilk yarı.

0: sonrasında Fenerbahçe İtalya'sı döndü Türkiye'de. Beşiktaş'ta da forma giyiyor, giymeye çalışıyor. Ama Salih'in daha çok istemesi, ısırması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani 5. değişiklik olarak Salih'i biz 83-85'te görmemeliyiz diye düşünüyorum.
1: 85. dakikadayız. 2-2'lik beraberlik devam ederken Çaykur Rizespor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Sağ kanala doğru gönderilen bir pas. Yine Mithat topu aldı. Sevdiği toplardan biri. Önünde boş bir alan var. Mithat çekti topu şimdi. Top hala onda. Mithat sol tarafına doğru bir pas gönderdi. Orada yeniden top alıyor şimdi. Mithat ortaya doğru bir pas gönderdi. Orada topla buluşan futbolcu Papanikolaou sol tarafına doğru gönderdi. Ceza sahası içerisi vuruş. Beşiktaş savunmasından sekti. Augusto'nun vuruşu dışarı gidiyor ve korner. Sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Bu arada değişiklik hazırlığı var yine. Bu kez Çaykur Rizespor takımında değişiklik olacak. Solda Mithat, önünde boş bir alan vardı. Pasını diğer tarafa doğru geçirmişti. Augusto'nun vuruşu da top dışarı
0: Rize
1: gitti.
0: Spor'da değişiklik. Yorulmalar var sevgili Murat. Ondan dolayı da Taylan biraz daha oyunu yarı sahasında kabul etmişti. Recep Hoca kenarda değil, bench'te değil. Sonuçta türbüne gitti kırmızı kart nedeniyle. Onu da müdahaleleri çerçevesinde diyelim veya teknik ekibin 3 oyuncuyu 86'da sokmak durumunda. Çünkü biraz düşüş yaşanmıştı. Mebude'nin yerine de Emrecan giriyor
1: oyunda.
0: Emrecan giriyor. Evet. Ya bu müdahaleler tamamen yorgunluk belirtileri üzerinde onu gidermeye yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Taylan da çıktı değil mi oyundan?
1: Evet. Onun yerine de Muhammed
0: Ali Sov'un yerine de İbrahim Muhammed Ali Dervişoğlu giriyor. Ali Sov'un yerine de evet. Ali Dervişoğlu girdi.
1: Ali Sov da oyundan çıktı. Halil Dervişoğlu oyunda.
0: Taylan'ın yerine de Muhammed girdi. Biraz önce bahsettiğimiz gibi 3 oyuncu değişikliğini birden yapmış oldu. 86. dakikada Rizespor. Tabii Rizespor daha öncesinde de bir değişikliği vardı. Olava'nın yerine de Papanikolaou oyuna girmişti. Şu an itibariyle Rizespor'da daha dingin, daha sakin, daha sağlam oyuncularla kalan süreyi geçirmeye çalışacak.
1: Köşe vuruşu kullanıldı. Jota Silva'dan sekti. Bir kez daha dışarıda. Yine sol kanattan Çaykur Rizespor köşe vuruşunu kullanacak sevgili dinleyenler. 2-2'lik beraberlik, kronometreler 87. dakikayı gösterirken
0: Mialla'nın yerine de Augusto girmişti. Onu da hatırladım bize sporda. Böylece 5 oyuncu
1: daha önce yapılmış değişiklik. 5 evet. Değişiklik oldu. Köşe vuruşu kullanıldı bu arada. İçeriye doğru savunmadan sekti. Dışarı gitti. Ve taç sol kanattan rakip yarı sahanın ortalarından şimdi Çaykur Rizespor taç atışını kullanacak. %54'e %46 topla Beşiktaş'ın daha çok oynadığını söyleyelim. Özellikle bu istatistik tabii ikinci yarıda değişen bir istatistik olduğunda belirtelim. Şimdi sağ kanala doğru bir pas denemesi. Araya girdi Sanyan, topu karşıladı. Beşiktaş'ta Salih Uçan topu almak istiyor. Orta alanda Mithat geldi, aldı topu, kazandı. Sahanın her yerinde Mithat. Mithat döndü ve orada bir kez daha Mithat alabilecek mi? Alamadı. Top yine de Çaykur Rizespor takımında kaldı. Augusto'da. Augusto iki oyuncunun arasına doğru hareketlendi. Top hala onda. Augusto topun üzerine doğru bastı. Ardından pasını da verdi. Sağ kanatta şimdi Mithat var. Son çizgi Mithat'ın ortası. Salih Uçan'a çarptı. Yükseklik kazandı. Salih Mithat mücadelesi. Şimdi taç çizgisinin hemen üzerinde devam ediyor. Geriye doğru Augusto topu aldı. Augusto'nun yerden pası. Papanikolaou topu aldıktan sonra sonuna doğru gönderiyor. Hoyer'e. Hoyer güzel bir pas verdi. Sol kanat ceza sahası. Gol pozisyonu. Arkaya doğru bir vuruş. Son anda kaleci. Augusto ile atak devam ediyor. Augusto bu kez savunma. İnanılmaz bir karambol. Bir vuruş daha, yine savunma, ardından dışarıda. Çaykur Rizespor takımı öne geçme şansını değerlendiremiyor. Müthiş bir şans yakaladılar. İnanılmaz bir karambol. Ama bu karambolden sonuç çıkmadı. Son vuruş Yunan oyuncudan top dışarıda.
0: 4 şut var 15 saniyede sevgili Murat. Biri kaleci Ersin kurtardı. İkisini defans oyuncuları çeldi. En son vuruşu Papanikolaou vurdu. O da Beşiktaş oyuncularının bastırması üzerine istediği gibi vuramadı diyebiliriz ama bahsettiğim gibi Ersin'in ilk kurtarışı 2 ve 3. vuruşlara defans oyuncularının can siperhane bir şekilde kendilerini topun önüne atmalarıyla birlikte 4. vuruş hakkı ile de Papanikolaou geldi. Orada da Beşiktaşlı oyuncular kayarak istediği gibi Yunan oyuncunun vurmasını engelledi diyebiliriz ama 15 saniye içerisinde 4 vuruşun olması da çok rastlanan bir şey değildir. Rizespor 4 kez şans denedi ama hiçbirinde istediği sonucu alamadı. En son vuruşta altlı sonuçlandı. bir Beşiktaş

0: Beşiktaş Dinamo maçı gözümün önünde canlandı da ona benzer karambolün şeyi evet. Gerçekten inanılmaz evet. Şeyler yaşanmıştı. 90. dakikadayız. Çağrı topu almak isterken kaybetti. Çaykur Rizespor takımı yine hızlı çıkıyor sevgili dinleyenler. Sol tarafa doğru gönderilen bir pas ortaya varan rakip yanına bakalım diliminde. Topla buluşan futbolcu şimdi Laçi oldu. Pasını verdi sol kanada doğru. Ceza sahasında sol çaprazda gol pozisyonu olabilir. Geriye doğru bırakılan bir pas. Orada topu şimdi aldı Çaykur Rizespor takımı. Bir kez daha ceza sahasında arka direğe doğru orta Augusto. Topu kontrol edemedi ama arkaya doğru seken topa Mitat koştu. Kazandı bir kez daha. Köşe gönderi diplerinde Mitat bakıyor. 90. dakikadayız. Topu Olaytan kazandı şimdi Beşiktaş'ta. Rakibine çarptırdı. Topla dışarı çıktı ve taç oldu.
1: Yine Mitat boşta kalan topa depar atarak sahibi olduğunu söyleyebiliriz. O da bayrak yakınlarında top tuttu. Yani atağı bırakmadı, istiyor. Dakikada 90+5 olacak. 90+1'deyiz sevgili Murat. Ve hala bir pil reklamı vardı ya, reklam olması diye ismi söylemeyelim. Oradan böyle bıdı bıdı koşan kişiler veya özneler vardı. Mitat da aynen öyle. Hiç durmadan koşularını yapıyor ve isabetli koşular ve isabetli paslarla da takımla katkı yaptığını söyleyebiliriz. Bugünün önemli isimlerinden biri Rizespor adına. İkinci yarıda bandı taktığı için kaptan diyelim. İlk yarıda maça başlarken Hoyer kaptandı. Hoyer hala oyunda. O da ilginç bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Çok rastladığımız bir olay olmadığını da ifade edelim. Şu anda taş tercihi konusunda bir sıkıntı oldu. Daha doğrusu Augusto koşmuyor diye Mitat tepki gösterdi. Şimdi biraz önce bahsettik ya, her topu koşan, mücadele Mitat bu kez taç atarken Augusto ileri gitmedi diye tepki gösterdi. Koşun diye. Yani kendisi koşuyor. Diğerlerinin de beklentisini vücut diliyle de belirtmiş oldu arkadaşına.
0: 90+5 oynanacak. 90+2'deyiz. Sol kanat yine Çaykur Rizespor atağı. Vuruş savunmadan dönüyor top. Dönen top şimdi Hoyer'de kaldı. Hoyer geriye doğru bir pas Sanyan'a. Sanyan topu aldıktan sonra öne doğru bir pas gönderiyor. Çaykur Rizespor bu bölümlerde daha etkili. Sağ kanala doğru şimdi bir pas. Orada Mitat ceza sahasında. Mitat son çizgi yaptı ortasını. Bir kafa ve gol! 90+2. dakika. Beşiktaş yıkılıyor. Çaykur Rizespor 3-2 öne geçiyor sevgili futbol severler. Rize'de yağmur başladı ve gol de geliyor. 5 gol var. Durum 3-2 oluyor. Çaykur Rizespor 3-2 önde. Halil'in attığı golle 90+2. dakika.
1: Güzel bir ataktı. Sağ kanattan yapılan orta. Demarke vaziyetteki Halil Dervişoğlu ile buluştu. O da iyi bir golcüdür ama sakatlıklar nedeniyle bazen konsantrasyon eksikliği istenilen sonuçları alamayabiliyor. Ama bir santrfor vuruşuyla, güzel bir kafa vuruşuyla da topu filelere gönderdi. Şaşırdık mı? Dinleyenleri şaşırtmayacakları bir şey söyleyeceğim. Sağ kanattan orta yapan da Mitat Palay'dı. Boş vaziyette arkadaşını buldu. O da tribünlerle sevincini, asist yapmış bir oyuncu ama gol atmış kadar sevincini gösterdiğini söyleyebiliriz.
0: Kale alan ön çizgisinde güzel bir uçar kafa ve durum şimdi Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 3-2 oluyor.
1: Halil'den ziyade Mitat'a koştu sevgili Murat. Yani o ortanın değerini bilmek anlamında Mitat'a koştular. Halil de hatta Mitat'a doğru koştu. Bu açıdan da güzel bir asist yapanların değerlendirilmesi ve değerli bulunması anlamında güzel bir pozisyon, güzel bir ortaklaşma, güzel bir kutlamaydı.
0: Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi yakaladı. Ardından 3'ü bulur mu diye Beşiktaş taraftarı bekledi. Çünkü bir oyunun da aslında daha çok Beşiktaş
1: kontrolündeydi. Evet.
0: Ama bu dakikalarda Çaykur Rizespor daha iyi oynuyor dediğim anda evet. Rize golü buldu son bölümde.
1: Sağ kanatlı kullanarak yaptığı ataklarda, ortalarda.
0: Yine savunmada hatalar yapmaya başladı siyah beyazlar. Aslında sezon başından bu yana bu sezon savunma hatalarına bir türlü çözüm bulamamıştı.
1: Evet. Çok fazla stoper değişti. Çok fazla defans hattındaki isimler değişti. Kanat bekleri değişti. Defansın göbeğindeki isimler değişti. İşte o devre arasında yapılan o bölgeye Akbadu başta olmak üzere takviyeler var. Hepsi bir arada da ama Beşiktaş defans anlamındaki bir bütünlüğü tam anlamıyla sağlayamadı. Bir kontrol var. Şu anda Türk futbolcuları
0: evet,
1: bekliyor. Maçta başlamadı henüz.
0: VAR odasıyla görüşme halinde şu anda maçın hakemi Asen Albayrak. Gerçekten çok güzel bir maç
1: pozisyon
0: yönetti.
1: Pozisyon offside olma ihtimali yok çünkü Mitat

0: falan çizgi üzerinden ortaladı. Halil Dervişoğlu topun gerisindeydi.
1: Ağzını hakemin okuyorum sanki offside gibi bir şey söyledi
0: Mithat
1: ama.
0: Mithat için mi acaba? Mithat'a atıldığında Mithat için mi olabilir? Mithat'ın yaptığı ortada Halil'in offside olma durumu yok ama Mithat'ın durumuna bakılıyor olabilir. Ya da atak başlangıç fazında bir temas, bir faul var mı bizim kaçırdığımız? Ona da bakılıyor olabilir.
1: Monitörden şu anda bakıyorum, oyun başlamadı. Herhangi bir tekrar da yok. Evet, izleme önerisi geldi. Tabii Asen Hoca'ya izleme önerisi gelince tam olarak değişebilir demiyoruz. Çünkü o kendi kararlarının arkasında
0: çünkü
1: hep duruyor.
0: Sevgili Murat, offside olsa yani biliyorsun ya, VAR'dan gelen offside kararıyla.
1: Evet, dur bakalım neymiş burada. Bu pas sırasında.
0: Şöyle bir şey var. Halil İbrahim Dervişoğlu offside değil ama onun önündeki Rizeli oyuncunun ayağı biraz önde. O rakibini etkileyip de Aggodu'yu ve Ersin'i olumsuz etkiliyor mu ona bakıyorlar. Evet. Rizeli oyuncunun sol ayağı önde, vurmayan Rizeli oyuncunun önde. O da Aggodu'yla bir teması da var.
1: Evet, şu anda karar açıklanacak. Bakalım izledi maçın hakemi. İzledim diyor. Evet, karar offside. Gol geçerli değil. Bu gol geçerli değil. 90 artı 6. dakika.
0: Yani Halil İbrahim Dervişoğlu offside'de değil ama öndeki Rizeli oyuncunun Agbodu'nun
1: aktif alan içerisinde
0: hareketini engellemesinden yola çıkarak hani bir ayak farkıyla da öndeydi. O da etkili olmuş diye teması da var, görüldü. Burada aslında offside olup olmadığını Asen Hoca'nın yorumuna bıraktılar. Normalde offside olunca normalde hemen çizgilerle belirtiliyor. Asen Hoca yorumunu VAR'ın uyarısıyla bekle offside olarak değerlendi. Gol geçerli değil. Maç 2-2 devam ediyor.
1: Evet, oyun yeniden hareketlendi. Beşiktaş takımında top sağ kanatta doğru. Murillo topu aldı. Öne doğru vermek istedi. Şaykur Rizespor oyuncularının baskısı var. Rize'de heyecan Doruk'ta. Olaytan topu aldı. Şimdi Orkun bir kez daha topu aldı. Orkun iki oyuncunun arasında güzel bir pas verdi. Beşiktaş rakip yarı sahada. Olaytan topu aldı ama kaybetti. Çok basit bir top kaybı ve çıkarken kaybedilen toplar her zaman için çok tehlikelidir. Şimdi Halil İbrahim Dervişoğlu sol tarafına doğru bir pas gönderdi. Bir kez daha Halil Dervişoğlu topu önüne doğru almaya çalışıyor. Ama şimdi topu kaybettikten sonra Çerni topu aldı. Çerni sağ kanat önünde boş bir alan var. Çerni yerde. Maçın hakemi serbest vuruşu belirliyor. Tehlikeli bir nokta. Kartıyla gitti maçın hakemi. Sarı kart çıkıyor. Hoyer sarı kart görüyor sevgili dinleyenler. Gerçekten çok ilginç bir maç oluyor. 90 artı 7. dakikadayız. 5 dakikalık bir ekstra süre göstermişti ama o süre içerisinde de özellikle golün olması, sonrasında pozisyonun yeniden incelenmesi arasındaki puan dakika kayıpları vardı. Şöyle bakarsak belki de bu pozisyon
0: son bir atak olabilir.
1: Son bir gol pozisyonu olabilir. Beşiktaş içinde çok kritik bir an yaşanıyor şimdi sevgili dinleyenler.
0: Orkun da stoperleri ön bölgeye doğru gitmeleri için uyarıyor. Hem Emirhan hem de Agbo'da yüksek bir top kullanacak büyük ihtimalle ve onların kafasıyla topu bulaştırmak isteyecek. Dediğim gibi son atak olduğu için de 98'de bir risk alınıyor. Kontrasına dikkat etmesi lazım. Eğer Rize topu kaparsa ama onlara yüksek top atacak Orkun.
1: Sağ kanat rakip yarı sahanın ortaları, taç çizgisine yakın bir yer, orta geldi, ceza sahasına doğru, arka direğe doğru gitti. Savunmadan dönüyor top, ardından bir faulü belirliyor maçın hakemi ve serbest vuruşu Çaykur Rizespor takımı kullanacak. 90 artı 9. dakikadayız.
0: Agbodu burada akıllıca iş yaptı. Topa vuramayacağını düşününce Rizespor'un topa sahip olmasını engellemek
1: için hızlı bir hücumu engelledi.
0: Hızlı hücumu ta Rize ceza sahasında kesmiş oldu. Akıllıca bir iş yaptı söyleyebiliriz.
1: Evet, bu arada maçın hakemi Asen Albayrak 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Zorlu mücadele 2-2 sona eriyor. 18 Alisov, 31 Alisov 2 gol attı. Çaykur Rizespor'u 2-0 öne geçirdi. 55'te Jota Silva 2-1 yaptı. 62'de Çerni attığı golle durumu 2-2'ye getirdi. Ve zorlu mücadele 2-2 sona erdi. Beşiktaş puanını 60'a, Çaykur Rizespor 41'e yükseltmiş
0: oldu. Kısa bir iki cümleyle yorum yapayım. İlk yarısını Rizespor'un, ikinci yarısı Beşiktaş'ın daha etkili oynadığı bir maçtı. Zaten skorlarda ilk yarıda 2-0 Rize, maçın sonu 2-2 Beşiktaş attığı gollerle berabere bitti. O açıdan da iki takımı da tebrik ediyoruz. En azından sakatlık olmadı. Sezonun son maçı. O açıdan da futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu iki takım için de sezon bitmiş oldu. Ama Rizespor tarafı da hani maçı öndeyken beraberle düşmenin bir üzüntüsü de var mı? Var ama sonuç itibariyle itibariyle güzel bir maç olduğu, güzel bir enerjik maç olduğunu söyleyebilirim.

0: Birinci sezon son maçı itibariyle bu iki takım adına.
1: Evet, Beşiktaş böylelikle sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı sevgili dinleyenler. Çaykur Rizespor puanını 41 yaptı ve şu anda 8. sırada. Bir yayınımızın daha böylelikle sonuna geldik. Sesimizi sizlere Sinan Kılıç ulaştırdı ve sevgili Erhan Seven'le birlikte bu maçı sizlere naklettik. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamının adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 15 Mayıs 2026 ve günlerden cuma haftanın son canlı yayınına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ali İhsan Yıldız yayın kumanda masasında ve Burak Pekcan mikrofonda saat 23'e kadar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Ajda Pekkan mikrofondaydı. Yeniden başlasın dedi. Söyledi. Güzel şarkıda. Efendim tekrar herkese iyi akşamlar. Türkiye'de olanlar, kalbi Türkiye'de olanlar ve bütün dostlarımız haftanın son canlı yayında birlikteyiz. Bu akşam yarım kalan hikayelerden konuşacağız. Acaba devam etseydi ne olurdu dediğiniz insanlar, hayaller, yollar. Çünkü bazen insanın içinde tamamlanmamış cümleler yıllarca yaşamaya devam ediyor. Belki güzel bir şarkı o eski hikayenin kapısını aralar. O yüzden Facebook sayfamıza yazabilirsiniz. TRT Akşamın Adresi. Yazdığınız mesajları şimdiden görüyorum. Yazmayanlara da varsa eğer söylemek istedikleriniz yazmanızı rica ediyorum dostlar. Haftanın son canlı yayındayız. Keşkeleri, acabaları konuşacağız. Yarım kalan hikayeleri, tamamlanmamış cümleleri. Aslında her yarım kalan hikaye bizde birer iz bırakır. Hazırsanız başlayalım dostlar.

Elbet bir gün buluşacağız. Taner Şener söyledi efendim. Bu böyle yarım kalmayacak dedi. Tam da bu akşam işte yarım kalan hikayeleri konuşuyoruz ya dostlar. İnsanlar değişiyor, yollar ayrılıyor, yıllar geçiyor ama bazı hikayeler insanın içinde tamamlanmadan kalıyor. İşte bu akşam da biraz o yarım kalan cümleleri, kapanmayan defterlerin, acaba devam etseydi ne olurdu dediğimiz hikayelerin peşindeyiz. Yarım kalan bir dostluk, bir hayal, belki bir aşk. İçinde hala yeri duran ne varsa bu akşam paylaşın bizimle. Şarkılar kadar hikayeler de konuşsun bu akşam. İsteklerinizi bekliyorum. Halihazırda yazmış olanlar var. Onlara da çok teşekkürler. Kimler ne yazmış şöyle bir bakayım. İlyas Aydın yazmış bu akşam ilk olarak Ormanbeyli köyü Tokat'tan selamlar gönderiyor. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykubek, Seyit Şahin, Ömer Çetiner'e armağan ediyor ve her zaman siz dostları hatırlamak diyor ricam. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler Ormanbeyli köyü Tokat'a selamlar olsun. Bugün bir Tokat türküsü de dinleyeceğiz. Az önce istekleri indirirken gördüm. Selamlar Burak Bey diyor İlkay Karabiber. İyi akşamlar efendim. Geldik yine haftanın son canlı programına. 2 gün boyunca sizi dostlara özleyeceğiz ama biz buralarda olacağız. Teknik masaya dostlara selamlar diyor. Bizden de size selamlar efendim. İsteğinizi de aldık sıraya. Leyla Çabuk Çanakkale'den bu aralar sesleniyor. Bir Kızıl Gonca'ya benzer dudağın şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Elbette efendim size de hayırlı akşamlar. Sevgili Ahmet Can Ankara'dan. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Geldik haftanın son programına. Haftayı açılışı Neşet Ertaş'la yapmıştık. Kapanışı yine Neşet Ertaş'la yapalım. Gönül Dağı dinleyelim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun diyor. Elbette efendim. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden sesleniyor. Selam ve sevgiler. Bekliyoruz efendim. Kolaylıklar, iyi yayınlar dilerim demiş. Ankara'dan Veysel Şahin, Mehtap Kar. Ankara'dan yazıyor. Veysel Şahin Antalya'daydı. Ankara'ya mı geldiniz acaba? Hoş geldiniz efendim. Veysel Şahin, Mehtap Kar, Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Ömer Şan'dan bir türkü demişler. Evet efendim az önce bahsetmiştim. Ömer Şan'dan bir Tokat türküsü seçtim sizin için. Abdülkadir Yentur'da TRT Radyo Güzel Eserlerin Radyosu sıradaki eseri Ceyhan'dakilere armağan ediyorum demiş herhalde. Ceyhan'dan sevgiler diyor. Ya da belki de kendi için istemiş sıradaki eseri. Abdülkadir Yentur Ceyhan'a da selamlar olsun. Ve güzel bir çiçek Zehra Kayan Fırıncı'dan görünüyor. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Bilmiyorum çiçeğin adı var mı ama gayet güzel görünüyor. Selamlar olsun bir daha, bir kez daha bütün dostlarımıza. O zaman sıradaki ilk isteğimizle bu akşamki isteklerimizi de başlatmış olalım. Fatih Tirsi'den de bir mesaj gelmiş, onu da birazdan okuyayım efendim. Evet, ilk isteğimiz demiştik. Şöyle bir geriye doğru gidelim. Konya Körenavdan köyünden.

Yıldırım Gürses mikrofondaydı. Efendim İlkay Karabiber'e selamlar olsun bir kez daha. Leyla Çabuk Çanakkale'den sesleniyordu. Bir Kızıl Gonca'ya benzer dudağın şarkısını demek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişti. Buyurun efendim. Sanatçımız Çiğdem Yarkın söyleyecek bu güzel şarkıyı.

Sanatçımız Çiğdem Yarkın mikrofondaydı sevgili dostlar. Bir kızıl goncaya benzer dudağın Leyla Çabuk için söylemişti. Çanakkale'ye selamlar olsun bir kez daha. Ve Ahmetcan kolay gelsin, haftanın son programında. Açılışı Neşet Ertaş'la yapmıştı. Kapanışı yine Neşet Ertaş'la yapalım. Gönül Dağı diyelim diyordu. Babasının sevdiği türküleri paylaşıyordu bu akşam, istiyordu sevgili Ahmetcan. Buyurun efendim, tekrar mekan cennet olsun babanızın, Allah rahmet eylesin. Gönül Dağı, Neşet Ertaş.

Neşet Ertaş mikrofondaydı. Sevgili dostlar, Ahmetcan istemişti bu güzel Bozlak türküyü. Teşekkür ederim Rafi Bey. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın diyor. Siz de hoşça kalın efendim. Sağ olun. Seydi Kemer'den selamlar, sevgiler göndermiş Bayram Gökçen. Bizden de sevgileri olsun. Şadiye Tural Aktaş da kahve ikramında bulunmuş. Selamlar radyo dostları. Hepimize güzel bir yayın diliyorum demiş. Bir de isteği var. Onu da birazdan dinleteceğiz elbette. Evet, İstanbul'dan sevgili Fatih Tirsi'nin bir mesajı vardı, sağ olsun, akşamın konusuna da yazmış. Merhaba Burak Bey, bir Bozlak türkü vardı. Yaşım 45 oldu, bu saatten sonra gelsen ne olur, gelmesen ne olur diye başlayan. Geride kalanlara, yarım kalanlara takılmıyorum ama hatıralar depreştiğinde acaba şöyle yapsam nasıl olurdu diye düşündüğüm oluyor. Lisede hiç ilgimi çekmeyen sınıf arkadaşıma liseden sonra aşık olmuştum. Şeytana pabucunu ters giydirebilecek fikirleri olan, laf cambazlığı gayet iyi olan birisi olmama rağmen hiçbir zaman gidip açılamadım. Acaba açılsaydım hayatım nasıl?

nasıl bir yönde giderdi diyor. Bundan yıllar sonra bir başka kız arkadaşım karşıma geçip çatır çatır "Ben sana aşığım, seni seviyorum, sen gel diye ne kadar bekliyorum" demişti. Ben ona da hiçbir şey diyememiştim. Bugün geriye dönüp baktığımda aman iyi ki onlar olmamış diyorum. Nilgün Hanımlar olmasaydı hayatımın en güzel yanı Yiğit ve Ezgi nasıl olacaktı? Belki de keşke olabilseydi diyeceğim tek şey bisiklet sürmektir. Doktorlar unut artık dese de yaş 50'ye gelmek üzere olsa da hala bisikletle Giresun'a gitme hayalimi içimde tutuyorum. Sanırım bu bisiklet sürme hayali benim beyaz sevdam. Madem ki sevdam beyaz, o zaman Nilan Ünsal'ın Beyaz Sevda diye bir şarkısı vardı, arşivde varsa onu rica edebilir miyim demiş değerli radyo dostumuz. Elbette efendim, elbette onu sıraya alacağız. Fatih Bey, yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz. Bazen bazı hikayeler yarım kalmalı ki hayatın bize hazırladığı o en güzel ödüllere, yiğitlere, ezgilere yer açılsın. Demek ki o suskunluklar bile aslında kaderin bir bildiğiymiş. Ama o bisikletle Giresun'a gitme hayali var ya, işte o yarım kalmış bir hikaye değil bence. Henüz yazılmamış bir gelecek olsun inşallah. İçinizdeki o beyaz sevda hiç kirlenmesin efendim. Sizin ve o bembeyaz hayallerini kalbinde saklayan tüm dostların hatırına Nilan Ünsal'ı dinliyoruz.

İstanbul'dan sevgili radyo dostumuz Fatih Tirsi için mikrofondaydı efendim. Miran Ünsal'ı dinledik, Beyaz Sevda. Ve dostlardan gelen mesajlar var. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz Burak Pekcan, Teknik Masa. Emel Sayın'dan bir şarkı demişler. Onu da aldık sıraya. Hiç merak etmeyin efendim. İsviçre Möhlin'e de bizden selamlar olsun. Şadiye Tural Aktaş'ın mesajını az önce okumuştum. Kahve ikramı da hala çok güzel görünüyor. Teşekkürler efendim ve şöyle geri dönüyorum isteklerde nerede kalmıştık diye. Veysel Şahin bu aralar Ankara'daymış. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Ömer Şan'dan bir türkü rica etmişti. Bir Tokat türküsü seçmiştim ayrıca. Tokat'tan bizi dinleyen değerli radyo dostumuz İlyas Aydın'a da selamlar olsun. Ona da armağan etmiş olalım bu güzel türküyü. Ayrıca şöyle diyor Veysel Şahin. Burak Bey, Eryaman'dayım. Ankara soğuk, iklim farkı buranın demiş. Valla yayına gelmeden önce 13 derece civarındaydı. Hani evet sıcak değil ama Ankara için fena da olmayan bir sıcaklık. İyi ki bu mevsimde gelmişsiniz diyeyim. Böyle eksileri, eksi beşleri görmediniz Veysel Bey. Selamlar olsun Eryaman'a o zaman. Hoş geldiniz Ankara'ya. Sefalar getirdiniz. Evet, buyurun efendim Ömer Şan'ı dinleyelim.

Ömer Şan mikrofondaydı bu güzel tokat türküsüyle. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme dedi. Sevgili dostlar, Saadettin Tolga Ömürzoğlu yarım kalan hikaye.

hikayesini şöyle anlatmış efendim. Benim yarım kalan hikayem eğitimimle ilgili. Ailem ilkokuldan sonra eğitime istemediğim bir okula gitmemi öngördüler. Ben de kabul etmeyip düz liseye gitmek istediğimi söyledim. Ailem o halde sana maddi destek olamayız dedi. Ben de siz bilirsiniz, ben başımın çaresine bakarım diye vurdum kapıyı dışarı çıktım. Hemen kendimi bir baklavacı dükkanında çırak olarak buldum. Niyetim hem çalışıp hem okumakta ama maalesef işler düşündüğüm gibi gitmedi. Meslek değiştirmek zorunda kaldım. Yeni mesleğimi sevdim. Elimde yattı. Yaptığım işlerle ustamın beğenisini kazandım. Artık gözle görünür para kazanıyor. Bu durum hoşuma gidiyor. Kendi kendimi idame edebiliyordum. Eğitimi hep bir başka bahara diyerek öteliyordum. Bugün hala tahsilime devam edememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Şarkıların dediği gibi bende kalan bir yarım ezgi. Mümkünse gözlerin divaneli yorumu lütfen demişler. Cansu Koç'tan dinletebileceğim. Divaneli'nin sesinden bulamadım onu bizim arşivde. Keşke olsaydı Saadettin Bey. Efendim, hikayenizi okurken o gencecik yaşta vurduğunuz kapının sesini, o baklavacı dükkanındaki emeğin kokusunu ta içimde hissettim efendim. Siz belki o düz lisenin sıralarına oturamadınız, o diplomayı alamadınız ama hayatın en zorlu mektebinden, o insanlık ve onur okulundan en yüksek dereceyle mezun olmuşsunuz. Rahat olun, sizin gibi gururlu ve emekçi yüreklerin hikayesi yarım kalmaz, sadece yön değiştirir. O içinizde sakladığınız, her şeye rağmen gururla taşıdığınız yarım ezginize ve o güzel gözlerinize selam olsun efendim. Sizin için can dostumuz Saadettin Tolga Ömürzeoğlu için dinletiyorum efendim. Cansu Koç mikrofonda.

Saadettin Bey için de efendim Almanya Lemgo'ya selamlar olsun bir kez daha. İlkay Karabiber'de Burak Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, ellerinize, emeğinize sağlık. Şarkıyı dinledim, programı takip ediyorum. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Teknik Masa'ya ve dostlara mutlu bir hafta sonu diliyorum. Selamlar demiş Akören Konya'dan. Bir de Galatasaray fincanında, kupasında bir kahve ikramında bulunmuş. Sağ olun, elinize sağlık. Galiba bu akşam kutlamalar vardı ama tabii iş her şeyden önce gelir. Artık tekrarını banttan filan bir şekilde izleyeceğim Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Yarım kalan hikayeler demiştik. Onları da tamamladık galiba, gelen hikayeleri. Şöyle ben de kendim düşününce hayatımda yarım kalan o kadar çok hikaye var ki, ama aynı Fatih Tirsi gibi. Aman demek ki öyle olması gerekiyormuş deyip geçiyorum. Çok var, hani anlatmaya kalksam ya bu program süresi kesinlikle yetmez. Elimin tersiyle ittiğim iş fırsatları, elimin tersiyle ittiğim dostluk fırsatları, aşk fırsatları. Şimdi düşünüyorum da hangi biriyle devam etsem ne olurdu acaba diyorum o yıllara dönünce. Ama bir tanesi hala içimdedir. İlkokuldan liseyi bitirinceye kadar okuduğum okulların hep basketbol takımında oynadım. Fena da değildim, yetenekliydim. Babam da hep, rahmetli babam da hep milli basketbolcu olmamı hayal ederdi, isterdi. Bir gün Eskişehirspor'un futbol takımının seçmeleri vardı. Liseden ortaokuldan liseye geçtiğim yaşlarda, 14-15 yaşlarıydı herhalde. Çok da iyi bir kaleciydim aslında. Bayağı da başarılıydım o konuda. Ama hani daha çok asıl branşım sanki basketbol gibiydi. Çantamı hazırladım Eskişehirspor'un o seçmelerine gitsem. Büyük ihtimal kazanırdım da, zaten yaşıtlarımdan şöyle bayağı da uzundum. Bir kaleci için gayet iyi bir fiziğim vardı. Ama sanki gidersem, futbolcu olursam babamın hayalini kırmış, hayallerini kırmış olacağım diye düşündüm ve son anda vazgeçtim. Acaba diyorum, o Eskişehirspor'un futbol seçmelerine gitseydim hayatım nasıl olurdu? Ne yapalım? Böyle olması gerekiyormuş efendim. Ama şu anda bu mikrofonun başında olmaktan da çok ama çok mutluyum dostlar. Evet, Emel Sayın'dan bir şarkı istemişti. Zehra Kayan Fruncu, İsviçre Möhlin'den efendim. Emel Sayın deyince gıyabında Tahsin Kambur'a da armağan edelim. Dalcı'ya selamlar olsun. Buyurun.

Saadettin Tolga Ömürzeoğlu da güzel bir fotoğraf paylaşmış bizimle. Yazın gelmesini bekliyor, düşlüyor, hayal ediyor. Evet dostlar, şöyle bir bakıyorum galiba son bir isteğe yer verecek vaktimiz kaldı. Zaten son istek de Şadiye Tural Aktaş'tan görünüyor. Selamlar radyo dostları, hepimize güzel bir yayın diliyorum. Barış Manço'dan bir şarkı istiyorum. Teşekkür ederim Burak Bey kardeşim demişti. Sağ olun efendim, dinleyeceğiz onu. Ama saatte bakınca da artık yavaş yavaş 22:53'ü gösteriyor. Veda zamanı diyelim kıymetli dostlar. Gönül coğrafyamızın en vefalı, en aziz dostları. Bir cuma gecesinin daha sonuna gelirken koca bir haftayı geride bırakmanın ve yine kalpten kalbe kurduğumuz o görünmez köprülerde buluşmanın huzuru içindeyim. Dilim döndüğünce, nefesim yettiğince de bu hafta sizlerle birlikte olabildim. Bu gece akşamın adresinde o en masum, en içli sayfaları açtık. Yarım kalan hikayeleri konuştuk. Gördük ki kimimiz okul sıraları yarım kalmış ama hayat mektebinden onur diploması almış. Kimimizin gençlik sevdaları sükutla noktalanmış ama evlatlarının gözlerinde en güzel yarınlara uyanmış. Ve anladık ki dostlar, bazen hikayelerin yarım kalması kaderin bize daha güzel bir sayfa açmak için kalemi eline almasından ibaretmiş. O yüzden içimizdeki o beyaz sevdalar, o yarım kalan ezgiler hiç susmasın efendim. Şimdi mikrofonu yavaş yavaş kapatacağım. Hafta boyunca evlerinize, arabalarınıza, pilli radyolarınıza, en önemlisi de güzel gönüllerinize beni misafir ettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. 2 günlük bir aranın ardından, hafta sonu arasının ardından kısmet olursa pazartesi akşamı saat 22'de yine aynı adreste yeni şarkılar ve yepyeni hikayelerle buluşmak üzere efendim. Hafta sonunuz huzurla, sevdiklerinizle ve kalbinize gelen iyi insanlarla geçsin. Kulaklarınızdan güzel müzik, yüreğinizden sevgi hiç eksik olmasın efendim. Yayın kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve ben Burak Pekcan. Sevgiyle kalın dostlar, unutmayın. Zaman geçer, ses, yaşanılanlar ve duygular baki kalır.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını vurguladı. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuşma yapan Erdoğan, dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını da bu alanda işbirliğine davet ederek, yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi.
2: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital gelişmişlikte adalet vurgusu da yaptı.
2: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. Diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında bölgede yaşanan krizler ve savaşların işbirliğini daha önemli hale getirdiğini de vurguladı.
2: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen zirvede Türkiye'nin Kasım ayında üstleneceği dönem başkanlığına da değindi.
2: Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'e de davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi başta olmak üzere

0: Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sosyal hesabından Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretin detaylarına ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, 3 gün süren Kazakistan ziyaretimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı, terör örgütü şimdiye kadar ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı, zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacaktı, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş Bursa'da konuştu. Sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmasında terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasıyla Türkiye'de kardeşliğin hakim olacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada en zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik, dedi.
1: Dünyadaki ekonomik sistemi bozan ve çok konuşulmayan konulardan birisi de vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin geldiği noktadır. Dünya nüfusunun %1'ini teşkil eden dünyanın en zenginleri, en zengin %1'i dünyadaki toplam servetin %50'sine sahiptir. Böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik. 8 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık %10'u da mutlak yoksulluk içerisindedir. Yani dünyadan hiçbir nasibi olmayan 800 milyon insanın var olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bir özel televizyon kanalında konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Harcama disiplininin devam edeceğini belirten Mehmet Şimşek, bütçe hedeflerinde herhangi bir sapma görünmediğini belirtti. Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen yılın ilk 4 ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %54'ten fazla arttı. Yani enflasyonun çok üzerinde, diye konuştu. Yıl sonu gelir hedefinin yaklaşık %32'sinin gerçekleştiğini vurgulayan Şimşek, buna göre bütçe hedefleri de hala ulaşılabilir seviyede, biz açığı %3,5 öngörmüştük, çabamız bu seviyelerde tutmak, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, elektrik, gaz, köprü ve otoyol fiyatlarının enflasyon hedefiyle uyumlu seyredeceğini de kaydetti. Mehmet Şimşek, jeopolitik risk ortamına rağmen dövize talep olmadığının da altını çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak 6 ayrı ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerin incelemeye alındığı bildirildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade vermek istediğini bildirdi. Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini öne sürdüğü para miktarı ile ilgili yeni bilgiler verme talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçti. Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz günlerde de ek ifade talebinde bulunmuş ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 5 saat süreyle ifade vermişti. Özkan Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira nakit verdiğini ileri sürmüş, Özel'in kullanımındaki lüks aracın tasarım masrafının da Uşak Belediyesi tarafından ödendiği iddiasını yinelemişti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddiasında davasında

0: karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme, Niyazi Nefi Kara hakkında 2 milyon 500 bin lira adli para cezası uygulanmasına da hükmetti. Kara'nın Side'de bulunan villasında da müsaderesine karar verildi. Davada 21 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezalarına hükmedildi. Tutuklu sanıklardan Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül hakkında da 41 yıl 9 ay hapis cezasıyla 2 milyon lira adli para cezası verildi. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl 20 ay hapis cezasına mahkum oldu. Davada yargılanan diğer 19 sanık hakkında da 2 yıldan 41 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Meclis lokantasında stajyer kız öğrencileri istismar davasında istenen cezalar belli oldu. Savcı, 4'ü tutuklu 5 sanığın ayrı ayrı 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ara kararını veren mahkeme, avukatların ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Akın Gürlek, Kayseri Valiliğini ziyaretinde, suçlular her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır, dedi.
1: Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problem bulunmadığını söyledi. İbrahim Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti.
2: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın gece gündüz çalışıyoruz.
0: Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Tokat, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde su seviyesi yükselen Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kontrollü olarak açıldı. Malatya, Bitlis, Amasya ve Şırnak Betüşşebap ilçesinde de kuvvetli dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de rüzgarla birlikte çıkan hortum endişeye yol açtı. Büyüyen hortum bir süre sonra etkisini kaybederek yok oldu. Erzincan'da sağanağın etkisiyle Karasu Nehri taştı. Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde ekili tarım arazileri su altında kaldı. Hatay'ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, Turunçlu mahallesi su altında kaldı. Tarım alanları ve narenciye bahçeleri zarar gördü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Çin ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğu iddialarını reddederek %80'inin yok edildiğini savundu. İran'dan nükleer program konusunda gerçek taahhüt beklediğini belirten Trump şöyle dedi. Bizim yapacağımız herhangi bir anlaşma,

0: sadece birkaç yılı değil nesilleri kapsamalı. İran'ın nükleer emellerini sadece ertelemek değil, kalıcı olarak bitirmek zorundayız. Eğer masaya oturacaklarsa bu 10 yıllarca sürecek ve tam denetim içeren bir taahhüt olmalı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Amerikalılara hiç güvenimiz yok" dedi. Mevcut müzakerelerin de bu durumdan etkilendiğini kaydeden Arakçı, diplomasi masasını terk etmediklerinin altını çizerek "askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı" diye konuştu. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı 17 Mayıs'ta süresi dolacak olan ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladı. Müzakerelerin siyasi ayağının da 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacağı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, Yemenli tarafların tutukluların serbest bırakılması konusunda mutabakata varmasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında, söz konusu mutabakatın Yemen'deki ihtilafa kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması yönündeki gayretlere ivme kazandırmasını temenni ediyoruz denildi. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Hava saldırılarında yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri de sürüyor. Nekbe'nin yıl dönümünde katil İsrail güçleri, Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın bazı girişlerini kapattı. İsrail'i işgalciler de provokatif eylemlerini sürdürdü. Engellemelere rağmen 75 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını vurguladı. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi 41 puan toplamış oldu. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park Stadı'nda kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. Trendyol 1. Lig'de playoff finalinin adı Ardı Çorum Futbol Kulübü Esenler Erok Spor oldu. Çorum ekibi 1-0'ın rövanşında Sipahi Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Süper Lig'e yükselen son takımını belirleneceği final mücadelesi 24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Erzincan ve Van 7, İstanbul, Aydın, Osmaniye ve Şanlıurfa 14, İzmir, Adana ve Hatay 15, Edirne, Çanakkale, Denizli, Giresun, Trabzon,

0: Trabzon, Rize, Mardin ve Kilis 13, Bursa, Sinop, Samsun ve Adıyaman 11, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Gaziantep 12, Muğla, Konya, Tunceli ve Elazığ 9, Antalya 16, Eskişehir ve Malatya 8, Nevşehir ve Tokat 6, Kırşehir 4, Bolu, Kastamonu, Kars ve Erzurum 5 ve Diyarbakır 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın.

Bir harman yeridir Çanakkale. 4. bölüm. Yazan Gürdal Uğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Oynayan sanatçılar, anlatıcı Rıdvan Çelebi, başkan ana Tomris İncer, Mustafa Kemal Orhan Hızlı, Anzak Emrah Eren, Ethem Ağa Yavuz Şeker, Hatça Ana Tanju Tuncel, Enver Paşa Nihat Oktay, Cevat Paşa Müfit Coşkun, Talat Paşa Hakan Güner, Kaymakam Yalçın Dümer, Muhtar İskender Bağcılar, İmam Saltuk Kaplangı, Salih Çavuş Can Başak, Limon Van Sender Emin An, Kurmay Subay Aziz Sarvan, Kitchener Orçun Çıtır, Augustin Nuri Karadeniz, Fişer Güray Görken, Göprat Murat Öncül, Pilot Can Ertuğrul, Yüzbaşı Ragıp Yavuz, İzzet Ergün Işıldar, Kahvecinin Eşi Ece Okay Işıldar, Mahmut Sabri Kutay Kırşehirli oldu, Deniz Assubayı Volkan Yosunlu, Zeynep Yonca İnal, İmamın Eşi Onur Yay Evrentan, Nazlı Gelin Pınar Aygün, Muhtarın Eşi Hülya Arslan, Birdwood Gökhan Seyhan, Hamilton Murat Ozan, İngiliz General Kubilay Pembeklioğlu, D. Rabek Yılmaz Meydan Etti.

0: Anzac Crawford, ülkesinde Gelibolu Savaşları Müzesi kurmakla görevlendirilmiştir. Araştırmalarını tamamlamak üzere Çanakkale'deki Şüheda Cemiyeti'ne gelir. Aradığı kişi, derneğin kurucusu Başkan Anı'dır. Anzac Crawford, ömrünü Çanakkale Savaşları'na adamış bu saygın kişiden Çanakkale gerçeğini dinlemeye başlar. Osmanlı İmparatorluğu Almanların yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. İngiltere ve Fransa'nın niyeti donanmayla boğazı aşıp İstanbul'a girmektir. 18 Mart 1915'te Akdeniz Birleşik Kuvvetleri harekete geçer. Osmanlı büyük bir direniş göstererek dünyanın en güçlü donanmasını durdurmayı başarır. Yenilmez denen Birleşik Armada gücünün üçte birini kaybetmiştir. Donanmanın başarısızlığı İtilaf devletlerini daha da hırslandırmıştır. Bu sefer donanma ve kara güçlerinden oluşan büyük bir kuvvetle ortak bir çıkarma harekatı planlanır. 25 Nisan 1915 sabahında planlanan çıkarma harekatı birkaç noktadan birden başlar. Gelibolu Yarımadası bombardıman altındadır.
1: Asker! Durun! Nereye?

0: Efendim, düşman. Düşman geliyor.
1: Ne taraftalar?
0: İşte şurada. 261 rakımlı tepedeler.
1: Niçin kaçıyorsunuz?
0: Çok kalabalıklar.
1: Düşmandan kaçılmaz.
0: Efendim, cephanemiz kalmadı.
1: Cephaneniz yoksa süngünüz var. Süngü tak! Yat! Speral!
2: Biz yatınca onlar da durakladı efendim. Gördünüz mü?
1: Bakın şimdi de Speral'dılar. Kumay subayı.
2: Buyurun kumandanım.
1: Derhal arkamızdaki piyade alayıyla Cebel bataryasını buraya getiriyoruz.
2: Baş üstüne kumandanım.
1: Eğer takviye zamanında yetişir de düşmanın bu tepeyi aşmasını engellersek... bilin ki bu an harbi kazandığımız an olacaktır.
3: Evlatlarım! 26. alay 3. tabur komutanınız olarak sesleniyorum size. Seddür Bahil bölgesindeki bu koca mıntıkanın savunması bizim 3. taburumuza verildi. Düşman birkaç tümenle üzerimize yüklenmekte. Belli ki çıkarma yapacaklar. Evlatlarım, bu vatan toprağı bize emanet. Herkes bulunduğu yeri son nefesine kadar savunmalı. Anlaşıldı mı?
4: Anlaşıldı.
3: Mevcut kuvveti idareli kullanmak zorundayız. Ne bir nefer, ne de bir mermi boşa harcanmalı. Tamam mı yiğitlerim?
4: Tamam.
3: Çıkarmanın en önemli yeri bulunduğumuz Ertuğrul koyu. Şimdi... burayı sonuna kadar savunacak gönüllü bir takım varsa öne çıksın. Evlatlarım, hepinizin birden çıkması beni çok duygulandırdı. Lakin bu çok zor bir görev. Karşınızda binlerce kişilik kuvvet olacak.
5: Mahmut Sabri binbaşım, ben Balkan Harbi'nden tecrübeliyim. Bu kutsal vazifeyi benim 10. takıma verin.
3: Yahya Çavuş, bu vazifenin ne mana teşkil ettiğini biliyorsun.
5: Biliyorum. Biliyorum ve buna hazırım kumandanım.
3: O vakit fazla bir şey diyemiyorum evladım. Takımının mevcudu kaç?
5: 67 kişiyiz efendim.
3: Binlerce düşmana karşı 67 kişi. Allah yardımcınız olsun aslanlarım. İnşallah diğer bölgelerin durumu bizden daha iyidir.
1: Alo. Alo. Şefik Binbaşı. Ben Yarbay Mustafa Kemal. Beni duyuyor musunuz? 27. alay olarak Arıburun'daki şu anki vaziyetiniz ne durumdadır? Conk Bayırı Kayatepe arasına doğru mu ilerliyorlar? Dayanın, geliyoruz. Hedefleri belli kurmay. En kritik tepeler. Koca Çimen ve Conk Bayırı.
2: Oraları da ele geçirirlerse onları durduramayız.
1: Durduracağız. Yoksa boğaza kadar inerek tüm birlikleri kuşatırlar.
2: Bu da resmen... harbi kaybetmemiz demektir.
6: 57. alay öncü birlikleri emir ve görüşlerinize hazırdır kumandanım.
1: Tam vaktinde intikal ettiniz Avni Bey. Emir subayı, şu vakte mukabil ne kadar kuvvet toplayabildik?
7: 57. alaydan gelenlerle anca 5 tabur oldu efendim.
8: Kolordu'ya karşı 5 tabur muyuz kumandanım?
1: Yetecek Avni Bey. Başka çaremiz yok. Bakın şimdi, şu harita üzerinde göstereyim. 2. tabur... 261 rakımlı tepe üzerinden bu kısma taarruz edecek.
6: Evet efendim.
1: Diğer taburda düşmanın solundan şurada önünü kesecek. Bu arada Cebel bataryası da su yatağına mevzi alacak. Cepheden gelecek düşmana ateşe tutacak.
2: Anlaşıldı kumandanım.
1: Avni Bey ile ben de geriye kalan kuvvetlerle bataryanın yanından taarruz edeceğiz. Anlaşılmayan bir husus var mı?
4: Anlaşılmıştır
6: kumandanım.
1: O vakit daha fazla vakit yitirmeden derhal birlikleri taarruz düzenine geçirin.
3: Beymen, anlaşılmaktadır ki düşmanın Seddül Bahir'deki hedefi Alçıtepe.
9: Donanmanın da desteğiyle var gücüyle buraya yüklenmekteler Mahmut Binbaşı.
3: Ertuğrul koyundaki 10. bölükten hala bir havadis yok mu?
9: Maalesef kumandanım. Ancak düşmanın orada 2 gündür ilerleyemediğini biliyoruz.
3: Evlatlarım daha ne yapsın ki? Tek başına bir tabur hangi bölgeye yetişecek?
9: Karşımızdaki düşman kuvvetleri de gittikçe artmakta efendim.
3: Ne oluyor? Kim o gelenler? Kim var orada? İsmi neydi Yahya Çavuş?
10: Vazife 21 saatlik vuruşma nihayetinde 64 şehit verilerek ancak bu vakte kadar ifade edilmiştir kumandanım.
3: Oğlum siz bir mucize yarattınız.
10: Vazifemizi yerine getirmeye çalıştık kumandanım.
3: Bir takımla 3 alayı yerine mıhlayarak inanılmazı yaptınız.
10: Bu kadar kişi kalınca daha fazla direnemedik efendim.
2: Dur bakayım. Oğlum, ayağını niye tüfeğinin kayışıyla sardın? Sen yaralısın. Derhal bu kahramanları sargı yerine yetiştirin. Çabuk! Düşman birlikleri iki gün sonunda yaklaşık 3000 kayıp vererek ele geçirdiği bu siperlerde kendini durduran birliğin 64 kişilik kahraman bir takım olduğunu görseler.
11: Askerlerim, Arıburnu'na kadar uzun bir intikalin ardından yorgun düşmüş olsanız da şu anda çok önemli bir vazife bizleri beklemekte. Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelisiniz ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Şimdiden gazanız mübarek ola. Askerler, herkes siperlere. Süngü tut. Taarruz vaziyeti al. Mustafa Kemal Yarbayım, 57. Alay taarruz için emirlerinize hazırdır.
12: Askerlerim, ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Bizler ölene kadar yerimize yeni kuvvetler ve komutanlar gelecektir. Allah yardımcımız olsun. İleri! Huşum!
13: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
11: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah En ufak bir çekimle bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenlerse kelime-i şehadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar.
14: İlk çıkarmadaki güç farkından dolayı sağladıkları üstünlük şu anda tamamen kırılmış vaziyettedir Enver Paşa.
15: Lakin kaç gün oldu hala topraklarımızdalar Liman Paşa. Bu yüzden Gelibolu'ya gelip durumu yerinde görmek istedim.
14: Şimdilik Settülbahir de Arıburnu'ndaki birkaç kilometrelik alanda tutunmayı başardılar.
15: İki cephede birden tutunmaları hoş değil.
14: Birkaç taarruz denemesinde bulunmamıza rağmen gücümüz arkasındaki donanma desteğini aşamadı Paşa Hazretleri.
15: Arıburnu'ndaki güçleri ne kadar?
14: 16-17 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz.
15: Baskın bir taarruzda önce o mıntıkayı temizleyemez miyiz?
14: 4 tümenlik bir güç oluşturabilirsek buna muvaffak olabiliriz.
15: Size İstanbul'daki iyi eğitim görmüş 2. tümeni göndersem kafi gelir mi?
14: Settülbahir'den bir miktar güç kaydırırsak yeterli olur başkumandan.
15: Bugün Mayıs'ın 11'i. En geç bu taarruza ne vakit başlayabilirsiniz?
14: Takviyeler yetişirse 19'unda genel taarruza geçeriz.
15: Şimdi İstanbul'a döner dönmez size gerekli emri göndereceğim Liman Paşa.
14: O zaman Enver Paşa Hazretleri biz gerekli hazırlıklara hemen başlayalım.
15: Arıburnu'ndaki düşmanın hepsini bir günde denize dökeceksiniz. Ya hep ya hiç.
14: Mükemmel talim ve terbiye görmüş olan 2. tümenle birlikte Arıburnu cephesinde 18-19 Mayıs gecesi büyük bir cesaretle düşman mevzilerinin merkezine doğru atıldık. Düşmanın ikinci hattına kadar ilerlemeye muvaffak olduysak da İngilizlerin muharebe araçları ve ihtiyatları çok kuvvetli olduğundan başarı elde edemedik. Mamafi, taarruz fikrini tarafından seçilmiş bir hata olarak telakki ederim.
0: Şuraya bakın yüzbaşım. Siperler arasında binlerce ölü ve yaralı üst üste yatmakta. Bu sahne ömrüm oldukça gözlerimin önünden gitmeyecek.
16: Please, help me. Please. Lütfen. Please.
17: Yaralı iniltilerini duyuyor musunuz?
0: Kurşun yağmurundan kafamızı çıkaramıyoruz ki yüzbaşım.
17: Yardım isteyen yaralılar var Teğmen.
0: Evet yüzbaşım. Ses şu yakınımızdaki siperin önünden geliyor.
17: Kendi subaylarını almıyor, bize de kurşun yağdırıyorlar.
5: Ne yapıyor o?

0: çıkar öyle.
1: Silahının ucuna beyaz bir bez bağlamış kumandanım.
0: Ne yapmak istiyor bu?
1: Bakın, şimdi de siperden çıkıyor. Bu bizim Şahin Çavuş.
0: Deli mi bu çocuk? Vurulacak.
2: Kurtar el. Please.
1: Bakın kumandanım. Sürünerek yaralı yüzbaşıya doğru yaklaşıyor.
0: Bizim taraf. Ateşi kesin.
1: Çok şükür yüzbaşım. Sonunda onlar da ateşi kesti.
0: Yine de tüm silahlar üzerine çevrili. İnşallah bir delilik yapmazlar Teğmen.
1: Çok şükür. Yaralı yüzbaşının yanına vardı.
0: Gördüm. Kucağına yatırdı. Su vermekte.
1: Şimdi de kucağına aldı yüzbaşım. Karşı siperlerin önüne götürüp usulca bıraktı.
0: Dönüyor. Koruyun onu çocuklar.
3: Yaşasın.
0: Geç çabuk şu siperin içine Şahin Çavuş.
4: Çok şükür. Şu muskamı bir daha öpeyim.
0: Şahin Çavuş. Bu yaptığın delilikti. Ama yine de aferin.
4: Ne yapayım kumandanım? Feryadına

0: Haklısın. Ama bak, daha binlercesi bizden son vazifemizi bekliyor.
1: Bir türlü de ateşkese yanaşmıyorlar.
0: Kızgın güneş altında çürüyen ceset kokuları da iyice dayanılmaz oldu.
1: İnsafa gelseler de yüzbaşım, şu moral bozucu meydanı bir temizlesek.
0: Rüzgar onlara döndü Teğmen. Bu işkenceye fazla dayanamazlar.
2: Kumandanım, bir mesaj geldi.
0: Ver bakayım santralcı.
1: Hayırlı bir haber mi yüzbaşım?
0: Nihayet. Sonunda ateşkes görüşmeleri için bizi yakından tanıyan Yerbay Aubrey Herbert'i vazifelendirmişler.
3: Yapılan müzakereler sonunda 24 Mayıs günü başlayacak olan ateşkesin 9 saat sürmesine karar verildi. Görünen manzara korkunçtu. İki taraf siperleri arasındaki boşlukta binlerce ölü ve yaralı kalmıştı. Günlerdir kızgın güneş altında kalan cesetler kokuşmaya başlamıştı. Ölüler arasında yaralı veya ölmek üzere olan insanların iniltileri geliyordu. Yaşayanlar arasında önce ufak bir sürtüşme başlar. Herkes gergindir. Türk ve Anzak askerleri yan yana çalışarak toplu mezarlar kazmaktadırlar. Saatler ilerledikçe aralarında arkadaşlıklar oluşmaya başlar.
4: Yerbay Fahrettin, şu bizim yaralı askeri kucağında tutan sizin Türk askeri değil mi?
5: Evet Yerbay Herbert, bizim asker.
4: Ne yapıyor öyle?
5: Gördüğüm kadarıyla üniformasını yırtıp sizinkinin yaralarını sarmakta.
4: Şunlara bir yaklaşalım. Hey! Asker Türk! Kucağında tuttuğun bu askere ne yapıyorsun?
2: Yarası var efendim, onu sarıyorum.
4: O boğaz boğaza süngüleştiğim bir düşman askeri değil mi?
2: Öyleydi. Öyleydi. Yanına vardığımda elindeki resme bakıp ağladığını gördüm.
4: Ama az önce seni öldürmek istiyordu.
2: Resimdeki anasıydı. Düşündüm ki onu bekler. Dayanamadım efendim.
5: O göğsündeki kan da ne? Fakat evladım sen de yaralanmışsın.
2: Önemli değil komutanım.
4: O kendi yarana bastığın ne öyle?
2: Toprak efendim.
4: Toprak mı? Yırttığın faninayla bizim askerin, yani düşman askerinin yarasını sararken kendi yarana toprak mı basıyorsun? Hayır. Hayır, olamaz böyle bir şey.
2: Benim geride bekleyenim yok efendim. Oysa onun bir anası var.
4: Yani düşmanın bile olsa senden fazla yaşama hakkı var, öyle mi?
2: Geride yavrusunun yolunu bekleyen gözü yaşlı bir ana daha kalmasın.
6: Asker Türk, cesur düşmanmış. Anzak yanlış tanımış.
2: Çok şükür anladınız.
6: Al, bu rozet hatıra olsun Türk.
2: Anzak Johnny, ben de şu düğmeyi koparıp sana vereyim.
6: Vahşi Abdül dedikleri meğerse Johnny Türk'müş.
2: Sonunda bizi tanıdığına sevindik.
6: Hoşça kal, kahraman düşman.
2: Güle güle Johnny, güle güle.
5: Konuşmaları duyuyorsunuz değil mi Yarbay Herbert?
4: Evet Yarbay Fahrettin. Askerlerimiz gerçekleri bizden önce görüyor.
5: Bu arada bu iki yaralıyı da ne yazık ki kaybettik Yarbay.
4: Yazık oldu ikisine de. Demek ki çok kan kaybetmişler.
5: Maalesef öyle Yarbay.
4: Bu ibretlik sahne karşısında Yarbay Fahrettin, artık yapabileceğimiz tek şey var, iki kahramanın önünde saygıyla eğilmek.
7: Şu verilenleri de yazıver Zeynep kızım. Bir yatak, iki battaniye, 5 yün çorap, bir torbada bulgur. Allah bu millete zeval vermesin kızım Zeynep. Bak yine altındaki döşeğinden sofrasındaki ununa kadar elinde ne varsa yığdı kanıya.
8: Sonuncusuyla birlikte cepheye gönderilen yardımların tam listesi de burada.
7: Sağ ol kızım. Şimdi şu yüklediğimiz kanılardaki malzemeleri tez elden teslim edeyim de hemen askerlerimize yetiştirsinler.
8: Hadi yolun açık olsun Recep amca.
9: Bakın Recep Bakkal yola koyulmuş bile.
10: Ya muhtar hanım, bizimkiler cepheye giderken o kaldı diye çok üzülüyordu.
9: İyi ki de kalmış. Tek koluyla şu yaptıkları az şeyler mi?

0: Allah razı olsun. Bakkal Recep Efendi'nin hakkı ödenmez, çödenmez.
1: Kahve biz kadınların karargahı, o da kumandanımız oldu.
2: Hadi bakalım, geçelim o zaman bizim kahveye. Daha doğrusu karargaha. Her şey iyi güzel de, bir de şu kötü havadisleri gelmese muhtar hanım. Baksanıza, kayıpların resimleri daha şimdiden bir köşeyi doldurdu.
1: Civar köyleri de katınca anlaşılıyor ki gavur bizi çok kırdı.
3: Ahali! Yeni havadisler var mı? Bakalım.
1: Gel Hatça kadın, gel. Bizden yana iyi. Hele senin Hasan'dan ne haber?
3: Kumandanı başına yaktığım kınasına takılarak bu ne hal demiş.
2: Otur da anlat hele şöyle. Seninki ne demiş?
3: Ne diyecek küçük Hasan'ım, sıkılmış tabii. Ben de şimdi zabit efendiye onu telliği vereceğim. Hani Zeynep kızım nerede?
4: Geldim ana, geldim.
3: Al kız şu kağıda yazı ver Hasan'ımıza diyeceklerimi.
1: Oh vallahi Hatça kadın, sen bizim kızı iyice sahiplendin.
3: Ses etme muhtar bacı. Senin kız artık benim yongamın helalidir. Yaz sen hele Zeynep'i.
4: Yazdım Hatça ana.
3: Anam yakmış kınayı adak diye. Ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye.

0: diye. Kumandanım ben İsmail doğmuşum. Yazdın mı kız?
1: Ocağın birine yine bir ateş düştü.
2: Yazan Gürdal Uğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Bir Harman Yeridir Çanakkale adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

1789 Fransız devrimi sonrasında ortaya çıkan yeni kavramlar, 19. yüzyılda Avrupa'da sosyal ve siyasi hayatta değişikliklere zemin hazırlamıştı. Bunların başında milliyetçi ve demokratik talepler yer almaktaydı. Bu talepler ihtilalleri de beraberinde getirdi. 1848 yılında Avrupa'nın birçok ülkesinde meydana gelen ayaklanmalar bir sınıfsal mücadeleden kaynaklanmakla beraber Macaristan'da meydana gelenler daha çok milliyetçi bir ayaklanmaydı. Bu ayaklanmaya katılanların esas amacı tam bağımsız Macaristan hayalinin gerçekleşmesiydi. 1848-1849 yılları arasında Lehistan devrimcileri Sultan Abdülmecid'in aracılığıyla Osmanlı Devleti'ne kabul edilmekteydi. Bu devrimcilerin arasında aydın kimselerin bulunması 19. yüzyıl Avrupa milliyetçiliğinin Osmanlı'da kabul görmesine ve ulusalcı bir batılılaşmanın başlamasına ön ayak olmuştu. Şüphesiz Konstantin Bojanski bu şahıslar içerisinde en faal ve yetkin isimlerden biriydi.

Konstantin Bojenski, 6 çocuklu köklü bir ailenin ikinci çocuğu olarak 10 Nisan 1826'da Polonya'nın Sulmiejice kasabasında doğar. Kökeni 1300'lü yıllara dayanan bu soylu aile, Lehistan Krallığı'nda hem askeri alanda hem de sivil yönetimde önemli roller üstlenen kişiler yetiştirmiştir. Daha çok küçükken ana dili Lehçe'nin dışında Rusça, Fransızca ve iyi düzeyde Latince ve Almanca konuşabilen Konstantin, 1844'te Piotrków'da tamamladığı lise tahsilinden sonra Varşova Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi almış, 1846 yılında Wosłodyk'ta Katolik Papaz Okulu'na girerek klasik ve dini eğitim görmüştür. O yıllarda Polonya'nın Avusturya, Rusya ve Prusya tarafından paylaşılmış olması birçok Polonyalı gibi Bojenski'nin de hoşuna gitmiyordur. 1848 ihtilal hareketleri genç Bojenski'yi de etkiler ve birkaç arkadaşıyla papaz okulundan kaçarak ihtilal girişimine katılır. Bu girişim Prusya tarafından kısa sürede bastırılınca Bojenski ile beraber birçok ihtilalci tutuklanır. Yaklaşık 3 hafta süren esaret hayatından sonra Prusya'dan sınır dışı edilir ve ardından Fransa'ya iltica ederek Paris'e gider. Amacı Fransız ordusunda subay olmaktır. Ancak Fransız ordusunun subay ihtiyacı bulunmaması nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremez. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, başta 1848 Macar Özgürlük Mücadelesi'ne liderlik eden Lajos Kossuth ve ona destek olanlara sığınma hakkı tanımış, Rusya'yla da bu yüzden karşı karşıya gelmiştir. Sultan Abdülmecid'in, "Tahtımdan vazgeçerim fakat zir-i himayeme iltica eden biçareleri düşmanlarına teslim edemem" cevabı, aralarında Konstantin Bojenski'nin de bulunduğu Leh mültecileri Osmanlı Devleti'ne sığınmaları için cesaretlendirmiştir. Leh mültecilerinin Osmanlı'ya sığınmalarını teşvik eden vasıtalardan birisi de Paris merkezi olarak faaliyet gösteren Otel Lambert'in Osmanlı Devleti'ndeki şubesi olan Doğu Ajansı'nın çalışmaları neticesinde 1842'de Polonyalı göçmenler tarafından İstanbul'da kurulan ve eski adı Adampol olan Poloneskoy'un varlığıdır. Ve Bojenski de Paris'ten ayrılarak 1949 yılında İstanbul'a gelir. O sırada Osmanlı ordusunda çok sayıda Polonyalı subay görev yapmaktadır. Bu subaylar vasıtasıyla başvurduğu Mektebi Harbiye'de birden fazla yabancı dil bilmesi ve harita çizimindeki yeteneğiyle dikkat çeken Konstantin Bojenski, Fransız subaylar tarafından imtihan edilerek Erkan-ı Harp sınıfına dahil edilir ve yüzbaşı rütbesiyle orduda görevlendirilir. 2 yıl sonra dönemin Şeyhülislam'ına giderek Müslüman olur ve kendisine Mustafa Celaleddin adı verilir. Orduya katıldıktan sonra 4 vatandaşıyla birlikte Doğu Anadolu'daki birliklerde görevlendirilir. Diyarbakır ve sonrasında Van'da görev yapan Mustafa Celaleddin, Avrupa'da yayınlanan askerlik ve mühendislik kitaplarını getirtip kendini yetiştirmeye çalışırken bir müstahkem mevki modeli hazırlayarak komutanına sunar. Yapılan müstahkem mevki büyük takdir toplar ve başlangıçta yapımına karşı çıkan komutanı Abdi Bey'in paşalığa terfi etmesine yardımcı olur. Kısa süre sonra da birlikte İstanbul'a dönerler. İstanbul'da Erkan-ı Harp komutanlarından biri olan Ömer Paşa'nın ilgisini çeker ve maiyetine katılır. Daha sonra bu ilgi artar ve büyük kızı Saffet Hanım'la evlenmesi kararlaştırılır. Bu evliliğin yanı sıra çalışkanlığı, cesur ve mert bir asker olması hızla yükselmesine yardımcı olur. 19. yüzyılda dünya tarihinin dönüm noktalarından birisi olarak kabul edilen ulusçuluk kavramının güçlenmesiyle başlayan milliyetçi dalgalar tüm imparatorlukları sarsmış ve bu durum Osmanlı İmparatorluğunu da etkilemiştir. Osmanlı Devleti'ne olan Balkan halklarında ve imparatorluğun farklı yerlerinde de ulusalcı isyanlar başlar. Mustafa Celaleddin Paşa da bu dönemde bir Osmanlı subayı olarak Karadağ, Kırım, Bağdat ve Girit'te görev alır. Batum'da kalan Osmanlı ordusuna komutanlık ederek yaptığı muharebelerde cesaret ve sadakatiyle takdir edilir.
Bir dönem görev yaptığı Kırım Savaşı sırasında iki kez yaralanmasına rağmen görevine devam eder. Bu savaşlar sırasındaki davranışlarını değerlendiren ve kendisine takdir belgesini layık gören Müşir Ahmet Selim Paşa, Mustafa Celaleddin Bey her zaman emirlere, kanunlara ve sultanın buyruklarına uygun davranmıştır. Bu vesika onun meziyet ve sadakatinin bir belgesidir demiştir. Irak cephesinde de savaşan Mustafa Celaleddin Bey burada da Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın takdirine mazhar olur. Hicaz ve Irak'ta Sultan ordusunun komutanlığına tayin edilmiş olan Mustafa Celaleddin Bey bütün savaşlar süresince cesaret ve fedakarlık göstermiştir. Çeşitli faziletlerini bilerek bu belge kendisine verilmiştir, der. Girit isyanı sırasında 1867 yılında Ömer Lütfi Paşa ile birlikte adaya giden Mustafa Celaleddin Bey, 41 yaşında Mirliva rütbesine yükseltilir. Ve 10 Ekim 1876 günü son görev yeri olan Sırbistan ve Karadağ'da bulunan ordunun komutanlığını yaparken, Hersek'te Mostar civarında Karadağlı isyancılarla çarpışırken boynundan ve karnından yaralanarak şehit olur. Polonya'nın Sulmiejice şehrinde başlayan hayat serüveni, Osmanlı ordusunda 29 yıl süren görev sonrası Karadağ'ın bir köyünde son bulmuştur. Mustafa Celaleddin Paşa'nın kuşkusuz vatanı bildiği Osmanlı için askeri alanda yaptığı görev ve fedakarlıkları onu diğer göçmenlerden ayrı bir yere koymamızı sağlar. Ama Paşa ayrıca gerek siyasi gerekse Türkçülük üzerine yaptığı çalışmalarla da farklılık göstermiştir. Mustafa Celaleddin Paşa, 1869 yılında Fransızca olarak basılan ve Sultan Abdülaziz'e ithaf ettiği Eski ve Modern Türkler kitabında Türklerin ırk bakımından kökenleri üzerine son derece detaylı incelemelere yer vermiş, eserinin büyük bir kısmının ise modern Türklere yani Osmanlı İmparatorluğuna ayırmıştır. Eserindeki fikirleriyle zamanın çok ilerisinde son derece önemli konulara da eğilmiş olan Mustafa Celaleddin Paşa, Türklerin medeniyete sunmuş olduğu önemli katkılardan bahsederek Osmanlı Türklerinin Avrupa ülkelerinin ilerleyişinden geri kalmaması için bilim ve teknik alanlarındaki gelişmelere ayak uydurması gereğine vurgu yapmıştır. Paşa ayrıca kitabında Türk dilinin içerik açısından diğer Avrupa dillerinden herhangi bir eksikliğinin olmadığını ve Türk dilinin başka dillere muhtaç olmayacak kadar zengin olduğunu ortaya koymuş, böylece Cumhuriyet dönemi dil devrimine önemli bir etki yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bu kitabı Rumeli Kolordu Kumandanlığı'na atandığı zaman Celaleddin Paşa'nın oğlu Enver Celaleddin Paşa'dan alarak çok ayrıntılı bir şekilde incelemiş, önemli bulduğu yerlerin altını çizmiş ve üzerine notlar düşmüş, milliyetçilik fikrinin şekillenmesinde de bu kitaptan ilham almıştır. Mustafa Celaleddin Paşa, eserin ortaya çıkış düşüncesini şöyle izah eder. Türkiye'nin farklı yerlerinde geçirdiğim 20 yıl boyunca Osmanlı halkına, yaşamına, emeğine, fikirlerine gönülden bağlandığımdan onu tanımaya ve sevmeye zamanım oldu. Bugün bu millet bazı eğilimlerin, bazı sömürülerin ve bazı yanlış düşüncelerin yol açtığı sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğundan, yazarlık deneyimimin yetersizliğine rağmen kanaatlerimi sergilemek üzere yayımlamakta tereddüt etmiyorum. Bu işi Türkleri savunmak için olduğu kadar gönüllü olduğum için de üstleniyorum. Bu içten ve tarafsız denemenin, İkinci vatanımın insanlarının yazgısının düzelmesine katkıda bulunması dileğiyle. Konstantin Borjanski, yani Mustafa Celaleddin Paşa, aynı zamanda şair Nazım Hikmet'in de büyük dedesidir. Nazım Hikmet, Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığında, Polonyalı dedesinin ana vatanının vatandaşlığına geçmiştir. Bizler bugün doğduğu topraklardan çok uzakta, vatanım dediği Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan, kök salan ve çok değerli görevler üstlenen, bu topraklar için canını veren Mustafa Celaleddin Paşa'yı saygıyla ve minnetle anıyoruz.

size takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Ben Hakan Aslan. Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Sualtı dünyası, karşılaşabileceğiniz en tuhaf, en ilginç, en gerçeküstü canlıların yaşam alanı. Bazıları şeffaf, bazıları ışıklı, bazıları ise adeta başka bir gezegenden çıkmış gibi. Hadi gelin inelim su altına, seyredelim alemi. Anlatacağımız karides öyle pek restoranda, tabakta tanışmak isteyeceğiniz biri değil. Zira kendisi hayvanlar aleminin en bıçkın, en sert, en hızlı yumruk atanı. Mantis karidesi. Denizlerin Muhammed Ali'si. Minik bir kabuklu ama hayvanlar aleminin en hızlı yumruğuna sahip. Pençesini öyle hızlı savurur ki vurduğu noktada suyu kaynatacak kadar enerji açığa çıkar. Bir anda Amerikalı efsane boksör Muhammed Ali'nin hayalet yumruğunu hatırlayıverdim nedense. Yıl 1965. Sonny Liston'la yaptığı rövanş maçının ilk raundunda Ali'nin attığı yumruk o kadar hızlıydı ki çoğu seyirci, hatta hakem bile yumruğu net olarak göremedi. Liston'un ani düşüşü yumruğa hayalet adının verilmesini sağladı. Öyle ki yavaş çekim görüntüleri bile yumruğun ne kadar süratli ve kısa bir açıdan atıldığını tam olarak gösteremedi. Muhammed Ali kariyerindeki 56 galibiyetin 37'sini nakavtla kazandı. Bu da yumruklarının sadece hızlı değil aynı zamanda güçlü olduğunu gösteriyor. Antrenörler ve spor analistleri Ali'nin yumruk hızının saatte 65 kilometre olduğunu tahmin ediyor. Tahmin ediyorlar zira yaşadığı dönemde böyle bir ölçüm tekniği yoktu. Bu hız döneminin üzerinde bir hızdı. Şöyle ki ortalama insan yumruğunun hızı saatte 25 kilometredir. Profesyonel boksörler ise saatte 50 ila 70 kilometre arası hızlara çıkabiliyor. Filipinli Snake Split boksör Manny Pacquiao 70 kilometre hıza çıkarlardı. En hızlı yumruk atma dünya rekoru saatte 72,4 kilometre hız kaydeden boksör Kid Little'a ait. Mantis kalitesi ise saatte tam tamına 80 kilometre hızla savuruyor. En hızlı insandan daha hızlı. Üstelik sadece 10 santimetrelik boyuyla. Kollarıyla saatte 80 kilometre hızla 150 kilograma ulaşan kuvvetle vuruyor. Bu hız saniyede 22 metre demek. İnsan gözü için neredeyse görünmez sınırda bir hız. Mantis karidesinin yumruğu suda baloncuklar oluşturuyor. Bu baloncuklar patladığında ise 4000 santigrat derecelik ısı ve güneş yüzey basıncının iki katı bir şok yaratıyor. Yani yumruk ulaşmadan bile hedefe zarar veriyor. Ayrıca akvaryum camını bile kırabilecek bir güçten bahsediyoruz. Bu kuvvet 90 gram vücut ağırlığına sahip mantisin kendi vücut ağırlığının 2500 katına denk gelmesi demek. Kelebek gibi uçup arı gibi sokan bir deniz canlısı. Denizin Muhammed Ali'si. Mantis karidesleri aslında iki tip kola sahipler. İlki yumrukçular, yani Muhammed Ali'ler. İkincisi ise mızrakçılar. İğne benzeri kollarıyla yine çevik bir hareketle avlarını anında delip geçiyorlar. Her iki kolda yengeç, salyangoz ve midye gibi sert kabukluları tek darbede parçalayıp mideye indirmeye yarıyor. Burada son bir not. Mantis karidesinin bir türü Akdeniz ve Ege kıyılarımızda da yaşıyor. Haberiniz olsun. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Cumhurbaşkanı, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şehri Türkistan'da olmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi başta olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan, 3 gün süren Kazakistan ziyaretimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. En zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefik Ara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde Antalya'da Deniz Hep Temiz temasıyla dip temizliği yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibinden çamaşır makinesinden kapıya kadar birçok atık çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı, %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok, dedi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladı. 2-3 Haziran tarihlerinde tarafların müzakere için bir araya gelmesi bekleniyor. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park stadında kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüste şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul

bir kez daha Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarımızın, kadim kültürümüzün yansıması dedi. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan var. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta uluslararası yargı yolları konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Bir kişi kendi ülkesinde adalet bulamadığını düşünürse uluslararası yargı yollarına başvurabiliyor mu? Bunun şartları nelerdir başvurabiliyorsa?
2: Evet. Aslında bu soru sadece hukuki bir soru değil. Aynı zamanda insan haklarıyla doğrudan bağlantılı olan bir mesele. Çünkü modern hukuk sistemlerine baktığımızda devletlerin verdiği her karar tamamen denetimsiz kabul edilmiyor artık. Belli şartlar oluştuğunda bireyler uluslararası yargı mercilerine başvurarak hak ihlali iddialarını da kendileri taşıyabiliyorlar. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız açısından en bilinen başvuru yolu hali hazırda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yani AHİM dediğimiz mahkeme. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir temiz mahkemesi, bir üst mahkeme şeklinde değerlendirilmemeli. Yani yerel mahkemenin verdiği kararı sadece yanlış bulduğunuz için doğrudan burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapamıyorsunuz. Mahkeme esas şuna bakıyor. Bu süreçte temel insan hakları ihlal edildi mi? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde benim temel bu şekilde koruma altına aldığım haklarda bir ihlal var mı vesaire. Aslında mahkemenin bakmış olduğu tek nokta bu. Örneğin burada makul sürede yargılanmama, savunma hakkının kısıtlanması, ifade özgürlüğünün ihlali, adil yargılanma hakkının zedelenmesi, aile hayatına müdahale. Yani dediğim gibi sözleşmedeki hakların tamamını düşünerek de bu sözleşmede bir ihlal var mı? Bu haklara bir zeval gelmiş mi? Mahkeme sadece buna bakıyor. Sizin dosyanızın esasıyla vesaire mahkeme kesinlikle ilgilenmiyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum en başında. Tabii ki burada dava açarken şartlarımız olduğu gibi uluslararası mahkemeye başvurmada da kesinlikle şartlar var. En önemli şartlardan biri iç hukuk yollarının tüketiliyor olması. Yani kişi burada önce kendi ülkesindeki mahkemelerde hakkını aramak zorunda. Kendi ülkesinden kastım şu, vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu ülke değil. O hakkının ihlal edildiği ülke. Yani Türk vatandaşı örneğin şu an Almanya'da yaşıyor olabilir, Avusturya'da yaşıyor olabilir. Orada kendisinin Avusturya devleti tarafından bir hak ihlaline maruz kalmış olabilir. Tamamen burada vatandaşlık bağıyla bağlı olmaya gerek yok. Bunu da özellikle belirtelim. İlk derece mahkemesi de burada isnaf aşaması varsa, o ülkede temyiz varsa ya da anayasal başvuru yolları tüketilmeden doğrudan uluslararası mahkemeye gidilemiyor. Örneğin Türkiye açısından örnek verecek olursak, çoğu durumda önce Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sürecinin tamamlanması gerekiyor. Eğer burada da sonuç alınmazsa artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru yapılacaktır. Dediğim gibi tamamıyla bütün iç hukuk yollarının tüketiliyor olması lazım. Burada da aslında süre konusu da oldukça kritik. Zaten hukuk dediğimizde, mevzuat dediğimizde bizim aklımıza hep süreler geliyor. Bununla alakalı da nasıl olsa başvururum, zaten hakkım orada ihlal edilmişti ama ben haklıyım gibi bir düşünce kesinlikle yanlış. Bunu da özellikle belirtelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularında nihai kararın ardından belirli bir süre içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor. Bu sürede 4 ay. Yani sizinle alakalı verilen karar kesinleştikten sonra ve siz iç hukuk yollarını tükettiniz. Sonrasındaki 4 ay içerisinde sadece başvuru yapabilirsiniz. 4 ay geçtikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne herhangi bir başvuru yapılamıyor. Bu da hak düşürücü bir süre. Özellikle bunu da belirtiyorum. Bunun da tabii ki örnekleri var. Mesela Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşını düşünecek olursak, Türkiye'deki bir boşanma davasında sonuç alamayabilir ya da Almanya'da açmış olduğu boşanma davasında bir sonuç alamıyor. Çocuğuyla kişisel ilişki kuramadığını söylüyor. Eğer süreç makul olmayan bir şekilde uzamışsa ve aile hayatı ciddi bir biçimde artık zarar görmüşse, bu durum insan hakları ihlali iddiasına dönüşebilecektir bu aşamada. Ya da başka bir örnek verecek olursak da yine kişi hakkında yıllarca süren bir ceza yargılaması olabilir. ve burada da artık makul sürede yargılanma hakkı ihlali gündeme gelecektir. Bazen vatandaşlarımız da yine haksızlığa uğradıktan sonra sadece haksızlığa uğradım deyip yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Uluslararası Adalet Divanı'na vesaire başvurabileceğini düşünebiliyor ama bu da dediğimiz gibi buradaki uluslararası mahkemelere başvurular aslında oldukça teknik süreçler. Her uyuşmazlık doğrudan uluslararası mahkemeye taşınmıyor. Bunu da özellikle belirtelim. Ayrıca her uluslararası mahkemenin görev alanı birbirinden farklı.
1: Konular örneğin, değişik yani.
2: Kesinlikle. Ahim'in baktığı yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin baktığı dosyayla Uluslararası Adalet Divanı'nın baktığı dosyalar aynı değil. Örneğin zaten Uluslararası Adalet Divanı genellikle devletler arasındaki uyuşmazlıklara bakıyor. Doğrudan bir kişinin benim hakkım ihlal edildi, ceza yargılamasında böyle oldu deyip Uluslararası Adalet Divanı'na başvurması zaten mümkün değil. Başvurucu sıfatı dahi zaten kazanmıyor. Uluslararası Adalet Divanı nezdinde. Yine burada en yoğun kullandığı mekanizma burada dediğimiz gibi insan hakları mahkemeleri ve bazı uluslararası denetim komisyonları vatandaşlarımızın. Şunu da aslında özellikle söylemek gerekiyor. Uluslararası başvuru yapıyor olmak doğrudan size haklı çıkacağınız anlamına gelmiyor. Örneğin bu mekanizmalar devletin hukuk sistemlerini, insan hakları standartlarına uygun tutmak açısından oldukça önemli. Ama sizin başvurunuz usulden kabul edilmiştir. Başvuru yapabilmişsinizdir. Başvurunuz en başta reddedilmemiştir. Ama bu doğrudan evet usulden kabul edildi, esastan da benim hakkım korunacak ya da kabul edilecek demek değil. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım.
1: Bir de şunu sormak istiyorum. Mesela vatandaş uluslararası mahkemelere başvurduktan sonra mahkeme mesela vatandaşı başvuran kişiyi haklı gördüğü takdirde kendi ülkesinde ya da haksızlığa uğradığı ülkede bunun kabul edilip edilmeyeceği kesin midir?
2: Şu açıdan kesindir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunuzda zaten oradaki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler için mahkemenin vermiş olduğu kararlar bağlayıcı. Yani bağlayıcı olduğu için de sonrasında tazminat çıkabilir, maddi manevi tazminat çıkabilir ya da farklı bir şekilde mahkeme karar vermiş olabilir. Taraf olan ülkeler için bağlayıcı olduğundan dolayı aslında ülkelerinde bu mahkemenin kararlarına uymuş olması gerekiyor.
1: Peki Sayın Yaman, uluslararası mahkemelere başvurmadan önce ulusal hukuk yollarının tüketilmesi neden önemli?
0: Evet, bu cümle aslında ilk baştan bakıldığında şart zaten ulusal hukuk yolları tüketilmeli denilebiliyor. Genellikle önemi, nedeni pek de tartışmaya yapılmıyor. Ancak ulusal hukuk yolları ne demek? Öncelikle bunu bir tartışmamız gerekiyor bizim. Yine uluslararası mahkeme dediğimiz yer neresi? Duruşma açıyor mu? Tanık dinletebiliyor muyuz? Delil sunabiliyor muyuz? Bilirkişi aşamaları var mı? Gibi sorular da vatandaşlarımızın aklına gelebiliyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Uluslararası mahkemeler özellikle insan hakları alanında çok önemli güvenceler sağlıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bazı başvuru mekanizmaları veya diğer uluslararası yargı mercileri bireylerin devletlere karşı hak aramasında son derece önemli kurumlar. Bazı durumlarda da gerçekten tespitleri çok da iyi olabiliyor. Ancak bu kurumlar genellikle değil tamamıyla ilk başvuru yerimiz olmuyor. Genellikle iç hukuk yolları tüketildiği takdirde eğer kişi bir haksızlığa uğradığı konusunda gerçekten somut verileri varsa, elinde esaslı belgeler varsa bu gibi durumlarda uluslararası mahkemeye gidebiliyor. Ancak dediğimiz gibi ilk haksızlığa uğramaz. Bir kişinin doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mesela gitmesi mümkün değil. Çünkü hukuk sisteminde temel ilkeler var. Önce kendi ülkenizdeki etkili iç hukuk yollarını kullanmalısınız gibi. Başka bir ifadeyle bir devletin kendi mahkemelerine, idari makamlarına itiraz ve temiz mekanizmalarını sorun düzeltme fırsatı verilmeli aslında. Çünkü uluslararası mahkemeler ulusal mahkemelerin sarınını da söyledi. Yerine geçen mahkemeler değildir. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir temiz merci değildir. Onlar çoğu zaman ulusal hukuk sistemi içerisinde çözüm bulunamayan ve gerçekten insanların temel hakların ihlal edildiği gibi durumlarda devreye giren son denetim mekanizmalarıdır. Bunu aslında günlük hayattan da çok basit bir örnekle açıklayabiliriz Tülin Hanım. Diyelim ki bir apartmanda, hepimiz apartmanda oturuyoruz. Apartmanda bir sorun yaşıyoruz. Örneğin ortak giderlerle ilgili ya da ortak kullanım alanları ile ilgili bir haksızlık olduğu düşünülüyor. İlk olarak apartman yöneticisiyle görüşülüyor bu gibi durumlarda. Çözülmezse apartman kurulu, apartman toplantısı yapılıyor. Hala çözülmezse belki sulh hukuk mahkemesine başvurarak bu sorunu mahkeme önüne, hakim önüne taşıyabiliyoruz. Ama daha ilk anda bir apartman sakini olarak bizim bu konuyu uluslararası bir kuruma götüreceğiz dememiz hukuk mantığıyla doğru orantılı olmayacaktır. Doğru bir yolda olmayacaktır. Devletler açısından da bu benzer mantığı aslında işleyebiliriz. Eğer bir kişi kamu kurumlarından mahkemeden, idari işlemden veya hakkında yapılmış bir ceza yargılaması neticesinde verilmiş bir karardan dolayı doğrudan bu konuyu alıp da ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim diyemeyecektir. Bu gibi durumlarda iç hukuk yolları tüketildiği takdirde artık gerçekten yaşanılan problemin gerçekten temel insan hakkına ihlal edildiğini düşünüyorsa bu gibi durumlarda tabii ki uluslararası mahkemeleri kullanabilirler. Yine burada en sık karşılaştığımız yanlış bilinen hususlardan birisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her mağduriyet için başvurulabilecek bir üst mahkeme değildir. Serena'nın da söyledi. Yani AİHM dediğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de örneğin verilmiş bir karar sırf beğenilmediği için ya da benim aleyhime verilmiş olduğu için doğrudan benim başvurabileceğim bir temiz mahkemesi değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dosya yeniden bakılıp dediğimiz gibi tanıklar yeniden dinlenip deliller yeniden değerlendirip bilirkişi aşaması, keşif aşamaları vesaire yapılmıyor. Buradaki temel görevi bu mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınmış hakların ihlal edilip edilmediğini tartışmak olacak. Buradaki temel nokta aslında olayın temelinden, esasından ziyade gerçekten bir hak ihlali olup olmadığı konusunda bir tespit yapılması durumudur. Örneğin adil yargılanma hakkınız ihlal edilmiş olabilir. Ya da mahkemeye erişim hakkınız, savunma hakkınız engellenmiş olabilir. Ya da normalde bir yargılama süresi olarak 2 yıl gibi bir süre öngörülmüştür. Ancak sizin yargılamanız 10 yıl kadar uzun bir süre sürmüştür. Bu gibi durumda makul sürede yargılanma hakkınız ihlal edilmiş olmasını gerekçe göstererek tabii ki başvuru yapabilirsiniz. Yine mülkiyet hakkı gibi durumlarda, özel hayat ve aile hayatına saygı haklarının zedelenmesi gibi durumlarda veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için örneğin ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ya da ayrımcılık yasağı kapsamında bazı haklar ihlal edilmişse bu gibi durumlarda doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılacaktır. Ama söylemiş olduğumuz gibi her karar yanlış, aslında bu karar benim aleyhime verilmiştir, burada bir hata vardır diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek doğru değil. Burada bakmamız gereken gerçekten bir hak ihlali var mı yok mu, bu ayrım çok önemlidir. Yine dediğimiz gibi bir mahkeme kararından memnun olmamak ayrı bir şey, insan hakkı ihlali olduğunu iddia etmek farklı bir şey. Bu nedenle eğer gerçekten somut bir hakkın ihlal edildiği düşünülüyorsa bu konuda öncelikle ulusal hukuk yollarını tüketilmesi akabinde bu yollara başvurulabilir. Şimdi ulusal hukuk yollarının tüketilmesi neden önemli? Aslında bunları da başlık altında birazcık kısa bir cevap olarak söylemek istiyorum. Birincisi bu ilke devletin temel öncelikle kendi hukuk sistemi içerisindeki hatayı düzeltme imkanının devletlere verilmiş olması. Hiçbir hukuk sistemi kusursuz değil. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da var. İlk mahkemeden, ilk derece mahkemelerinden çıkan kararlar mutlak surette doğrudur, kesin niteliklidir. Tabii ki denilemiyor. Mahkemeler hata yapabiliyor, idare yanlış işlemler tesis edebiliyor ya da savcılık eksik bir değerlendirme yapabiliyor. Ancak hukuk sistemleri bunları öngördüğü için itiraz mercilerini açmışlar, istinaf mercilerini açmışlar, temiz mercileri yine açık, bireysel başvuru gibi yollar da tamamen var. Yani ilk makamın ilk derece mahkemesinin yapmış olduğu bir hata kesin nitelikte verilmediği takdirde zaten bu hatayı üst mahkemelere götürme durumu vatandaşlarımıza verilmiştir. Örneğin Türkiye'de bir ceza mahkemesinde hakkınızda bir karar verildiğini düşünelim. Bu karara karşı istinaf yolu açık olacaktır. Dolayısıyla doğrudan bir uluslararası mahkemeye gitmek yerine kendi ülkeniz içerisindeki bir üst merci olan istinafa dosyayı götürebilirsiniz. Yine istinaf akabinde gelen sonuç da sizin aleyhinize olabilir ve gerçekten bir ihlal durumu olduğu öngörülebilir. Bu gibi durumlarda da yine dosyanın niteliğine göre temyiz yolu, yargıtay yolu açık olabilir. Eğer hala gerçekten temel bir hak ihlali olduğu düşünülüyorsa şartlar sağlandığı takdirde Anayasa Mahkemesi'ne gidilerek bireysel başvuru gündeme gelebiliyor. Bütün bu yollar gerçekten tamamlandıktan sonra hala giderilmeyen bir hak ihlali olduğunu düşünüyorsanız o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası mekanizmalar düşünülebilir. Ancak dediğimiz gibi bu konuda öncelikle ilk derece mahkemesinde verilen bir karar kesin nitelikte olmadığı takdirde iç hukuk yollarında zaten bunları tespit edecek üst mahkemeler olduğu için doğrudan bir uluslararası mahkeme yerine kendi ülkemizde bu sorunu halledebiliriz. İkinci neden doğrudan uluslararası mahkemeye gitmemenin nedenlerinden birisi dosyanın aslında olgunlaşması. Ulusal hukuk yolları tüketildiğinde dosya artık daha net hale geliyor. Hangi iddialar ileri sürülmüş, Mahkemeler ne cevap vermiş, hangi deliller değerlendirilmiş, hangi gerekçelerle hangi tespitler yapılarak karar verilmiş? Bunlar tabii ki ulusal makamlar önünde değerlendirilmiş oluyor. Az önce söylemiş olduğumuz gibi mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tutup da bir keşif yapması tabii ki düşünülemez. Ya da bir bilirkişi atayıp da dosyayı bir bilirkişi tarafından incelenmesini istemesi tabii ki olmayacaktır. Bu gibi durumlar zaten ilk derece mahkemeleri nezdinde tamamlanacaktır. Burada yine çok sık yapılan bir hata var. Kişi bazen ulusal mahkemelerde söylemiş olduğumuz gibi itiraz, istinaf, temyiz ve bireysel başvuru yolları

0: hakkında genel itirazlar yapılıyor ancak temel hak ihlali olduğunu düşündüğü hususları dile getirmekten çekiniyor, imtina ediyor diyelim. Sonra uluslararası mahkemeye gidildiğinde ilk defa gerçekten benim burada savunma hakkım engellendi diyebiliyor. Oysa çoğu durumda bu iddianın öncelikle ulusal makamlar önünde bir ileri sürülmüş olması gerekiyor. Çünkü ulusal makamların bu iddiayı inceleme ve giderme fırsatı olmalı. Siz bu fırsatı eğer ilk derece mahkemesinde ya da istinaf temyiz aşamasında ulusal yargı yollarına vermezseniz, uluslararası mahkemeye gidildiğinde ya benim savunma hakkım ihlal edilmiş dediğinizde burada tabii ki dikkate çok alınmayacaktır. Çünkü siz ulusal makamlara bunu inceleme ve bu hatayı, bu sorunu giderme fırsatı vermemiş oluyorsunuz. Örneğin bir mahkemede çok sık rastladığımız hususlar genellikle yabancı olunduğunda tercüman sağlanmama, savunma hakkının kısıtlanması gibi durumlar olabiliyor. Bununla ilgili tabii ki yargılama aşamasında bunun tutanaklara geçirilmesi, itiraz dilekçelerinde belirtilmesi, istinaf veya temyiz başvurularında açıkça bunlara yer verilmiş olması gerekiyor. Çünkü sonradan uluslararası başvuru yapıldığında, uluslararası mahkemelere başvuru yapıldığında sonradan ortaya çıkmış bir sebep gibi bunu gündeme getirmek aslında çok da hayatın olağan akışıyla bağdaşmıyor. Bu nedenle ulusal hukuk yollarının tüketilmesi sadece şekli bir prosedür değil, aynı zamanda hak ihlali iddiasını doğru zamanda doğru makamların önüne ileri sürülmesi diyebiliriz. Üçüncü nedenden bahsetmek istiyorum. Başvurunun kabul edilebilirliği açısından zorunlu olması. Uluslararası mahkemelerde en önemli aşamalardan birisi aslında kabul edilebilirlik aşaması olacaktır. Bir başvuru daha esasa girilmeden reddedilebilir. Yani mahkeme gerçekten bir ihlal var mı yok mu sorusuna geçmeden önce bu başvuru usul şartlarını sağlıyor mu diye bakacaktır. İşte az önce söylemiş olduğumuz gibi ulusal hukuk yollarının tüketilmesi de en yaygın kabul edilemez nedenlerden birisi olabiliyor. Kişi gerçekten ciddi mağduriyetler yaşamış olabilir. Bu konuda gerçekten haksızlığa uğradığını düşünüyor olabilir. Ancak kendisini ilk derece mahkemesinde verilmiş bir kararın altında eğer istinaf yolu öngörülmüşse ve kendisi bu istinaf yolunu kullanmadan doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurursa bu gibi durumda tabii ki olayın esasına girilmeden başvurular reddedilecektir.
1: Sayın Yet, siz de biraz önce söylemiştiniz. Uluslararası mahkemelere her konunun taşınamayacağını, her dosyanın taşınamayacağını söylediniz. Peki Türk vatandaşları hangi durumlarda uluslararası mahkemelere başvuru yapabiliyor?
2: Bu insan hakları hukuku bakımından önemli olan bu soru nezdinde yalnızca kişinin vatandaşlığı değil, kişinin hakkını ihlal eden devletin ilgili uluslararası sözleşmeye taraf olup olmadığı. Burada vatandaşlarımız da kesinlikle tabii ki başvurabilir ama hakkını ihlal ettiğini iddia ettiği devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olması gerekiyor. Örneğin bir Türk vatandaşı Hollanda'da aile hayatı hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsa ya da İsviçre'de ifade özgürlüğü nedeniyle cezalandırılmışsa, Avusturya'da ayrımcılığa uğramışsa ya da Almanya'da sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıyaysa ve bu ülkelerden dolayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerden bir hak ihlali söz konusu olduğu için evet mahkemeye artık başvurabilecektir. Burada dediğim gibi temel kural aslında şu, başvuru yapılacak devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olması. Başvurucu da önce o ülkedeki etkili hukuk yollarını tüketecek, zaten Türkan Hanım da bahsetti. Yani doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek mümkün değil. İlk önce idari makamlara, mahkemesi, temyiz vesaire ne varsa, o ülkenin mevzuatında ne öngörülüyorsa öncelikle o makamlara gidilmesi gerekiyor. Sonrasında iç hukuk bittikten sonra mahkemeye başvuru süresi de kural olarak 4 ay. Bunu da zaten az önce bahsetmiştim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruyu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre inceleyecek. Yani kişi hak ihlallerinin mağdur olduğunu gösterecek ve iç hukuk yollarını tüketmek zorunda kalacak. Burada kesinlikle başvuru yaparken de ispat noktası oldukça önemli. Burada benim bahsetmek istediğim bazı emsal kararlar var. Bunlar da başvurucu olanlar Türk vatandaşları ve kendi lehlerine karar veriliyor. Bunlar emsal kararlardan kastım da şu aslında. Bunlar çok eski tarihli, 2000-2001 tarihli olan kararlar. Ve bunlar sonrasında da

0: verilen mahkemenin bu şekilde yaklaştığı kararlar oldukça önemli bu aşamada. Burada ilk bahsedeceğim karar İsviçre aleyhine verilen bir karar. Başvurucu burada Türk vatandaşı, İsviçre'de yaptığı bir konuşma nedeniyle İsviçre mahkemeleri tarafından kendisi cezalandırılıyor. Başvurucu burada mahkumiyetinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri sürüyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıyor. Sonrasında mahkeme tarafından da verilen karara baktığımızda İsviçre'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesini yani İfade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar veriyor. Burada da yine aynı şekilde İsviçre federal makamlarının da kendi kabullerine baktığımızda orada da açıkça belirtiliyor. Evet, biz bu şekilde bu kişinin bu hakkını bu ihlal ettik ve bununla alakalı da işte gerekli ödemeleri yaptık, gerekli adımları attık vesaire şeklinde devletin de bir kabulü mevcut. Bu karar aslında bize şunu gösteriyor. Bir Türk vatandaşı Türkiye dışında yaptığı bir açıklama nedeniyle yabancı bir devlet tarafından cezalandırılsa dahi ve bu ceza ifade özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahale olarak değerlendirilebilecek. Yani burada vatandaşımız aynı şekilde bu hakların ihlali nedeniyle başvuruda bulunabilecek. Ve bahsedeceğim bir diğer örnek de Hollanda aleyhine verilen bir karar. Bu dosyada da başvurucu bir Türk vatandaşı. Kendisi Hollanda'da yaşıyor, evleniyor, bir ve bir çocuğu var. Ancak oturma izni uzatılmıyor kendisinin ve Türkiye'ye kendisi sınır dışı ediliyor. Sonrasında çocuğuyla kişisel ilişki kurma imkanı ciddi şekilde zarar görüyor. Yine bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne geldiğinde Hollanda'nın burada başvurucu olan Türk vatandaşının aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine karar veriyor. Yani mahkeme burada özellikle sınır dışı süreciyle çocuğuyla görüşme ve velayet olsun kişisel ilişki sürecinin tamamen birbirinden ayrımsız değil de tamamen birbirine bağımlı olduğunu, çünkü bunların hepsinin birbirini oldukça ciddi bir şekilde etkilediğine karar veriyor. Yine bu karara baktığımızda da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından oldukça önemli bir karar. Çünkü devletlerin yabancılar hukuku alanında takdir etkisi evet var ama bu yetki kesinlikle sınırsız değil. Bir Türk vatandaşı sınır dışı edilirken o ülkedeki çocuğuyla aile bağları, evlilik durumu, yerleşik hayatı, kişisel ilişkileri kesinlikle dikkate alınmalı. Bu karar da dediğimiz gibi oldukça bu açıdan oldukça önemli. Yine bahsedeceğim bir diğer karar da Hollanda aleyhine verilen bir karar. Bu davada da başvurucular kendisi Türk vatandaşı bir aile. Anne ve baba Hollanda'da yaşıyor. Çocuklarından biri ise Türkiye'de yaşıyor. Hollanda'ya gelerek aile birleşimi kapsamında yanlarında yaşamasını istiyor aile doğal olarak. Ve Hollanda makamları bu talebi reddediyor. Ve dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelecek şekilde bu çiftin başvurucu vatandaşlarımızın aleyhine bir şekilde sonuçlanıyor Hollanda mahkemeleri özelinde. Sonrasında mahkemeye baktığımızda da mahkemede burada aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar veriyor. Olayın koşullarında çocuğun aile yanına gelmesine izin verilmemesi aile hayatı bakımından ölçüsüz bulunuyor mahkeme tarafından ve dediğimiz gibi vatandaşlarımızın lehine bir karar veriyor mahkeme. Bu örnek özellikle Avrupa'da yaşayan Türk aileleri açısından çok kıymetli. Aile birleşimi başvurularında sadece burada artık mahkemenin ya da sizin başvurduğunuz idari makamın burada kesinlikle dikkat etmesi gereken tek şey göç politikası değil. Sizin çocuğunuzun üstün yararı, ailenin birliği, anne baba ile fiili bağlar, başvurucuların uzun süreli bir yerleşik hayatı var mı yok mu? Bunların da hepsi birlikte değerlendiriliyor olması lazım. Ölçülü bir şekilde müdahalenin aslında varsa bunun aslında ortaya konuyor olması lazım. Yine bu konu kapsamında vereceğim başka bir örnekte Avusturya aleyhine verilen bir karar. Burada yine başvurucu bir Türk vatandaşı, kendisi Avusturya'da çalışıyor. Uyuşmazlığa baktığımızda sosyal yardımla yardım hakkı ve ayrımcılık yasağı bağlamında ortaya çıkan bir uyuşmazlık. Yine bu uyuşmazlık da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gittiğinde Avusturya hükümetinin uygulamasına bakıldığında Türk göçmen işçileri farklı ve dezavantajlı bir konuma düşüren bir ayrımcılık olduğu kanaatine varıyor mahkeme ve bu şekilde bir karar veriyor. Yine bu karar da aslında bize özellikle şu açıdan önemli. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yalnızca ceza yargılaması, işte sınır dışı işlemleri, sadece bu şekilde ciddi şeylerle, yabancılıkla alakalı, yabancı mevzuatıyla alakalı şeylerde değil de aynı şekilde sosyal haklar, ayrımcılık, çalışma hayatı, göçmen işçi statüsü gibi alanlarda da uluslararası koruma mekanizmalarının devreye girdiğini göstermiş oluyor. Dediğim gibi bu kararlar bu şekilde hem göçle alakalı, yabancı mevzuatıyla alakalı hususlarda mahkemeye gidildiğini gösterir kararlar. Hem de onun dışında herhangi bir hakkınızın ihlal edildiğine dair de bu şekilde mahkemeye gidebilirsiniz de gösteren emsal kararlar olduğu için bizim için oldukça kıymetli.
1: Evet. Peki Sayın Yaman, son olarak şunu sormak istiyorum. Uluslararası mahkemelerin verdiği kararlar ülkeler için bağlayıcı mıdır ve bu kararlar nasıl?

0: uygulanır?
1: Evet, birçok vatandaşımız Türkiye'de veya yaşamış oldukları yabancı ülkede bir hak ihlali yaşadıkları sırada ben bu hususu uluslararası mahkemeye götürürüm ve Avrupa İnsan Hakları örneğin mahkemesinde bir karar verir ve devlet bunu mecburen uygular düşüncesine kapılabiliyor. Veya uluslararası mahkemeden karar çıkarsa bütün yerel kararlar otomatik olarak iptal edilir gibi düşünceler söz konusu olabiliyor. Bu konuda değerlendirmeler yapabiliyorlar. Ancak bu cümlelerin, bu taleplerin aslında bir kısmı tamamen yanlış, bir kısmı da eksik bilgi içeriyor. Öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. Uluslararası mahkemelerin kararlarının bağlayıcı olup olmadığı her zaman tek bir cevapla açıklanamaz. Çünkü hangi mahkemeden bahsettiğimizi, hangi sözleşmeye dayanıldığına, ilgili devletin o sözleşmeye taraf olup olmadığı gibi durumlarda değerlendirmeler bunlara göre yapılacaktır. Yani uluslararası mahkeme kararları bağlayıcı mıdır sorusunun doğru cevabı, bazı uluslararası mahkeme kararları bazı devletler için evet bağlayıcıdır. Ancak bunun için devletin ilgili sözleşmeye taraf olması ve mahkemenin yetkisini kabul etmiş olması gerekiyor. Çünkü hiçbir uluslararası mahkeme bakıldığında aslında dünyadaki bütün devletler hakkında her konuda ve her olay bakımından kendiliğinden karar verme yetkisine sahip değildir. Böyle bir yetki kendilerine verilmemiştir. Çünkü uluslararası hukukta yetki çoğu zaman devletlerin kabulüne dayanıyor. Devlet bir uluslararası sözleşmeye taraf ise o sözleşme ile bazı yükümlülükler evet üstlenebiliyor ve belirli şartlarda uluslararası denetimi kabul ediyor. Dediğimiz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak başvurularda da yine bu mahkeme tarafından verilecek kararlarda da bağlayıcı olup olmama durumu o devletin sözleşmeye taraf olup olmaması durumuna göre değişecektir. Bunu günlük hayattan yine basit bir örnekle açıklayabiliriz. Bir site yönetimi düşünelim, blok blok olduğunu düşünelim. O sitede yaşayan kişiler o yönetmeliğe tabii ki uymak zorunda. Yönetmelikte bir uyuşmazlık çıkarsa başvurulacak kurul da tabii ki belirtilmiş. Ancak o sitede yaşamayan, o yönetmeliğe taraf olmayan bir başka apartman tabii ki o kurulun vermiş olduğu kararla bağlı kalmayacaktır. Çünkü o yönetmeliğe taraf değildir. Uluslararası hukukta benzer bir mantık vardır. Bir devlet hangi sözleşmeye taraf olmuşsa, hangi mahkemenin yetkisini kabul etmişse o ölçüde uluslararası denetime tabi olacaktır. Genellikle biz vatandaşlarımızdan kararlarla ilgili taraf olunsun olunmasın her türlü başvuru yapılabileceği düşünülebiliyor. Kişi gerçekten çok ciddi bir mağduriyet yaşamış olduğunu dile getiriyor ve yaşamış olduğu bu hak ihlalinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından illa gözetileceğini düşünebiliyor. Ancak söylemiş olduğumuz gibi açıkça evet gerçekten bir insan hakkı ihlali olabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşamış oldukları ülkede karşılaşmış oldukları bir problem olabilir. Ancak dediğimiz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu ihlale bakabilmesi için öncelikle ilgili devletin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taraf olup olmadığı, olayın sözleşmede yine güvence altına alınan bir hakla ilgili olup olmadığı, az önce söylemiş olduğumuz gibi iç hukuk yollarını tüketip tüketilmediği, başvurunun süresi içerisinde yapılıp yapılmadığı gibi durumlar neticesinde ancak bu kararlar çıkacaktır ve bu kararların bağlayıcı olup olmadığı değerlendirilecektir. Eğer bu soruların cevabı, bu şartların cevapları olumsuz ise başvuru daha esasa girilmeden gerçekten bir ihlal olup olmadığı değerlendirmeksizin otomatikman usuller reddedilecektir. Örneğin Avrupa İnsan Hakları'na taraf olmayan bir ülkede bir karar çıktığında bu kararın bağlayıcılığından tabii ki söz edemiyoruz. Çünkü o sözleşmede yer alan temel insan hakları, ihlallerin maddeleri, bunun karşılığında yükümlülükler vesaire bunları kabul etmemiş bir devletin tabii ki bu yükümlülükle bağlı olacağını da söyleyemiyoruz. Demek ki uluslararası hukukta ilk soru her zaman şu olacak. Hangi devlete karşı, hangi sözleşmeye dayanarak hangi mahkemeye başvuruyorum? Bu soruların cevapları eğer gerçekten uluslararası mahkemelerin yetkisi kabul edilmiş bir devlet tarafından bir karar verilmiş sebebi bu karar doğrudan götürülüyorsa tabii ki bu karara uyulmak zorunda kalınacaktır. Bu kararların bağlayıcılığı vardır. Ancak dediğimiz gibi eğer sözleşmeye taraf bir ülkeden bahsedemiyorsak bu kararların bağlayıcılığından da söz edemeyeceğiz.
2: Evet. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Kanun ne diyor da bu hafta uluslararası yargı yolları konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
4: Kanun ne diyor?

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hem gece hem gündüz hem bayramda ve tatilde hem gençken hem de emeklilikten sonra yapılabilen tek meslek belki de gazeteciliktir. Gazetecilik bitmeyen bir sevdadır. Aslında gazetecilik ve dolayısıyla habercilik bir ruh işidir. Kendisinde sanat ruhu olmayan bir kişi nasıl sanatçı olamazsa, habercilik ruhuna sahip olmayan da gerçek bir haberci ve gazeteci olamaz. Gazetecilik merak işidir, araştırma işidir, takip işidir ve düşünme işidir. Biliyor musunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasında adı geçen tek meslek gazeteciliktir. Amerika'da Kongre ifade veya basın özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir yasa çıkarmayacaktır maddesi bulunmaktadır. Gazetecilik Amerika'nın keşfinden çok önce başladı. İlk gazete Roma'da duvarlara el yazısıyla hazırlanarak asıldı. Matbaanın icadından sonra ilkin Almanya'da ve Hollanda'da basıldı. Türkiye sınırları içinde çıkmış ilk Türkçe gazete 1831'de yayımlanan Takvim-i Vekayi'dir. Takvim-i Vekayi, 2. Mahmud'un isteği üzerine çıkarılmış olup devletin sözcülüğünü yapıyordu. 1840'da yayımlanmaya başlayan Celidi-i Havadis de yarı resmi bir gazeteydi. Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetemiz oldu. 1860'da Şinasi ve Agah Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval'in yayına başlamasından 2 yıl sonra Osmanlı yönetiminde yenileşmeyi savunan Yeni Osmanlılar Hareketi'nin önderlerinden Şinasi, Tasvir-i Efkar gazetesini çıkardı. 1867'de Ali Suavi, yönetimi sert bir biçimde eleştiren Muhbir gazetesini yayınladı. Ali Suavi'nin Avrupa'ya gitmesinden sonra Muhbir gazetesi Londra'da yayınlanmaya başladı ve yurt dışında Türkçe yayınlanan ilk gazete oldu. Bu dönemde Osmanlı topraklarında yabancı dilde çok sayıda gazete basılıyordu. Ayrıca yalnız çocuklar için 1869'da Mümeyyiz adlı bir gazete yayınlanmaya başlamıştı. Basın dili de gazetecilikle birlikte doğdu. Türkiye'de medya sektörü 1990'lı yıllara kadar çoğunlukla gazetecilikten gelen kişilerin hakim olduğu bir alandı. Gazetecilikle ilgili kavramları da gazeteciler yazardı. Örneğin Ardahan Haber gazetesinden Necmettin Aslan gazeteciliği şöyle tanımlıyor. Gazetecilik toplumun ihtiyaç duyduğu bağımsız, güvenilir ve doğru bilgiyi üretebilmektir. Gazetecinin görevi olay ve olguları gerçeğe en yakın şekilde kurgulayarak okuyucuya aktarmak ve bilgilendirmektir. 1990'da özel televizyon yayıncılığının başlamasıyla birlikte değişen teknolojik koşullar ve yönetim sorunları sebebiyle medya dışında faaliyet gösteren büyük sermaye grupları bu işe el attı. O yıllarda televizyon yöneticileri genellikle sektörden gelen, geçmişte gazetecilik veya televizyonculuk yapmış kişilerden oluşuyordu. Ama örgüt yapısı itibariyle yöneticiler doğrudan televizyonun sahibine bağlı olmuştur. İletişim Başkanlığı'nın 2023 yılında düzenlediği bir panelde Amerikalı Doktor Nancy Snow şöyle demişti. Gerçek en iyi propagandadır. Yalan ise en kötüsüdür. Bu son kısım çok iyi bilinmektedir ki ikna edici olmak için inandırıcı olmalıyız. İnandırıcı olmak için güvenilir olmalıyız. Güvenilir olmak için doğru sözlü olmalıyız. Bu kadar basit. Bu pek çok gazetecilik kurumu için geçerli olabilecek bir slogandır. Gazetecilik vatandaşın sesi olmaktır. Vatandaşın iddiasını gündeme getirmek ve ilgili kurumdan gelen açıklamayı da yayımlayarak yorumu halka bırakmaktır. Ayrıca gazetecilik haberinin arkasında durmaktır, haberi kaldırmamaktır. Çünkü haber gazeteciliğin namusudur, onurudur. Çakalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Gayet solgun gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı yeceliyor, sensiz yalnız, sensiz içim. Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

giden hayata yazık değil mi o yıllara? Gel de içme böyle silmiyaya, geçen ömre gel de ağlama. Nice hatıralar sızlıyor kalbim.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün basketbolun DNA'sını değiştiren, pota altındaki devlerin krallığını yıkıp keskin nişancıların dönemini başlatan o meşhur çizgiden, yani 3 sayı çizgisi ve kuralından söz edeceğiz. 1979'da NBA'de ilk uygulandığında bir sirk gösterisi olarak küçümsenen bu kural, bugün modern basketbolun en etkin silahı haline geldi. Çünkü 3 sayı çizgisi basketbolu dikey bir oyundan yatay bir oyuna dönüştürdü. Eskiden oyun sadece pota altına topu indir ve uzununu kullan üzerine kuruluyken, bu kural sahanın her santimetresini değerli kıldı. Stephen Curry ile zirveye ulaşan üçlük devrimi takımların oyun felsefesini de tamamen değiştirdi. Artık orta mesafe şutları neredeyse bir hata, 7-8 metreden atılan üçlüklerse sanat kategorisinde. Avrupa'da ise bu çizgi taktiksel disiplinin anahtarı oldu. Çünkü sert savunmaları açmanın yolu dışarıdaki şutörlerle sahayı genişletmekten geçiyor. Özetle 3 sayı fiziğin yanına matematiği de koydu ve bu oyunu bir olasılıklar savaşına dönüştürdü. Peki, iki kıta arasındaki, Avrupa ve Amerika arasındaki tek fark felsefe mi? Tabii ki hayır. Kurallar ve saha ölçüleri de bu iki dünyayı birbirinden hala ayırıyor. NBA sahası 28.65 metre ile daha uzunken, Avrupa'da bu ölçü 28 metre. Asıl uçurumsa 3 sayı mesafesinde. NBA'de tepeden 7.24 olan mesafe, Avrupa'da güncel FIBA kurallarına göre 6.75 metre. Ayrıca NBA'de 6 faulle oyun dışı kalınırken, Avrupa'da sınır 5 faul. Periyot süreleri bile hala farklı. NBA toplamda 4 çeyrekten 48 dakika sürerken, Avrupa'da oyun 4 çeyrekte fakat 40 dakikada biter. Bu süre farkı Avrupa'da her hücumun ve her saniyenin çok daha kritik, çok daha gergin geçmesine neden olur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten tr.net.tr ve radyo

www.rtv.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şehri Türkistan'da olmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan, 3 gün süren Kazakistan ziyaretimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. En zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde Antalya'da deniz hep temiz temasıyla dip temizliği yapıldı. Kale içi yat limanında deniz dibinden çamaşır makinesinden kapıya kadar birçok atık çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı. %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok, dedi. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha